Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kasas 56'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnneke la te'ti men ahbebte. Velakin Allah yeti men yeşav. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali, sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın insanlardan istediği mutluluktur. Hedef, bütün insanların her devirde yaşayan, kainattaki bütün insanların mutlu olması, huzur ve saadeti yaşayan insan ve cinler olmalarını Allah-u Teala hedeflemiştir. İndirdiği kutsal kitaplarla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere her zaman hazırdır. Kur'an-ı Kerim'in son şeriat kitabı, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasına baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Özellikle kimler Allah'ın Resulüdür? Onu kayıt altına alalım. Allah-u Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere kainatta 6 alem yaratmıştır. Alemlerin asılları melekler emr aleminde yaşayan varlıklar, cinler gayb aleminde yaşayan varlıklar, insanlar da zahir aleminde yaşayan varlıklar. Allah-u Teala bu üç asıl varlıktan Resuller seçiyor. Meleklerden seçilen Resuller, hidayetle vazifeli Resul Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamberlerin mürşididir. Allah-u Teala Taha 96'da, Şura 51'de, Hac 75'te ondan bahsediyor. Ama bir de üzerimize vazifeli kıldığı kirame katibe melekleri Allah'ın Resulleridir. Ölüm melekleri Allah'ın Resulleridir. Tekrar Resuller haritasına baktığımız zaman evet, Allah meleklerden Resuller seçer. Amel defterimizi kayıt altına alan Resuller Zuhruf 80'de zikrediliyor. Ölüm melekleri de Enam 61'de. Gayb alemin varlıkları cinlerden de Allah-u Teala Resuller seçer. Enam 130'da Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resule minkum yakusune aleykum ayati ve yenzurunukum liqayumukum haza kalu şehitna ala anfusuna magaretin hayatü dünya şehidu ala anfusum ennehum kanu kafirin. Okuduğum bu ayet-i kerimedeki Türkçe mal, ey insan ve cin topluluğu, size Allah'ın ayetlerini anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran işinizden Resuller gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri de şahit oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meleklerden Resuller var, cinlerden Resuller var, insanlardan Resuller yok mu? İnsanlardan da Resuller var. Bir, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği hidayetle görevli Nebi Resuller. Bir de Allah Teala'nın Nebisine verdiği şeriat kitabıyla amel eden, kendisinden sonra her kavimde hidayetle görevli Veli Resuller var. Buradan hareketle diyoruz ki şu dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan ne kadar kavim varsa
hepsinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller tayin ediyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki belli Resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor ve Secde-i Müdür'de göre vekaleten demri imamı olarak tayin ediyor. Cin 26-27'yi göre de Allah Teala gaybi ona bildiriyor. Hidayete erdiren de sadece devrin imamıdır. Devrin imamları ister Nebi Resuller olsun, ister Veli Resuller olsun Allah'ın tasarrufundadırlar. Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resuller, Nebi Resulleri ve Veli Resuller Allah tarafından hidayete erdiren imamlar olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْنِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Dikkatle bakın, okuduğum Kasas Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, onların ruhlarını kendine ulaştıramazsın ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Burada da onları emrimizle hidayete erdiren, onları dediği bütün nebiler, bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. İki ayet-i kerimenin birbiriyle ilişkisi, birisinde diyor ki, ikisi de muhatap Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Birisinde onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın, öbüründe ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran kişisin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hidayete erdirmekle Allah Teala vazifeli kılmasına rağmen burada kayırma mı yapıyor? Hayır. İkisinin arasındaki fark, birisinin kalbinde hidayet dileği var, diğerinde yok. Yani kavim Resullerinin ardı arkası kesilmeksizin gelip o kavimdeki bütün insanlara hidayeti tebliğ etmeleri, onların da serbest iradeyle hidayeti dilemeleri asıldır. Kasas 56'da hidayet tebliğ edilmesine rağmen o kişi hidayeti dilemiyor. Hidayeti dilemeyen kişinin ruhunu hidayete erdiren imam Allah'a ulaştırmıyor. Öbüründe ise hidayet tebliğe muhatap olduğu zaman hidayeti diliyor ve kalben hidayeti dileyen kişiyi de Allah-u Teala'nın Resulü kendisine onun ruhunu ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Evet. Öyleyse asıl olan kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbinde bu talebi gördüğü kişiyi kendisine ulaştırması. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna hadis. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette mi? Evet, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bize bildiriyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette, yani 19 negatif özelliğin sahibi. Dikkatle bakın. Bakara 198, Al-İmran 164, Enam 77, Şura 20, Şura 52, Cuma 2, Duha 7. Özellikle bu ayetlerde geçen kişilerin Enam 77'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Musa 20, Şura 20'de Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman, bir Kıpti'yi öldürdüğüm zaman o delalette olanlardandım. Şura 52'de sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek ve Cuma 2'de onlar ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemeden önce delaletteydiler. Duha 7'de Allah seni delalette buldu da hidayete erdirmedi mi? Öyleyse kesin bir hakikat var. Başlangıç noktasında üç vücut serbest iradenin sahibi olan bay ve bayan bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi ve delalettiler.
ekrana o slaytımızı getirebilirsek 19 negatif özellikte ne var? Herkes ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cehalettedir, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmış vaziyettedir, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa gidiyor ve hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'de en kısa süre, Kur'an-ı Kerim'in özeti olan en kısa süre, Velhasıl Suresi, Allah Teala insanların bir rötgenini çekiyor. Evet, bütün insanların rötgen filmi çekildiği zaman neyle karşılaşıyoruz? Allah Teala kesin bir dille Allah'a yemin ederim, asra yemin ederim. İnsanlar hüsrandadır. Yani kimdir hüsranda olanlar bir kere daha? Ayetlerden gafil olanlar hüsrandadır. Şirkte olanlar hüsrandadır. Küfürde olanlar hüsrandadır. Delalette olanlar hüsrandadır. Fıskta olanlar hüsrandadır. İsyanda olanlar hüsrandadır. Zulmedenler hüsrandadır. Cahiller hüsrandadır. Fitneler hüsrandadır. Sardisi ököler hüsrandadır. Şeytanın kulu dostu olan hüsrandadır. Hüsran, hüsran, hüsran. Hüsran nedir? 7 ayet-i kerimede günahları sevaplarından fazla olanların hepsi hüsranda olduğunu Allah-u Teala bildiriyor. Mü'minin suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ. Şimdi 7 ayet-i kerimedeki hüsranda insanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 27'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı kesenler hüsrandadırlar. Nisa 119'da Allah kimden başka şeytanı dost edinirse onlar hüsrandadır. Yani şeytanı dost edinirler hüsrandadır. Araf 9'da günahları sevaplarından fazla olanlar, ayetlere zulmedenler hüsrandadır. Araf 178'de delalette olanlar hüsrandadır. Tövbe 69'da dünyayı tapanlar hüsrandadır. Mümin 78'de andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan Resulün bir ayet getirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiştir. Batılı isteyenler orada hüsranda uğramışlardır. Yani batılı isteyenler bidatlerle meşgul olan hüsrandadır ve Allah-u Teala noktayı koyuyor Asr suresinde. Bütün insanlar hüsrandadırlar. Sevgili kardeşlerim, hüsranda olmak cehenneme gitmek manasına geliyor. Ameli boşa gidenler vesaire. O zaman Allah'ın Resulleri insanlara hidayetle geliyor. Hidayetle gönderilen Resullerin tek gayesine insanları kurtuluşa ulaştırmak. Yani onları hüsrandan kurtarmak. İşte bütün Resullerin tek gayesi hidayet tebliğiyle Allah'a davet olunuyor. Hidayet tebliğ ediliyor. Ve Allah-u Teala hidayeti dileyenlerin kurtuluşa ulaşacağı zikrediliyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine dikkatle bakın Allah-u Teala ne buyuruyor. Nur 54'te buyuruyor ki Rabbimiz Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Buradaki itaat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bundan sonra eğer dönersin itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise size yükletilen İtaattir diyor. İtaat ederseniz hidayet erersiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, itaat hidayeti yaşamaktır. İtaat bir teslimiyettir ve kesinlikle evvel emirde 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlatılan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılınıyor ve Allah-u Teala Resullerini

itaati emrediyorum, cihadı emrediyorum, hicreti emrediyorum, cemaat olmayı emrediyorum. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi neymiş? Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Bu itaati gerektiriyor. Ve teslim, ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve bunun sonucu nedir yani? Vahdet, teslim ve tevhidin, yani tek Allah'a iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek bir cemaat. İşte 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Alman 110'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Kuntum hayrin ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin en hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz. Siz Allah'a iman ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın muradı tek cemaati oluşturmak. Ama bu tek cemaatin içinde ne var? 7 Safa 4 teslimi yaşayan insanlar var. Evet. Bu tek cemaatin içerisinde 7 Safa ve 4 teslimi yaşayan insanlar var. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Kimdir Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar? Allah'a itaat eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşan ve irade teslimini yapanlar. Her aslında ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. O zaman hayırda yarışan kişi kimdir? Hayırda yaşayan kişi 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden, Efendimizin açıklamasıyla Allah'a hayran olanlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. 14 asır evvel sahabenin hepsi bu standarda ulaşmış mı? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, o sâbikûne levelin, evvelki hayırlarda yarışanlardan, salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun ve mezun kılınanlar var ya, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı da ensardan, Medine'deki yardımcıların, bir kısmı da onlara ensar muhacire ihsanla tabi olanlardan. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı oldu. Allah da onlardan razı. Onları Allah'tan ermakla akın cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. İşte insanlığı bekleyen, kamil insan olan herkese Allah'ın mükafatı budur sevgili kardeşlerim. Ama bu tek cemaate, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini de Allah'a teslim eden tek cemaate içinde yer alanlar, onlar hep İslami yaşayanlardır. Ama şimdi tekrar o hadise dönelim. Kim cemaat bağını boynundan çıkartırsa o şeytana takılmıştır. Cemaatten ayrılan kimdir? Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Evet. Kim cahiliye davasını idare ederse, andolsun ki İslam bağını kuşkusuz, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani fıska düştükten sonra tekrar dönerse, bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemleri müdafaa ederse, kuşkusuz ki o cehennemi kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Yani fıska düşen, bu cemaatten ayrılan herkes istediği kadar sabahtan akşama kadar namaz kılsın, oruç tutsun vesaire. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın

0: kulları diye isimlendirmiştir Allah Teala. O halde sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın dini hiç değişmemiştir. Zaten dinde tekamül yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Allah Teala herkese 7 sava 4 teslim farz kılmıştır. Adem Aleyhisselam'a verilen sayfelere bakarsak bunu görürüz. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında 7 sava 4 teslimi görürüz. Mehdi Aleyhisselam'ın tasdik ettiği ul azne bilen şeriatında bir kere daha 7 sava 4 teslimi görürüz. Yani insanlık tarihi boyunca insanların Allah'ın insanlardan beklediği şey 7 safa ve 4 teslim. İşte Kur'an ayetleriyle 7 sava 4 teslim Allah'a ulaşmayı dilemek, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Mürşide tabiyet 2. safa, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Fizik ucunda Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve nefsin Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. 6. safa İhlas, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ve son safa 7. safa İradenin Allah'a teslimi, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Ama şu anda Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur elimizde var. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil elimizde var. Ve son Nebi Nebire Sultanı Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim elimizde var. Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle bir kere daha 7 sava 4 teslimi görebiliyoruz. Ve bu 7 sava 4 teslimin yaşanmasında asli unsur kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları insanlara açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleridir. İşte Tevrat, Zebur'u da ilave edelim. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Evet, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Zaten ilk üçüne Tevrat, Zebur ve İncil bir kitapta toplanmış mukaddes kitap denilmiştir. Ayrı olan Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabı tasdik ediyor. İnsanlar inanır onlarla Allah arasında ama olay bu. İkinci safa ne görüyoruz ikinci safada? Tekrar müşride tabiyet, Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri, Kur'an. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa fizik gücünün Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Görüyorsunuz ki dinler yok. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça değil İslam, üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Evet, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sava 4 teslimi yaşayanlardan oluşuyor. Bu tek cemaat, hayırlarda yarışanlardır. Evet, tek cemaat. Tekrar ediyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim. Belki insanlar diyecek ki ya benim dikili bir ağacım yok, neyi teslim edeceğim? Allah Teala zatından üfürülü ruhu teslim etmesini istiyor. Allah Teala halaka fiiliyle yarattığı fizik ucunun teslimini istiyor. Allah Teala seba fiiliyle dizayn ettiği nefsinin teslim edilmesini istiyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyi teslim etmesini istiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dinin iki kaynağı olarak belirttiği kutsal kitaplar ve bu kutsal kitapları her devirde açıklayan hidayetle görevli Allah'ın Resulleri. Yani hidayetle görevli Nebi Resuller, şeriat kitabının sahibidirler. Hidayetle görevli Veli Resuller, o Nebi'nin şeriatıyla amel edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tenzur nefsin ma qaddemet ligat ve ittakullaha innallaha habirun bima taamelun. Ey amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerle örtüşen hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar! Tutum ve davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu, sopu, kabilesi ileri götürmez. Yani demek ki bazı insanlar var, soylarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, çocuklarıyla övünüyorlar. Bazı insanlar var, mallarıyla övünüyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölüyü ne takip eder? Üç şey takip eder. Bir, ailesi takip eder. İki, malı takip eder. Üç, ameli takip eder. İkisi geri döner, bir tanesi kendisiyle birlikte kalır. Nedir o kendisiyle birlikte kalan? Ameli. Evet, ölüyü mezarda kadar üç şey takip eder. Ailesi takip eder, malı takip eder ve ameli takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ameli kendisiyle baki kalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyor Allah Teala Haşr 18'de? Allah'a karşı takva sahibi olun. Her nefs yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yani amel olarak ne yaptığına baksın. Öyleyse amel olarak biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz şu anda sevgili kardeş amel olarak? Tamam. Amel olarak zikrediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz size bir fayda verir mi?
1: Hayır.
0: Evet, gördüğünüz gibi öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette hidayetin dilenmesi lazım. Hidayet yoksa zikretseniz de o zikrin size bir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. İşte davranışları kendisini geri bırakan kimseyi soyu sopu kabilesi ileri götürmez. Yani Allah katında soy sop bir değer ifade ediyor mu? İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini gelmeden önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bahsettiği başka bir ayet var. Hucurat 13. Ya eyven nasu enne halaklakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuhuben ve kabail elti arafu enne ekremekum indallahi etkâkum. Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabileler kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah katında kıymetli olan soy mudur? Allah katında kıymetli olan mal mıdır? Allah katında kıymetli olan çocuk ve makam sahibi olmak mıdır? Hayır. Allah katında kıymetli olan takvaca en üstün olandır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler itibariyle kaç safa takva açıklanıyor? Kim söyleyecek? Evet, 7 safa takva. O 7 safa takvanın slaytını ekrana taşıyabilirsek, evet. Allah Teala öncelikle hitap ettiği insanlara, bay ve bayan herkese, Rum 31'e göre Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu birinci safa takva. Birinci safa takva olmadan hiç kimsenin günahını Allah Teala örtmez. Ama diyelim ki Adam 100 kişinin katili. Kendi kendine düşünüyor, ya diyor, bu kadar günah işledim, 100 kişinin katiliyim. Benim kurtuluşum var mı? Ne diyorsunuz, kurtuluşu var mı? Hangi halde var? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme halinde var. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerimede? Zümer 53'te. Kul ya ibadi ellezî esrafu alâ musum. La taknatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani ne diyelim? En büyük günah kişinin kainat kadar günah işlemesi. Öyle değil mi? Bir insan ne kadar günah işleyebilir? En büyük günah kainat kadar günah. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti kainatı kuşatmış mıdır? Evet, demek ki hiçbir noktada Allah'tan, rahmetinden ümit ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Ümitsiz olmayın. Ne var ümitsiz olmanın karşısında? Dua var. Dua ederseniz, ya Rabbim ben de sana ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum derseniz, Allah'ın rahmeti mutlaka sizi de kuşatır mı? Evet, kesinlikle. Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala mutlaka rahmetini size gönderecektir. Öyleyse insanların üstünlüğü neyledir? Soyla, sopla değil, takva iledir. O sebeple ayet-i kerimede, ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da araba beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük neyledir? Üstünlük takva iledir. Takva nedir? Genellikle kitaplarda takva Allah'tan korkmak olarak zikredilmiş. Ama Allah'a giden yolun giriş kapısı sevgiden geçer. Öyleyse takva nedir? Takva Allah'ın emirlerine %100 itaat, yasaklarını işlememek. Yani takva Allah'ın emrini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmak, Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Bunun manası ne? Allah'ın emrine %100 itaat, yasaklarına %100 uyma. Bu takvayı belirliyor ve mutlaka kişinin takva sahibi olmasını Allah-u Teala istiyor. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resulüne düşen tebliğ, bize düşen itaat. Neye itaat? Tabii ki Allah'ın emirlerine itaat. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah, tebliğ ettiğin her şey, ben %100 iman ediyorum, doğrudur. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Ben, bana öyle bir şey söyle ki, bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey eksik yapmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Et-tazimu le emrillah, eşefakatu halkillah. İşte Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrine itaat edenler kimler? Kimlerdir Allah'ın emrine? Allah'ın emrine itaat edenler, yedi sabah takvayı gerçekleştirenler, takva sahipleri. Mahlukata şefkat, en üst seviyede, mesela bugün Risalet Nurlar'da Muhterem Efendimiz'in en çok seni seveni, seni en çok seveniz. Şu anda insanlar içerisinde insanları en çok seven kimdir? Muhterem Efendimiz. Yani en çok seni seveniz, seni en çok seveniz insanlardan dedim. Tabii ki dediğiniz doğru. En üst seviyede yaratan Allah herkesi her şeyden daha fazla sever. Ama insanların içerisinde en çok insanı seven kimdir? Subhani sordum. Kimdir o zaman? Allah'ın en çok sevdiği. O insanları en çok sevendir. Yani kişinin Allah katındaki makamı mahlukata olan sevgisiyle de paraleldir, orantılıdır. Siz Allah katında hangi makam işgal ediyorsanız o kadar Allah'a itaat ediyorsunuz. Aynı zamanda o kadar da mahlukata nedirsiniz? seven birisisiniz. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte sevgili kardeşlerim, bu meyanda Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim. Buraya çok dikkat edin. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Kalp gözünüz açılır. Allah! Kalp gözünüz açılırsa Allah'ın katından neyi görürsünüz, inen neyi görürsünüz? Yağmur şeklindeki rahmeti görürsünüz. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bunlar kimlerdir? Bunlar işitenlerdir. Hani ayet-i kerimeye bakalım. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne diyordu? وَاِنَّوِ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ لَا اَسْكَيْنَاهُمَا اَنْغَدَكَنْ Eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. İşte fizik bedeni bir arazi olarak düşünün. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, yani bazı fizikçiler vardır, mümbittir, verimlidir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Mesela kayanın üstünde kaya hiçbir zaman suyu emer mi? Suyu tutar. Kayanın o suyu tutması nelere fayda verir? Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Çölde gidiyorsun, susamış vaziyettesin, su yok. Ama bir kayada yağmurdan gelen yağmur orayı su çanağına çevirmiş ve Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanları sularlar. Demek ki bazı araziler var, mümbittir, verimlidir. Suyu tutar, bol bol ürünü yetiştirir. Bazıları da suyu içeri almaz ama hayvanlar ve insanlar için su tutar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder. Yani Allah'ın katından gelen yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Ne diyorsunuz? Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dinini anlayıp Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen ve Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Üç çeşit grup insan var sevgili kardeşlerim. Yağmur yağıyor, ne suyu tutuyor, ne ot bitiriyor. Onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İnnellezîne keferû Nisa 167 168 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kaddelû delâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu yaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîka ilâ tarîki cehenneme. Bakın Allah Teala onları ne yapmıyor? Kendileri ulaşmayı dilemiyor. İnsanlar Allah yolundan saptırıyorlar. Onlar zalimdirler ve asla Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmıyor. İla tarik-i cehennemi bunlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Diğer grup da, iki grup, ashab-ı yemin ve sabikun olarak düşünün. Yani, cehenneme giden insanlar, ama henüz daimi zikre ulaşmamış cennete gidecek ashab-ı yemin, hem de en üst noktada, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buhari'den nakledilen bu hadiste ayetlerle %100 örtüşüyor. Sevgili kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da nedir? Saf 8-9. Öyle değil mi? Ya liyurdüne lütfu nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri velev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kereyi görseler de nurunu tamamlayacak olandır. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Ama Saf 9'da ne diyor Allah Teala? Resulünü hidayet ile ve dinlerin hepsinin üzerine izah etmek için hak dinle gönderen odur. Resulü ne ile gönderiyor demek ki? Hidayetle ve hak dinle. Bu hak din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, teslim dini. O halde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Yani hangi zaman dilimine gelir? Mesela şu anda Adem Aleyhisselam'ın zamanında aklımıza farklı bir din geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında farklı bir din geliyor mu? İbrahim Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz, Süleyman Aleyhisselam ne kadar şey varsa hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 80 belki 83 ve 84'ten itibaren Allah Teala tek tek bütün peygamberlerin isimlerini söylüyor ve bunların hidayete erdirdiğini ifade ediyor. O ayetlere beraber bakalım. 84'ten itibaren başlayalım. En'am 84. 83'ten başlayalım. 183. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesi. Evet, işte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dinin sahibi Allah'tır. Ama bu dini Allah kimle bize tanıtıyor? Hazreti İbrahim'le. İşte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hükmeden, hükmetin sahibidir, alimdir. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Gelelim 84'e. En'am 84. Ona, Hazreti İbrahim'e İshak ve Yakub'u bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Yani İbrahim'den evvel kimi hidayete erdirmiş Allah-u Teala? Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'dan önce kimi hidayete erdirmiş? Hazreti Adem, evet. Nuh Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'i hidayete erdirdik. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri biz mükafatlandırırız. Yani bunlar hepsi kimin zürriyetindendir? Kim söyleyecek? Evet. Bak, onun zürriyetinden İshak ve Yakub'u. Yakub'un kaç oğlu var? 12 oğlu var. Biri iki tanesi Bünyamin ve Yusuf. Diğerleri de diğer 10 tane oğlu. Hani Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu ve Yusuf ve Bünyamin bu 12 oğlundan iki tanesi başladık. Hepsini hidayete erdirmiş. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik ama onun zürriyetinden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden şu anda insanlar yaşıyor. Nuh Aleyhisselam zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böylece muhsinleri. Bunlar hepsi Nuh Aleyhisselam'ın zürriyeti. Devam ediyoruz şimdi. 85. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, küllün mine salihin. Hepsi nedirler? Salihlerdendirler. 86. İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, küllün fedelne alel alemin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın kendisine verdiği, şeriatta verdiği nebiler, onları Allah-u Teala hidayette vazifeli kılıyor ve tekrar ediyorum. Hidayet Allah'a teslim olmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. İraden hidayeti, iraden Allah'a teslimi. İşte vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid, daha doğrusu teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Bu tek cemaat, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Bu tek cemaatin elemanları, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. İşte Allah-u Teala, Allah'a yemin ederim, Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükür etsek az, kafamızda şu şöyleydi, bu böyleydi, bir şüphe aklınıza geliyor mu? Yani, İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bir tek dini var olmuştur. Bu dini yaşamakla vazifeli olan serbest irade sahibi cinler ve insanlar var. Ama bu konuda vazife olan bir de melekler var. 3 asıl ve 3'le karşı olmak üzere 6 tane alem. Bu 6 alemden 3 aslı emir aleminde melekler, gayb aleminde cinler, emr aleminde insanlar. Allah meleklerden de Resuller seçer. Cebrail aleyhisselam, kiramen katibin melekleri, ölüm melekleri, Allah cinlerden de Resuller seçer. Kavimlerine tebliğ yapmak üzere. Ama Allah insanlardan da Resuller seçer. Bu Allah'ın insanlardan seçtiği Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller ve onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vahiy ile vazifeli kıldığı, o kavmin lisanıyla ayetleri açıkladığı veli Resuller. Hidayetle görevli veli Resuller. Nebi Resuller de hidayetle görevli, veli Resuller de hidayetle görevli. İşte Resulullah'ın hadiste Allah'ın benimle gördendiği hidayet ve ilim gökten yağan bir yağmura benzer. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim gönderdiği yağmura benzer. O halde sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. İşte Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani kalplerinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler. Öyleyse bir insanın kalbinde hidayet yoksa hangi amelin sahibi olursa olsun o nereye gidecektir? Gideceği yer cehennemdi. Hidayet yok. Hidayet ne? Ruhun hidayeti. Sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhun hidayeti 1. Fizik vücudu hidayeti 2. Nefsin hidayeti 3. İradenin hidayeti 4. 4 tane hidayet, 4 tane teslim. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasakları işlememek, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, iradenin hidayeti, iradenin tamamıyla Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah-u Teala. Ve Allah Resullerinin hepsini de hidayetle görevli kılmış. Şimdi bir slaytımız var, onu göstermek istiyorum. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında Allah-u Teala'nın birbirine farklı ayetlerle zikrettiği 10 tane özellik var. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nedir? Son Nebi midir, son Resul müdür? Evet. Çünkü Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 81. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e ne olmuştur? Sona ermiştir. Hangi ayet? Ahzab 40. Bütün nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Meryem 87. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat yetkisine sahip olan Enbiya 28. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Enbiya 73. Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Secde 24. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi, Cuma 2, Alman 164. Ve Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aralarında fetret dönemi var Nebi Resullerin, ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yoktur, Ama aynı anda bütün kavimlerde veli rasuller vardır. Bu farklı özellikler Kur'an-ı Kerim'in hakikatleridir ve Allah Teala bize bunları tek tek bize bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbetinin sözleri burada tamamlanıyor tabii ama sohbetimiz devam ediyor. Pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor tabii ki. Şimdi sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, sizi dinledim, çok etkilendim. Söylediğiniz gibi Allah'a ulaşmayı kalpten diledim. İnsanları, doğayı, hayvanları sevmeyi başladım. Eskiden severdim ama böyle değildi. Çok farklı bir sevgi. İçimden herkese sarılmak, etrafa ta kelebekler gibi uçmak istiyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek böyleyse bundan sonraki aşamalarda neler olacak diye düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, yani kapıyı içeriden açtığınız an. Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a giden yolun bütün kapılarını açan kimdir? Nefs mi, ruh mu? Evet, gördüğünüz gibi bilemediniz. Şimdi kalbinizde %7 fazıl birikmeden ruhunuz birinci gök katına yükselebilir mi? Kalbinizde %7 fazlın birikimi sağlayan fizik vücudun zikri ama bu nur nerede toplanıyor? Kalbinde. Öyleyse %7 fazıl kalpte olmadığı takdirde hiçbir zaman ruh Allah'a yükselebilir mi? O zaman gök katlarını, Allah'a giden yolun kapılarını kim açıyor? Evet. Nefs açıyor. Başlangıç noktasında nefsiniz manevi karanlıklarla dolu ve bu karanlıklar 19 afete tesir eden kimdir? Kim söyleyecek? Şeytan, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan bu hastalıkları gönderdiği karanlıklarla arttırıyor mu? Şeytan ifsad edenlerin başında değil mi? İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesinde, özellikle 10. ayet-i kerimesinde fi kulubun meredin. Onların kalplerinde hastalık vardır. Fezadehumullahu mered. Ama Allah hastalıklarını artırmıştır. Kişinin kalbinde 19 tane hastalık olmasına rağmen bu hastalıkların daha da kararmasını sağlayan kim? Şeytan. Evet. Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız, şeytan. Onun için insanlardan Allah'a ve melekler iman eden kişi aslında gerçekte yalan söylüyor. Diliyle söylüyor ama kalbiyle değil. Allah Teala da onlar diyor, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama farkında değiller. Sadece kendilerini aldatırlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da hastalıklarını arttırmış. Sebep ne acaba? Bakara 11'de bakın. Ne diyor Allah Teala? Bakara 11. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardî. Yani bu kalplerinde hastalık olup da hastalıklar artanların özelliği ne? Fesat çıkaranlar. Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardî. Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğimizde onlar ne diyorlar? Kâlû innemâ nahnu müslimûn. Biz ıslah edicileriz. Mesela şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getirenler ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz. Biz kesinlikle bu dinin gerçek sahipleriyiz. İslah edicileriz. Ama devam ediyor Allah Teala Bakara 12'de. Bakara suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ela ennehum humul mufsidune velakin la yeshurun. Onlar fesat çıkaranlardır ama farkında değiller. Bakara 13, Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala onlara, insanlara inandıkları gibi siz de ameni olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekrar edeyim. Onların, insanların iman ettiği gibi, Allah'a ulaşmayı dilediği gibi siz de Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman onlar ne diyorlar? O sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi ameni olalım? O zaman onlar ne olay bizi Allah'a ulaşmayı dileyen ne olarak görüyorlar? Aptal, kafasız, beyinsiz olarak görüyorlar. İman ettiği gibi imamın önünde. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Fakat bilmiyorlar. Sefih olanlar kimler demek ki? Sefih olanlar bunlar. Allah'ın yolundan saptıranlar. Bakara 14. Ameni olanlarla buluştukları zaman, yani bu dilden iman ettim ama kalpten iman etmeyen, ameni olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalben dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber oldukları zaman ne diyorlar? Biz de sizinle beraberiz yani. Biz de sizin gibiyiz. Ama yalnız kaldıkları zaman ne diyorlar şeytanlarıyla? Biz onlarla alay ediyoruz. Onlar. Şimdi Bakara 15'e gelelim. Bakara suresi 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala, Allah da onlarla alay ediyor. Onlar bizimle alay ediyorlar. Allah kimle alay ediyor? Onlarla alay ediyor. Onlara mühlet veriyor. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalıyorlar. Ve bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar Bakara 16 işte. Burası çok önemli. Onlar hidayet karşısında neyi satın almışlar? Evet. Her devirde olay budur sevgili kardeşlerim. Cehennemlikler hidayet karşısında delaleti satın alınlar. Allah'ın Resulleri Allah neyle gönderiyor? Kim söyleyecek? Hidayetle. Taha 123. Kale bita cemiyan ba'dikum li ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. Öyleyse bütün Resuller hidayetle gönderiliyor. Konferansımızın konusu Resullerin hidayetle gönderilmesiydi. Resul deyince aklınıza ne gelmesi lazım? Hidayet gelmesi lazım. Eğer Nebi Resul'le Nebi Resul'se hidayetle görevli, Nebi Resul şeriat kitabının sahibi, Veli Resul'se hidayetle görevli, o şeriat kitabıyla ne yapandır? Amel edendir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da nereden kurtulacaklardır? Fitneden kurtulacaklardır. Benimle nasıl insanlar şirkten kurtulmuşsa onunla da kesinlikle fitneden kurtulmuşlardır. Fitnenin elebaşları kimlerdir? Evet. Ne diyordu hadis-i şerifte? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur, şatafatlı, kandilli, parlak, her şey tamam. Ama içindekiler hidayetten nedirler? Mahrumdurlar. İçindekilerin kalbinde hidayet yok. O gün yaşayan alimler, yani o camileri dolduran insanlar, onlara bir öğretici vardır yani. İşte onların kalplerinde o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların hemşerileri, fitne onlardan çıkmış, tekrar nereye dönüyor? Tekrar onlara dönüyor. Tekrar onlara dönüyor. Fitne. Fitne nedir? Hatırlayın bakalım, başka bu fitnenin geçtiği hadislerden bir tanesi hatırlayın. Neyi hatırlıyorsun? Evet. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları gibi bir fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Öyleyse fitne varsa Kur'an yok. Kur'an varsa fitne yok. İşte şu anda Mehdi Resul neyle amel ediyor? Kur'an'la. Mehdi Resul'ün karşında olanlar neyle amel ediyorlar? Emaniye ile. Evet, gayet açık ortada. Onlar emaniyle amel ediyorlar. Mehdi Resul ise Kur'an'la emrediyor, Kur'an'la amel ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şey ayan beyan açık ortada. Mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim elimizde, mucize-i baki. Hicri 9, inne nahnu nezelne zikre ve inne levle hafizun, bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Hamd ederiz, şükrederiz. Mucize-i baki olan Kur'an-ı Kerim'i Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 40 yıl boyunca en güzel bir şekilde Allah'tan aldığı öğretiyle açıkladı ve elimize teslim etti. 19 cilt Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri, 8586 sayfa. Böyle bir eser var mı başka bir yerde? Olacak mı? Hayır, işte bu Allah Teala'nın son insanlığa en büyük armağanı. Şu anda tabi belki insanlar diyecek ki bir avuç insansınız, tamam. Ama bu ilerleme bir avuç olacak kadar devam edeceğimiz anlamına gelmez. Her gün insanlar inceliyorlar. Özellikle kardeşlerimizin yaptığı konferanslar insanlara sunuluyor ve insanlar yavaş yavaş idrak etmeye, kardeşlerimizin ne kadar üst seviyede bir diyargamlıkla insanlara hizmet ettiğini anlıyorlar ve onları davet ediyorlar ve yavaş yavaş bu güzellikler insanlara yayılacak. Biz insanlardan ne istiyoruz? Allah'ın istediğini istiyoruz. Ne diyor Allah Teala? Sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Biz bu hizmette, konferanslarla, tebliğlerle, Allah için yaptığımız hizmetlerle ne istiyoruz insanlardan? Sadece mutlu olmalarını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi? Sizi mutlu eden kim?
1: Allah.
0: Allah, evet. Her zaman Allah bizimle beraber. O bizi mutlu kılıyor. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci sual. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, sizi yeni tanıdım. Yeni dinlemeye başladım. Sizi tanımak isterim. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, cahiliye dönemimde talebeyken, fizik tahsili yapan, lisansı bitiren, daha sonra master yapan, daha sonra muhterem efendimizin yardımıyla madde enerji hız kanunları noktasında doktora yapan ve tabi olduğum günden bu yana Allah yolunda hizmet eden aciz bir kardeşiniz. Benim kısaca kendimi tanıtmam size bu. Benimle sizin aranızda hiçbir fark yok. A'dan Z'ye kadar. Eğer bir güzellik gördüyseniz o bana ait değil, Allah ve Resulüne aittir. Her zaman söylüyorum. Ve hayatımız boyunca da böyle bir gayret içindeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sosyal medyadan bir başka kardeşim, Müterem Hocam. Gerçekten bu kadar huzursuzluğun, hastalıkların, derdin, sıkıntının olduğu bu zamanda mutluluk var mı? Bir dilekle her şey değişir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü nedir? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep düşünürler ve düşünceleri kendi sınırları içinde. Diyorlar ki bu mu? Mesela ben şu anda bu yer çekimi var olduğu süre içerisinde güneşe gidebilir miyim? Hayır. Ama Allah bizi güneşe götürürse evet mi, hayır mı? Ne diyorsunuz?
1: Evet.
0: O Allah. O her şeye kadir. O bir şey olmasını istediği zaman sadece ne der?
1: Olur.
0: O der. Bir kadar basit yani. İşte biz insanlar için imkansız yoktur. Neden? Ne vardır imkansızın karşısında? Allah var. İmkansızlık yok, Allah var. Mesela hep kısa anlatılırlar. Üç tane Allah dostu bir mağaraya sığınmışlar ama girerken kapı açık ama gel gör ki bir heyelan geliyor. Çok büyük bir kaya parçası o mağaranın kapısını ne yapıyor? Kapatıyor. Bundan çıkış var mı yok mu, ne diyorsunuz? Evet. Herkes diyor ben cahiliye dönemimde Allah için şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım ve kayanın bir kısmı açılıyor. Tabii bu kısa ama aslında o kayayı imkansız gibi görünen bir insan için o kaya Allah için nedir? Çok kolay. çok kolay ve o imkansızı imkanlı hale getiren daima kimdir? Allah'tır. Biz ona güvenir, ona dayanırız. Tevekkül edenler kime tevekkül etsinler? Allah'a tevekkül etsinler. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, kardeşlerimiz arasında bazen kin, zan, kibir afetlerin daha kabarık, dominant olduğunu hissediyoruz. Bu zaman nasıl düşüncede bulunmalıyız? Onlar da bu afetleri görüyorsak hem dönüp kendi nefsimize bakmamız gerekir. Yoksa onlar güzelce tavır eder. Ya sevgili kardeşlerim, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişkide iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar, bu insanlardan gelen olumsuz davranışlar. İkisi de aslında bizim ektiğimizdir. E diyeceksin ki bu kadar sana Allah güzellik görüyor, senin eserin mi? Hayır. Biz bir ekiyoruz, Allah 700 veriyor. O zaman bu güzelliklerin sahibi kim oluyor?
1: Allah.
0: Evet. Öyleyse şu anda dünya üzerinde ne kadar güzel şeylerle, güzelliklerle karşılaştıysanız, o güzellik sahibi kimdir? Allah'tır. Çirkinlikler kimden kaynaklanıyor? Evet, nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse bir kişinin davranışlarından, mesela birisi gelmiş bize bir tokat atıyor. Olabilir. Tokat atıyor. Biz de elimizi yukarı kaldırıyor. Hücum etmeye başlıyorsak. Bu konuda dersimizi almış mıyız? Değil. Tokat attığı zaman biz ne yapıyoruz? Derecat kazanıyoruz. Öyle değil mi? Derecat kazanıyoruz. O zaman derecat kazanan bizim, bu adam bize iyilik yapıyor. Derecat kazanmak önemli midir? Çünkü kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa gideceği yer neresi? Cennet. E cennet hayatımızda dünya hayatı mukayese edildiği zaman kabili kıyas bir açıklama olabilir mi? Cennet hayatı sonsuz. Dünya hayatı 3 günlük. Bir o 3 günlük tokata dayanmak var. O sonsuzu garantilemek söz konusu. Bir de hayır, sonsuzu unutup 3 günlük dünya hayatı için yumruğu çakmak var. Hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, yani Allah Teala bütün kanunlarını bizim lehimize dizayn etmiş. Öyleyse kesinlikle ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken o kişiye negatif davranışla değil, aksine tam tersi sabrederek ve onun attığı tokat bize tesir ediyorsa şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım. Demek ki nefsimiz etkileniyor. Örneğin şimdi sualim var size. Daimi zikirdeki bir insana bu tokat atılsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Evet. Negatif istikamette etkilenmez. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir yanağınıza tokat attığı zaman ben ne yaparım diyor? Öbür yanağını çeviririm. Bu kimlerin işi? Bu daimi zikirdeki olanların işi. Yani şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Gerçi Hristiyanlar bizi anlamıyorlar. Geçen bir kardeşimiz İncil derslerine katılıyor. Ben bu ayetleri kendilerine vermiştim. O da diyormuş ki ya sizin Kur'an'ınız bize uymuyor. Bak Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bir yanına tokat atılsa öbür yanına çevirsiz ise karşılık verin, kıtal kısası tatbik edin diyorsunuz. Öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz, olur mu? Onlar Kur'an'ın nasıl bir yaşamla yaşanması gerektiğinin basamakları ne yazık ki bilmiyorlar. Bilseler ne yazık ki bunu olmaz. Hepimiz başlangıç noktasında nefs sahibiyiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bunu ne yaparsak yapalım, biz affedici olamıyoruz çünkü afetler bizi ileri atıyor. Ama nefs seskesini yapan bir insan affedebilir mi? Ne diyorsunuz? Rahatlıkla affedebilir çünkü Allah Teala onun nefsinin %51'ini nurlandırarak şeytanın etkisinde kalan %49'a biz galip gelebiliyoruz. Neyle? Af ile. Ama arkasından kalbimiz %100 nurlanmış. Birisi bize tokat attığı zaman biz ne yaparız? Ne diyorsunuz? Efendim? Affederiz. Ötesi de vardır. Ya şimdi o daimi zikrin sahibi olan bir insanın kendisine sadır olan iyilik yapmanın dışında başka bir alternatif var mı? Kötülüğe karşı neyle? Hayırla mukabele etme. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerimede bize ne anlatıyor? Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Yani Hristiyanlar bu ayetleri biliyor mu Kur'an'dan? Bilmiyorlar. Sadece bildikleri İncil'den bana bir tokat atına öbür yanağını çeviririm. Kardeşim, bu senin yaptığın dilden. Ama bir de insanın yaşama noktasına bunu yaşaması gerekir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın Rahat 21:2'de ne diyor? Onlar seyyiati hasenatle savarlar. Müminin 96'da ne diyor? Seyyiati kötülüğü onlar güzel olanla yok ederler. Kasas 54'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatle savarlar. Kusurat 34'te ne diyor? Onlar seyyiati kötülüğü hasenatle savarlar. Bunlar hepsi daimi zikrin sahibi, hayra ulaşmış olan insanlar. E şimdi ne yazık ki Hristiyan kardeşlerimiz bu ayetleri okuyorlar mı? Okusaydı kardeşimize böyle bir cevap verir miydi? Hayır, veremezdi. Derdi ki bak Kur'an-ı Kerim'de bizim İncil'de bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bunun karşılığı 4 tane ayet var. Yani öyle tekrar ediyorum. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Hakikat daimi zikrin sahibi olan insanlar. Daimi zikrin sahibi olan insanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumla kardeşimizde kötülük görüyorsak aslında gördüğümüz o kötülükler kimde de kaynaklanıyor? Evet. Yani o bizim bir ayna görüntümüz. Biz onda görüyorsak aslında onlar hepsi bizde. Böyle bir şeyin farkına vardığımız zaman ne yapmamız lazım? Hemen zikre özür dilememiz lazım, zikre başlamamız lazım ve ona değil, kendimizi değiştirmemiz lazım. Muhterem Efendimiz ne diyor? Sevgi gözlükleriyle bakın, sevgi dürbünüyle bakın, sevgi teleskobuyla bakın. Sevgi gözlükleriyle baktığınız zaman öyle kabul ederim şeriat. Sevgi dürbünüyle baktığınız zaman tarikat. Sevgi teleskobuyla baktığınız nedir? Hakikat, sevgi, sevgi, sevgi. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam vesveseden nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz sevgili kardeşim? Ne diyor? Evet, harika. Tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel cevap. Zikir bütün vesveselerin panzehiri. Evet, zikir hemen vesvese geldiği zaman neye başlayacağız? Zikre başlayacağız. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, 2 tane okul arkadaşım var. Biri Allah'a inanıyor, Kur'an'ı kabul ediyor ama diğeri kabul etmiyor. Bu iki insanla normal dostluk kurup konuşabilir miyim yoksa uzak mı durmalıyım? Sevgili kardeşlerim, onlara tebliğ yap ama uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum? Kendisine faydası olmayan bir insanın sana faydası olabilir mi? İkisi de şu anda nedir? Kendisine faydası var mı? Birisi inanıyor. Allah Teala diyor ki tamam, bana inanabilirsin ama kurtuluşta değilsin. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Farz olduğuna da inanabilirsin, yine kurtuluşta değilsin. Ya ne yapman lazım kurtuluşta olmanın için? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şu anda ikisinin arasında bir fark yok. İkisi de Allah yolunda değil, kimin yolundadır? Şeytanın yolunda. Öyleyse şeytanın yolunda olan bir kişi, sen de onunla arkadaşlık yaparsan üzüm üzüme ne olur? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de kararmak istemiyorsan uzak dur ama tebliğ yap inşallah. Fırsat buldukça her zaman herkese tebliğ yapın. Ama onlarla beraber hayır. Peygamber Efendimiz ne diyor? El merru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Evliyaların 3 tane özelliği var. Kim söyleyecek? Çok güzel bildiniz. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Tekrar ediyorum. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Şimdi kardeşimiz diyor ki son zamanlarda zikrimli diğer görevlerini yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bundan sonra yediklerini yarı yarıya indir. Konuşmalarını da yarı yarıya indir. Çünkü bunun çoğunda dedikodu var. Yarıya indir ve uykunu da yarı yarıya azalt. Uykuda yarıya azaltırsan ne olacak? Çok fazla zikredeceksin. en kısa zamanda köşeyi dönersin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, devrin imamı hangi mezheple amel ediyor açıklar mısınız? Hanefi

ve Efendimiz hedeflere ulaşanlar kimlerdir? En çok Allah'a dua edenler. Allah'ın Resulleri kimlere beraber bulunur? Kim söyleyecek? Ay Allah razı olsun, çok güzel. Dua edenlerle beraber. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. وَاسْبِرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَعَشِيُّ يُدِينَ وَشَوْمُ Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Öyleyse Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri kimlerle beraberdirler? Allah bize neyi emrediyor? Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunnu ma'as-sadikin. Takva sahibi olun ve kimle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. O zaman Allah Teala diyor ki dua edenlerle beraber ol. Peygamberine sadığa öyle diyor. Sen dua edenlerle beraber ol. Ama dua eden kişi kimle beraber ol diyor. Sen de sadıkla beraber ol. Evet. Dua eden kişiye sen sadıkla beraber ol. Sadığa da sen de dua edenlerle beraber ol. O zaman sevgili kardeşlerim her zaman bizim bu beraberliği korumamız gerekiyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın indinde bir tek din olmasına rağmen Yahudilerin kutsal günü cumartesi, Hristiyanların kutsal günü pazar, Müslümanların kutsal günü cuma günü olmasını nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tek şeriat, yani burada hepimizin mesela Yahudilerin cumartesi günü bir araya gelip birbiriyle kaynaşmaları, hal ve hatır sormaları, yedi sabah dört teslimi yaşayarak mutlu olmaları bunların en tabi hakkı. Yani mesela Efendimiz şu anda bütün kardeşlerimiz belli günlerde ne yapıyorlar? Allah'ın zikir sohbetini yapıyorlar. Bu sohbetleri arttıran kardeşlerimize Allah Resulü Efendimiz izin veriyor mu? Veriyor. Mesela haftada bir gün değil de iki gün bir sohbet yapacağız diyen kardeşimize hayır sen yapamazsın diyebilir miyiz? Hayır. Üç gün ben yapacağım diyen kişi hayır ne yapabiliriz diyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse bunu bu şekilde bir rahmet olarak düşünün. Yani Yahudilerin cumartesi günü toplanmaları, Hristiyanların pazar günü toplanmaları, Müslümanların cuma günü toplanmaları rahmet midir yoksa eziyet midir? Rahmettir. İtilaflar rahmettir. Ve mesela bugün biz de ne diyelim? Haftada dört gün toplanacağız diyelim. Nurun ala nur. Dört gün Allah'ın koruması altına giriyoruz. Allah bizden bunu istiyor. Öyleyse bu zaviyeden bakmamız lazım. Bir farklı olarak düşünmememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanların en büyük hatalarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Efendimiz'den öğrendiğim, insanların yanlışlarıyla meşgul olmak. Hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. Ulus'ta Efendimiz'in icra ettiği bir konferans vardı. Konferansın bitiminden sonra işte nelerimiz eksik, nelerimiz daha iyi yapmamız lazım diye bir tezekür toplantısında birileri Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden bahsetti. O gün bugün hiç unutmuyorum. Allah Teala onlar hakkında bir şey konuşmamızı istemiyor buyurdu. İşte ne yazık ki bugün insanlar nasıl zaman içerisinde insanlar iman tartışmasına girmişlerse bu iman tartışması onları bir faydaya bir sonuca ulaştırmış mı? Sadece onları birbirine ne yapmış? Ayırmış vaziyette. İşte bugün aynı şekilde olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim eğer zanda bulunacaksak insanlar hakkında nasıl zanda bulunmamız lazım? Hüsnü zanda, yani onların güzel taraflarını konuşacağız. İnsanların yanlışlarını konuşmak bizim işimiz değil. Tekrar ediyorum. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlar bir takım hatalar yapmışlar. O hataları konuşmak bizim neyimiz değildir? Bizim haddimiz değil sevgili kardeşlerim. Konuşacaksak ne konuşacağız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ve evlatlarından bahsederken ne diyor? Onun bir evladı Habil, kendisini öldüren Kabil'e nasıl bir teslimiyet gösteriyor? Kur'an'da onu söylüyor. Takva sahibi olduğu için. Nuh Aleyhisselam hakkından bahsederken gemiye binenlerden bahsediyor. Hiç o boğulanlar şöyleydi böyle kaçışıyorlar diyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Yani Allah'ın sistemine de baktığımız zaman geçmişte bahsettikleri nedir? Hep güzellikler ve

0: çirkinliklerin sadece cezaya muhatap olduklarını ifade ediyor. Öyleyse biz de öyle olacağız. İnsanların yanlışları onlarla Allah arasında, biz ona girmeyiz. Ve böyle bir ihtilaf, böyle bir şey rahmettir. Devamını dileriz. Mesela bugün gönül zamanımız olursa Yahudiler cumartesi günü toplanıyorlar bir yerde. Onların toplantısına izin verilirse katılabilir miyiz? Evet. Hristiyanların pazar günkü kilise toplantısına katılabilir miyiz? Evet. Müslümanların cuma günü? Evet. Yani insanların birlik ve beraberliğini biz desteklemeliyiz. Sevgiyi yaymalıyız. Ve bütün insanlara sevgi gözlükleriyle bakmalıyız. Zaten Mevlana'nın sözüdür. Sevgi gözlükleriyle bakmayan halka müderris olursa hakikaten nedir? Asidir. İsyandadır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin çekilişini taiflerdeki yerleriyle anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, vücudumuzda 7 tane nokta var. Ben de kısa bir cümleyle, Mevlana'nın cümlesiyle sana efendim. Mevlana ne diyor? Ben bir kamıştım. Şems 7 delik deldi. Hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Sen de aynı şekilde fizik vücudu bir kamış olarak düşün. 7 delik, işte kalp, ruh, hafi, afa, yani çıtaydım. Kalp, ruh, sır, hafi, afa, letafi, nefs, letaifi, ruh. Burada çekilen zikirler belli. O standart içerisinde ifade edeceksin inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Kaderinde evlilik olmayan bir insan ne yaparsa yapsın evlenemez mi? Hiç. Evlenmeyenler insanlar kaderlerinde olmadığı için mi evlenmiyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin evlenmesini istiyor. Efendimizin sohbetlerinden anladım. Her dünyaya gelen bir erkek bir kadınla evlenmek, her kadın da bir erkekle evlenmek üzere. Bunun sebebi ne? Neslin çoğalması. Allah istiyor mu? Elbette Allah istiyor. Neslin çoğalmasını istiyor ve tabii bu çoğalan nüfusun da en üst seviyede mutlu olmasını istiyor. Kaderinde olmaması demek, şartlar el vermiyor demektir. Yani kişi evlenmek istiyor ama diyelim ki hastalıklar sebebiyle bir türlü evlenemiyor. Veya şartlar el vermiyor. Bu onun şeyi değildir. O Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde değerlendirilir inşallah. İkinci suali, kaderin gerçekleşmesi için zaman mı gerekiyor? Zamanı gelmeden kader gerçekleşmez mi? Her şeyin Allah katında bir zamanı var. O zaman geldiği zaman zaten o kaderi oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, evlilik müsaadeli bir kaderdir. Bir kaderin de çeşidi var. Müsaadeli kader. Yani Allah-u Teala kişinin eşinin seçiminde kendisine serbestlik vermiş mi? Vermiş mi, vermiyor? Vermiş, çünkü bir kadın diyor 4 şey onda aranır. Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Biz hangisini tercih edelim? Ya Resulullah, 4 seçenek sundun. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İmanı için, dini için diyor. Öyleyse bakın, bir kere kadın 4 sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı. Neyi tercih edelim diyor? İmanı. Bu hadis hangi ayetle örtüşüyor? Bakara 221. Bakara 221'de Allah ne diyor? Bakara 221'de müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani mümin olunca, iman sahibi oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkekler, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik hür birinden hoşlarsanız bile elbette daha hayırlıdır. Öyleyse burada ölçü belli. Hangisini tercih edeceğiz demek ki? İmanı tercih edeceğiz. Yani mümin olan, Allah'a ulaşmayı dileyeni tercih edeceğiz. Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah'ın izniyle. Ve evinde otur, armut piş, ağzıma düş olayı yok. gayret edecek, seferber olacak ve Allah-u Teala da muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir de dergahlardan gelen sualler var. Birinci sual İstanbul dergahından, ev sohbetlerinde uymamız gereken kurallar nelerdir? O evlerde ne kadar süre kalabiliriz? Malayani konuşmalarda bulunmamak için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman bizim için en üst seviyede örnek Efendimiz. Biz de, bakın şimdi ben mesele bana sual soruyorsunuz. Ben Efendimizin söylediklerini öğreneceğim. Bir de yetmez. Bunları hayatıma tatbik edeceğim. Ama Efendimiz bunu otomatikmen yapandır. Yani söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı nedir? Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman en üst seviyede örnek Efendimiz. Sonradan kardeşlerimizin yeni yeni şeyler icat etmeleri hoş değil. Mesela bazı kardeşlerimiz kendi kendine bir takmış şeyler açıyorlar. E soruyoruz kardeşim, mesela mihin.com Efendimizin zamanında var mı? Var. Şu anda da var mı? Var. E bizim mihin.com'a mı yönlendirmemiz lazım, yoksa yeni bir kapı mı açmamız lazım? Hangisi? Evet sevgili kardeşlerim, hedefi saptırmamak lazım. Efendimiz hayatında ne söylediyse ona uymamız lazım. Şu anda bile birçok kardeşimiz bize sual soruyor. Biz Efendimizin zamanında sorulup da cevabı alındığı o suallerin cevabını saklıyoruz ve o kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bizim için kesinlikle en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Efendimiz'e teslim olmaktan geçer Allah'ın izniyle. Öyleyse olayları bu şekilde, ama şimdi sohbet bitti, malayını konuşma. Malayını konuşma hiçbir zaman güzel değil, ama siz kendi hakkınızda birbirinize hal ve hatır sorabilirsiniz. Hatta böyle bir gün düzenleyebilirsiniz. Ya bugün mesela haftanın 3 günü biz tezekküre geliyoruz. Bir günde gelelim, beraber çay içelim, kahve içelim vesaire. Buna da insanın ihtiyacı var. Yani beraberlik mesela, cemaat niye rahmettir, tefrika azaptır? Herkes kendi evinde, ama o beraberlikteki mutluluğu yaşayamıyor. Mesela şu anda biz dünden daha mutlu değil miyiz? Ne diyorsunuz? Bize bu mutluluğu sağlayan nedir? Bu beraberlik yani. Bu beraberlik. Dolayısıyla her zaman beraberliği tercih ediniz. Olabilir. Yeter ki biz bu gayretin içinde olalım inşallah. Böyle kuralları da sık sık böyle tek tek elbise giyerek bir yere ulaşamayız. Farklılıklar daima nedir? Rahmet olarak görmeliyiz ve birbirimize daha sevgi noktasında kaynaşmalıyız inşallah. Rize dergahından zikir eli değil de zikir eli olabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Allah'ı düşünerek zikir yapmamız lazım. Zikir eli olan insan hapishanedeki gibi ne yapıyor? Tesbih. Hayır, tesbih ne yapıyor? Tesbih dolandırıyor yani. Ama zikir ehli olan insan Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ı düşünerek, huzur namazını düşünerek ve ona göre kalbine indirerek yapması gerekir inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'da mı kardeşimiz, her imtihan ya da olaydan alacağımız ders var ise biz o olayı nasıl değerlendirmeyiz? En güzeli nasıl? Sevgili kardeşim, çok basit, çok kolay. Her olayda Allah var mı? Her olayda şeytan var mı? Var. Şeytan ne yapıyor? Şeytan olayı kendi lehine, bizim kendisine tabi olmamızı, başkasını huzursuz etmemizi, başkasıyla kavga etmemizi, kendisiyle birlikte nereye gitmemizi istiyor? Cehenneme. Allah ne istiyor? Allah da mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve Allah'ın yolunda sabit kadem olmamızı istiyor. Başkalarını yaratmamızı istiyor. O zaman olayları bu şekilde değerlendirin. Birbiriyle kavga edenlerin arasında biz hemen en kısa zamanda o kavgayı yatıştırmak, barıştırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Onların şeytanla bağını ne yapmamız lazım? Kopartmamız lazım. Şeytanla insanların bağını kopartmak nedir? Biz çözer, biz bağlarız. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçok tasavvufta olmayan insanlar, evlilik sahibi karı koca insanlar var, kavga ediyorlar. Ne yapmamız lazım ilk etapta bunları? Allah'a yönlendirmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Anne baba size çocuklarınızı dilettirin. Ve tövbelerini aldırtmaya çalışın. O konuda yardımcı olun. Ve zikir yapmaya başlasınlar. Allah'ın yardımı da geldiği zaman her şey çok güzel olur. Af nedir? Af barışın zekatıdır sevgili kardeşlerim. Af barışın zekatıdır. Sivas dergahından kardeşimiz, bizler inşaata ulaşmadan mürşidimiz vefat etmişse mürşidin ruhu başımızın üzerine kalıyor mu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kalıyor. Nereye giderseniz gidin, hangi dönemde olursanız olun. Devrin imamı var mı?
1: Var.
0: Hangi dönem olursa olsun Allah yoluna giren insanların başındaki ruh kimin ruhudur? Devrin imamının ruhudur. Eğer devirde varsa, devrin imamının ruhu da varsa onlar elbette başımızın üzerinde yer alıyor inşallah. 5. Ezdemit dergahından Sevgi Mutluluktur dergisinden aldık inşallah. Tebliğ yaptıklarımıza veriyoruz, hediye ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tebliğ yapmaya müsait zaman olmuyor veya erkek tanıdıklarımız oluyor. Tebliğ yapmayı verdiğimizde de tebliği ulaştırmış oluyor muyuz? Elbette. Bir kaset, bir dergi, bir başka döküman, hem bir de iki birebir bir cümleyle ona söylerseniz tebliğ oluyor. Ama Efendimizin tebliğ nedir sualine verdiği cevap nedir? Tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir diyor. Ama bunlar da bir vesile midir? Evet inşallah. Allah razı olsun. Elazığ dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ hizmetlerinde kardeşlerimize en güzel şekilde nasıl teşvik edebiliriz? Verimli bir hizmet ve zikir için doğru düşünme alışkanlığını hayatımıza tatbik edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bodrum katını siz inşa edin. O zaman hayatınızın boyunda Allah yolundaki hizmetler hep hangi zaviyede olmalı? Bodrum katını inşa etmek. İncil'deki ayet ne diyor? Allah tektir. Kalbinle Allah'ı sev. Canınla Allah'ı sev. Aklınla Allah'ı sev. Gücünle Allah'ı sev. Ama bir de komşunu ne yap? Kendin gibi sev. İşte biz de dışımızdaki insanları kendimiz gibi sevdiğimiz zaman onları kesinlikle bu istikamette hizmete teşvik etmeliyiz ve bu hizmette başkalarının mutluluğunu istikametin olması lazım. Zor mu kolay mı? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Yapan insanlardan alın. Başlangıç noktasında insanda bir medeni cesaret yok. Ürkek davranıyor. Yani ben konuşursam şöyle olur. Halbuki konuşmaya başladığın zaman sana yardım eden kimdir? Allah'tır. Sevgili kardeşlerim tekrar ediyorum. Sahip olduğumuz bütün güzelliklerin arkasında kim var? Allah var. Bütün çirkinler de bizim. Öyle sahibimiz varsa niye bu hatayı yaptın, şunu şöyle yaptın? Bizi devamlı sorguya değil, tam tersi bizi hayır istikametinde devamlı cesaretlendiriyor, yapın diyor ve birbirinizle dayanışma halinde olun, birbirinizi çok sevin, muhabbet duyun, muhabbetinizi her gün biraz daha arttırın diyor. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara dergahındaki kardeşlerim, muhterem Efendimizin İman konu sohbetinde bahsi geçen uzuvlarımız ile üzerindeki engeller ve hasarlar ile üzerindeki engellerin muhtevasını detaylı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu dar defaatle anlatıldı. Bir kere daha söyleyeyim kısaca. Eğer Allah'a ulaşma dili hidayetse tebliğ edildiği zaman ilgisiz kalırsanız Allah ne yapıyor? Hasarlarınıza engeller koyuyor. Allah Teala bunu Bakara 6-7'de açıklıyor ve Câsiye 23'te açıklıyor. Ama siz eğer şeyle tartışırsanız, irşat makamıyla tartışırsanız o zaman ne oluyor? Uzuvlarınıza da engeller koyuyor. Uzuvlar nedir? Uzuvlar kulaktır, uzuvlar kalptir, uzuvlar gözdür. Göze icabımız sıra kulağa, vakra, kalbe de ekinet konuluyor. Diğerinde de hasarlara. Ama siz eğer karşı mücadelenin içerisine girerseniz, yani o karşı mücadele içerisine giren kişi kim? Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Bakın. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Hidayetçiye tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْهِ Ve nurlu bir kitaba dayanmıyor. يَتَبْعُونَ مُكُلِّ شَيْطَانِ مَرِدٍ İşte bunların Allah kalbini ne yapıyor? Tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Allah razı olsun. Burada iki tane sual, hatta üç, dört sual. Kardeşlerimiz renklendirmiş. 4-5 sual. Geçiyorum o renklendirilenleri, tekrar inceledikten sonra size cevap vereceğim. 12. Cuma İzmir dergahı. Arabayı çekenler ve arabada oturanlar arasında fark nedir, açıklar mısınız? Arabada oturanlar hizmette esas almayan, 3 saatlik zikri kendisine referans edinen ve bir dini sağlam bir şekilde yapan, 3 saat zikrinin altına düşmeyenler. Ama diğeri hayır diyor. Bu bana yetmez. Ben fizik ucumu da Allah'a teslim etmeliyim. Ben nefsimi de teslim etmeliyim. Ben sahabe gibi irademi de teslim etmeliyim. İşte bunlar arabayı çekenlerdir. Yani nedirler? Onlar en üst seviyede Allah yolunda hayırlarda yarışanlardır. Allah'ın izniyle. Ankara dergahı İncil Matta 17'de sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovamadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşıma. Cini kovmanın vasıtası nedir, kim söyleyecek? Efendim? Evet, zikir. Evet, cini kovmanın vasıtası nedir, zikir? İşte öğrenciler gelmişler Hazreti İsa'ya. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip biz cini neden kovmadık diye sordular. İsa imanınız kıt olduğu için karşılığını verdi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne diyor? İmanınızı tazeleyiniz. İmanın tazelenmesi nedir, kim söyleyecek? Zikir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e, imanın tazelenmesi nedir? Ya Resulullah, zikirdir. Öyleyse siz de cini kovmak mı istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. İmanınızı tazelemek mi istiyorsunuz? Zikredeceksiniz. Her şey nereye açıyor? İmanınız kıt olduğu için. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir haldan tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa buradan şuraya göç derseniz, göçer sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Efendimiz ne anlatıyor? Efendimizin anlattığıyla özdeşleşiyorum. Eğer siz yer çekimine rağmen Allah beni indi ilahiye üç vücudumla uçurur, buna iman sahibiyseniz, kalbinize bu yerleşmişse Allah-u Teala her şeye kadirdir, size nasip eder mi etmez mi? Çünkü imanda siz kimi öne geçiriyorsunuz? Hay Allah razı olsun. İşte bu. Siz yoksunuz. Neyiniz var? İmanınız var. Mesela Hazreti Ali o kalenin kapısını kalkan olarak kullandığı zaman kendisi mi vardı yoksa Allah mı?
1: Allah.
0: Evet. Kardeşim de zaten soruyor. Diyor İslam aleminde zikrolunan kalpteki hardal tanesi kadar iman ile İncil'deki bu anlatımın bir ilişkisi var mı? Var tabi, paralel düşüyor. Malatya dergahındaki kardeşim, rabıta nedir? Önemini açıklar mısınız? Her zaman ve her yerde yapabilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, rabıtanın anlattığı açıklandığı birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi de Al İmran 200. Ya eyyühellezine aminu sbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Her yerde yapabilir misiniz? Evet, her yerde yapabilirsiniz. 3 ayet-i kürsi okuyun. Hacet namazıyla rabıtayı Allah'tan dileyin vesaire. 15. sual İstanbul dergahı. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah'a teslim olmayanlar sadece teslimin muhtevasını bilmeyenler değil, Allah'a güven duymayanlardır buyuruyor. Allah'a olan güven duygumuzu nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz yine bu sohbetinde diyor ki, onlar sahabeden bahsederken Allah'a güveniyorlardı ve kime güveniyordu? Resullerine güveniyorlardı. Bugün de biz yine Allah'a güveneceğiz ve kime güveneceğiz? Başımızdaki devrin imamına, Resul'e güveneceğiz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocamız, toplumsal tevekkül nasıl olmalı, açıklar mısınız? Toplumsal tevekkül toplumu teşkil eden fertlerdir. O fertlerin Allah'a karşı beraberliği ve imanlarıyla ölçülür. Ama her zaman her fert etrafındaki insanları tevekküle teşvik etmeli. onları bu istikamette teciz etmelidir inşallah. 18. sual, İstanbul Eyüp dergahından dergahlarda sohbetler dinlerken tezekür sırasında telefonlar sessize alınmıyor. Kardeşlerimiz telefonla konuşabiliyor. Bu konuda doğru davranışımız nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sessize alınmalı. Eğer tezekürde telefonlar sessize alınmıyorsa o tezekürde kişi Allah'a mı öne geçiriyor, kendisini mi? Evet. Allah ikinci planda, kendisi birinci planda. Kimdir Allah'a birinci plana atan? Telefonunu kapatıp tezekkürü en üst seviyede adapla dinleyen kişi. Hatta kaynaklar anlatıyor, sahabe Peygamber Efendimiz'i duyduklarında başlarında kuş bile uçsa ne olmazmış? Uçmaz, rahatsız olmazmış. Öyleyse onlar pür dikkat o şekilde dinliyorlardı. Azerbaycan Nahçıvan kardeşimiz, muhterem hocam, dergah sohbetlerinin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dinin teorisini bildiriyor ama bu dinin hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuftur. Dergah sohbetleri de nedir? Bu hayatın kazanılmasında mütalaa görevini görüyor. Geliyoruz tekrar Efendimizin anlattıklarını kendi aramızda, bunu kendimize nasıl mal etmişiz, yaşayabiliyor muyuz? Bu güzellikleri bize ulaştırıyor. Dolayısıyla dergah hayatı tasavvuf hayatımızın vazgeçilmezidir. Bir insan için su neyse, manevi hayatta dergah bizim için nedir? Odur. Allah'ın dergah hayatı olmadan, dergah hayatının temerküz ettiği şey cemaattir. Mesela şu anda dergah hayatında nedir? Bizler beraberiz. Ve Allah Resulü cemaatten bir karış ayrılan ne olur? Şeytana lokma olur. Öyleyse şeytana lokma olmak istemiyorsak dergah hayatımızı mutlaka idame ettirmemiz, devam ettirmemiz lazım. Son bir sual. Van dergahından uykuya yeniliyoruz. İlk zamanlar gibi zikir çekemiyoruz. Buna ne yapmalıyız? Hizmetinizi arttırmalısınız. Ben hep üç şeyi söylüyorum kardeşlerimize. İlmin sahibi Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz. İki, bu sohbetleri kazandığımız, yani bu ilmi kazandığımız yerlerde bu dinleme imkanı olmayan kişilere ne yapmalıyız? Bunları ulaştırmalıyız, anlatmalıyız, Allah yolunda hizmet etmeliyiz. Ve bunun hayata geçirilmesinde biz ne yapmalıyız? El ele, gönül gönüle, muhabbet içerisinde, sevgiyle birbirimize kenetlenmeliyiz. Üç şey yapmamız halinde Allah Teala bizi ne yapacaktır? En güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar buluşmak üzereyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maselavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden, Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanların hakları ve vazifeleri. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği vazifeler ve onlara sağladığı haklar nelerdir? Vazifelerimiz var. Evvela bilmeliyiz ki Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize veya Allah için yapacağımız herhangi bir şeye hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefine ulaşmamız için kesinlikle gereklidir, bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman bir mutluluğu yaşarız. Oruç tutmak bir vazifemizdir. Yerine getirdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zekat verdiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Zikir yaptığımızda mutluluğu yaşarız. Hacca gittiğimiz zaman mutluluğu yaşarız. Bunlar hepsi mutluluğumuzun birer vasıtası. Mutluluğu yaşamak hepimiz hem hakkı hem de vazifesidir. Çünkü Allah-u Teala mutluluğu sağlayacak olan hususları farz kılmıştır. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği 7 sabahda 4 teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. 7 sabah 4 teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Nedir bu? Vazifelerimiz var ve bunun neticesinde de hakkımız olan müjdelere kavuşmak var. İşte Allah her şeye kadirdir. İblis vazifelerimizi yerine getirmekten bizi men eden bir varlık. Bunu bilmeliyiz. Örneğin namazı Allah-u Teala farz kılmış ama Allah-u Teala öbür taraftan da İsa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Ve Maide 90'da da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rijsun min amali şeytan. İçki, kumar, puta tapmak falokları şeytanın pis amelidir. Öyleyse şeytan denilen insanların baş düşmanı içkiyi araştırarak insanlara Allah-u Teala'nın İsa 43'te onlara sarhoşken ve sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani o kişi Allah-u Teala'nın namazla kendisine vermek istediği mutluluğu iblis engel oluyor. O mutluluğu yaşamasına mani oluyor. İşte biz de namazda o mutluluğu yaşamak istiyorsak mutlak surette iblisin vücuda giriş yolları olan afetleri kalbimizden temizlememiz gerekir Allah'ın izniyle. İkinci sual, Allah-u Teala insanlara onların gerçekleştiremeyeceği vazifeler verir mi? Hayır. La nükellifu nefsen illa vusaha la ma kesebet aleyhe ma ktesebet. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü Allah-u Teala yükletmiyor. Allah bizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat daha fazla sever. Ve Allah-u Teala hiç kimsenin üzülmesini, sıkılmasını, sıkıntıya düşmesini hiçbir zaman istemez. Bizim yapabileceğimizin kapasitenin, kabiliyetimizin her şeyimizi sonsuz detaylarıyla bilir ve hiçbir kimseye onun yapamayacağı bir görevi yüklemez. 10 emirden bir tanesi Enam 152'de La nükellifu nefsen illa vesaha. 152'de kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Her açıdan bizim için söz konusu olan şey vazifemizi yapmamızdır. Her seferinde hakkımız bize Allah Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Eğer vazifemizi yapamıyorsak, işe yüklenmediğiniz için size ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığınız içindir. Evet, Allah Teala vermiş ama bize ait olan Allah yolunda kullanmak gereğini duymadığımız için vermiyoruz ve o mutluluğu yaşamaya bize kendimiz engel oluyoruz. Öyleyse her halükarda hak ve vazife birbirini takip eden iki sonucu bize bildiriyor. Vazifemizi yerine getirmemiz halinde hak ettiğimiz mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların sahip oldukları hakları ve vazifeleri unuttukları söylenebilir mi? Evet. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Hepimiz hakkımızın mutlaka cennet olduğunu, bunun içine inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirilmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifemiz. Hakkımız olan birinci kat cennete kavuşuruz. Hacet namazını meçhulünde Allah'tan sormak vazifemiz. İkinci kat cennetin sahibi oluruz. Ruhumuzu Allah-u Teala teslim etmek vazifemiz. 12 kere güzel sarkılmış. Yaptığımız zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan Allah'a aittir. Ama iblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutturmayı başarmış tabiatıyla insanoğlu haklarını da unutmuş. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek vazifemiz ama ruhumuzun Allah'a ulaşması hakkımız. Allah Teala bunu bu şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olan insana mutluluğu hak ettiğini ama bunun için en önemli vazifesinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ölmeden ölmek denilen bir tabir vardır ya, işte o geliyor aklıma. İşte asıl amacımız dünyada yiyip içmek, işte başka ihtiyaçları yerine getirmek değil de daha çok işte herkesin bir yaratılış amacı olduğunu düşünüyorum.
3: Manevi anlamda Allah'a yakın olmak, yani gerekli ibadetlerimizi yerine getirmek, bu şekilde Allah'a ulaşabiliriz bence.
4: İbadetlerimizi yapmak, ona layıkıyla kul olmak, ilim ve fende ileri gitmek, sadece ibadet değil, ilim ve fene de önem vermek. Yani çabalamak, çalışmak.
5: Oruç tutmak, namaz kılmak, onlar işte vazifemiz zaten onlarda.
6: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince Allah'la insan arasında bir bağın oluşması gerektiğine ben inanıyorum. Ve bu dilekle de bu bağın oluştuğuna inanıyorum. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz.
1: Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
6: Tabii. Allah'ım, ölmeden önce ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
3: Emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman bir misafirimiz sadece ibadette değil, ilim ve fene de önem vermekle, yani çabalamak, çalışmakla Allah'a ulaşabileceğimizi söyledi. Allah'a ulaşmamız için çok çalışmamız mı gerekli? Allah'a ulaşmak için Allah'ın bizden istediği sadece bir dilek. Şura 13'te Allah-u Teala, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatının aynı olduğunu buyuruyor. Ve babamız İbrahim'in hanifsini, vahdet, tevhid ve teslim muhtevası içerisinde şekillenmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. İşte o tek olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şirkten kurtuluyoruz. Tevhid, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin veya bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak. O zaman ulaşmayı dileyenler Fırka-i Naciye'de, kalben ulaşmayı dileyenler hepsi dinde fırkalara ayrılmış durumda. Yahudiler bu sebeple Fırka-i Naciye'nin dışında 70 fırkaya ayrılmışlar. Hristiyanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 71 fırkaya ayrılmışlar. Müslümanlar Fırka-i Naciye'nin dışında 72 fırkaya ayrılmışlar. 72 fırka gideceği yer cehennem, şeytana tabi oldukları için. İşte Allah'a ulaşmak insanların zannettiğinden çok daha kolay bir olaydır. Bir tek dileğe dayalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkese Allah Teala bunu bir hibe ediyor. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın ibadetlerini sevecektir. Çünkü Allah ibadetlerini ona sevdirecek olan Allah'tır. Mürşid sevgisi de o kişide mutlaka olarak gerçekleşir. Kişi mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kapılardan birine katılır. 7-8 aylık bir süre içerisinde bir devrenin sonunda da bu kişi mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah yolunda yükselme ve yücelme hakkını elde etmek istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği bir kamil mürşide tabi olmamız üzerimize fasife olarak verilmiştir. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: Mutlaka insanın bir hayatta bir yol göstericisi olması gerektiğini düşünüyorum. Enbiya 7'de diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani Allah-u Teala, ben mürşitlerin olduğuna inanıyorum. Allah-u Teala'nın insanları görevli olarak diğer insanlara gönderdiğini düşünüyorum. Mümin'in 44'te diyor ki, art arta gönderdim diyor. Öğreticilerimi art arta aralıksız gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala.
1: Allah dostları, hak mürşitler bir Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olduğunu düşünüyor musunuz? Bugünümüzde de zamanımızda da.
4: Biraz düşünmüyorum çünkü insanlar hep biraz bencil. Yani kendi çıkarına çalışıyor. Ama tabii bunlarla ilgili hakiki Müslümanlar, bunları düşünen insanlar da vardır ama çok azınlıktadır.
1: Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Bugün insanlar gerçekten Allah'ın bizim için rehber ettiği bir mürşide tabi olsaydı daha çok ilerleyebilir miydi? Olmadığı için bir eksiklik yaşıyor olabilir miyiz?
2: Olabilir. Olabilir. Yani bunun eksikliği de vardır. Bence olabilir. Çünkü yani derler ya, birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Kesinlikle vardır yani. Hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama hayır, kesinlikle. Kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen vardır. Buna inanıyorum yani.
0: Misafirimiz mürşit konusunda hepimiz her şeyi çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama hayır, kesinlikle birbirlerinin üzerinde bir bilen mutlaka vardır. Allah'ın doğrularını en iyi bilenler kimlerdir? Elbette Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Yanılmıyorsam Yusuf suresinin belki 100-101 ve o civardaki ayetlerin birisinde her Yusuf suresi her bilenin üzerinde mutlaka daha üst seviyede bir bilen vardır buyuruyor. Herkesin üstünde en üst seviyede bilen kesinlikle Allah-u Teala'dır. Yüz bire bakalım inşallah. O ayetlerin birisinde söylüyordu. Evet. Rabbi kad ataytani minel mülki ve allamtani min tevil hadis. Yusuf aleyhisselam diyor ki ya Rabbim diyor sen beni minel mülki mülki yani varlıklar aleminde tasarruf hakkını mülki bana verdin, Allah'ım terimi tevhid hadis ve rüya tabir ilmini de öğrettin. Fatır-ı semavati vel ardı hatta ente veliyyü fid dünya vel ahirete. Dünyada da ahirette benim dostum sensin. Tevefeni müslümen, beni teslim olanlardan kıl, teslim yüklüyle teslim olan olarak vefat etti. Ve beni sahriye arasına kat. 103'e bakalım be. Ben öyle bir şey 103. Evet 103'te neyse 102 100 101 102'ye bakayım. Evet şimdi gelelim en iyi duaların doğrularını bilenler kimlerdir? Allah'ın mürşitleridir. Allah-u Teala Zümre Suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَيْلَسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَلَذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, ondaki önceki ayet-i kerime Yusuf 73 müydü ne? 76. فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Yusuf 76'ymiş. Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Evet, derece yükselten arşın sahibi Allah. Dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ve bütün bunların hepsinin üzerinde ilim sahipleri ki alimler oluşuyor. Bunlar vesileyi teşkil ediyor. Onların üzerinde de bir devrin imamı var. فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Bilenler bilmeyen biri olmaz. اَلْسَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَذَكِرُ الْاَلْبَابَ اُلْاَلْبَابِنْ alim olduğu buyruluyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetindeydir. Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği alim daimi zikrin sahibi olan Ulelbab. Yetmez Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحْيِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine. Enbiya 73'te ehli zikrin en üst noktasında devrin imamı var. Onların olmadığı dönemlerde de veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Resul devirde öğrenenler ve öğretenler var. Öğrenme müessesi bilmeyi sağlayan temel faktördür. Öğrenmenin oluşmasında birinci safhada Allah vardır, Allah'ın öğretisi vardır, Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Allah, bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kanunundaki Resuller de aynı standartlardırlar. Bu Resullerden Nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığı tayini Allah'ın öğretisinin en üst seviyesinde sahipleridir. Öyleyse kim bilir her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğretisi huzur namazının imamıdır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah'tır. Ama onun tasarrufunu aldığı her devirde asaleten ve hükâleten devrin imamı en üst seviyede bilendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacaktı. Allah'a karşı olan vazifeleri yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Muhterem Abdülcabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a karşı olan vazifelerin yerine getirilmemesi yozlaşmanın bir işareti midir? Evet, yozlaşma güzelliklerin adım adım kaybolması insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. Şer nefsimizdendir buyuruyor Allah Teala. 7 ayet-i kerimede. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Bu nefsimizden olan şerrin mevcut olduğu ayetlerden muhteveye baktığımız zaman burada olmayan nefsimizden hayır Allah'tandır. İşte hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Muhakkak ki nefs mutlaka suyu olanı şerri kötülüğü emreder. Öyleyse nefsi emmare 19 afetin şer talebinde bunun aklı kabul ettirdiği bir dizayn oluşturur nefsi emmare. Ve şer talebi nefsten kaynaklanıyor. Hayır talebi de ruhtan kaynaklanıyor. 19 tane hasretin sahibi olan ruhumuz hayrı talep eder, 19 tane afetin sahibi olan nefsimiz şerri emreder. Şer nefsendir, şer nefsin talebidir, hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini muhtevasına taşır. Evet, Allah'ın emrettiği şeylerin devreye alınması, emretmediği şeylerin devreye alınması, yaptıkları şeylerin de devreden çıkması. İşte Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan ve vazifelerini yerine getiren evet o kendi ümmeti içerisinde benden önceki her ümmete gönderilen peygamberden kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan emrine uyan havarileri ve sahabı vardı. Sünnetine sarılan, emrine uyan havariler ve arkadaşlar. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapan kimseler. Allah Teala neyi emretmiştir? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, bütün bunları emretmiştir. İşte bunlarla cihat etmek asıldır. Yozlaşmanın önüne geçmek için onlarda. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için Allah'ın adını devamlı olarak Allah, Allah, Allah diye zikretmemizi bizlere vazife

0: Yani kimisi la ilahe illallah çeker, kimisi Allah zikrini çeker. Zaten kişi onu deneyerek bulabilir yani. Ama kimisi belki de dener, şey yapmaz, kişi de tesir olmaz.
1: Zikir yapmak Allah'ı hatırlatır bizi, ölümü hatırlatır, bana onu düşündürür.
2: Aynı düşünce. Aslında bize zikrin farz olmadığını söylüyorlar ama baktığımız zaman birçok ayette Nisa 103 dedi diyor. Oturduğunuz yerde ayaktayken, yan üstü yatarken Rabbinizin adıyla zikrin, yani zikrin farz olduğunu. Bu zikrin de nefsimizi temizlediğini, aydınlattığını düşünüyorum ben. Yani zikir olmasa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve bu şekilde mutsuz bir şekilde yaşarız.
3: Bir misafirimiz zikir olmazsa nefsimizdeki karanlıklar temizlenmez ve mutsuz bir şekilde yaşarız. Nefsimizdeki karanlıkları yok etmek için zikirden başka yollar da var mıdır? Hayır. Afetlerin temizlenmesinde yani vasıta zikirdir. Diğer vasıtalar zikre yardımcıdır. Nefsimizi yok etmek için, ona hakim olabilmek için elimizde tek bir silah var. O silahın adı zikirdir. Çünkü sadece zikrullah'tır ki Allah'ın katından rahmet, fazl ve selavat isimli 3 tane nuru mutlaka göğsünüze ulaştırır. Ve afetlerle dolu olan nefsin hasene dönüşmesi Allah'ın nurlarının kalbe tamamen dolmasına bağlıdır. Zeki nefsinin kalbinde ilk damla nur biriktiği anda, yani selavat isimli nur iman kelimesinin etrafında biriktiği anda o kişi şeytana kul olmaktan Allah'a kul olmaya doğru yola çıkmıştır. Hürafe nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar herkese nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını farz kılmış. Ve bu bütün kutsal kitaplarda geçiyor ama iblis devreye giriyor, diyor ki nefs tezkiyesi nurların nefsin kalbine yerleşmesiyle değildir. Halbuki nefs tezkiyesi nurların kalbe yerleşmesi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla nurun kalbimize yerleşmesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Isparta'da Serkan Kaplan. Hasretle, hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Arz ediyorum hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize düşen vazife nedir? Allah Teala Al-İmran 160'da diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Ve başka bir şeyde de Allah Teala kim Allah'a vekil tayin ederse ona galip gelecek yoktur. O zaman İster Allah'a yardım olsun, ister Allah-u Teala'yı vekil tayin etsin, o galip gelecekse en güçlü odur. İhtiyak, liyakat, mükafat kanunu gereğince gayret-i mennüsset, bunları birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi bir sonuca ulaştırır. Allah'tan yardım alabilmeniz o yardıma ehil olmanıza bağlıdır. Bunun da adı arkasında sadece çalışmaya azmetmek ve başlamak vardır. Unutmayın ki Allah Teala Allah'ın bütün dostlarına 700 katlık bir saray inşa eder ama o sarayı inşa etmesi için o kişinin önce bodrum katını inşa etmesi şarttır. Allah Teala sıfırın üzerine hiçbir şey ilave etmez. Kanunu böyle koymuş. Benden yardım dileyene yardım ederim diyor. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a müracaatımız asıldır. Eksik olan tarafımız Allah'tan yardım istememektir. Din öğrettiğini zannediyor ama farkında değil. Hep yardım için talepte bulunacağız. zaten Muhammed'dir.

de eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. O zaman Allah'ın yardımını alabilmek dışımızdaki herkese yardım etmek de mümkündür. Sualde zikredildiği gibi Allah'ın yardımını daha fazla alabilmek için üzerimize ne yapmak lazım? Bizim de daha fazla insana yardım etmemiz lazım. Ne kadar daha fazla insana yardım edersek ona paralel Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımını artmasını istiyorsak daha fazla insana yardım etmemizi Allah-u Teala bize farz kılmış. O sebeple eğer Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama Allah'ın bize yardım etmesi bizim de diğer insanlara yardım etmemize bağlı. Yani biz Allah için bir vasıta olacağız. Çevremizdeki insanlara Allah'ın yardımını ulaştıran bir ayna. O zaman çevremizde ne kadar insana yardım ulaştırabilirsek o kadar en üst seviyede Allah'ın yardımını almış olacağız. Bir Her An Kur'an, Her An Umut programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarabat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mümin olmadığı halde onu İslam'ın beş şartına yönelten şey nedir? İslam'ın hiçbir şartını yaşamayan birisiyle farkı nedir? Sevgili kardeşlerim, nasıl dostumuz Allah varsa ve bizi ahirette cennet, dünyada saadeti mutluluğa ulaştırmak istiyorsa, bir düşmanımız, dış düşmanımız olan şeytan da var. Şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Şeytan diyor ki insanlar ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ve şeytan diyor ki hiç kimse kurtuluşa ulaşmasın. İbadetler vasıta emirlerdir. Yapsınlar, onunla kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bu ne zaman gerçekleşir? Amellerin boşa gitmesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala amelin boşa gitmesinden bahsediyor. Hani mümini boşa gidenler hüsranda olup gidecekleri yer cehennem olanlardır. Bu da şeytanın insanlar için gösterdiği hedefle uyuşuyor. İşte bu ayetlere baktığımız zaman özellikle Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Zümer 65 çok manidar. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim vel likai. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Zümer 65, Allah'a şirk koşanlar ameli boşa gidenlerdir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı ayetlere iman etmediği takdirde şirkte kalır. Lika Allah'a iman etmediği takdirde de aynı şekilde küfürde kalır. Ve her ikisinin de gideceği yer cehennem. Evet, 7 tane hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi şirktedir. وَلَّقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّا مَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar şirkte olanlardır ve ameli boşa gidiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onlar da küfürde kalanlar ve mutlaka gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bizi amelleri boşa götüren noktaya yönelten düşmanımız iblistir. Ve insanlar bu hakikatin farkında değiller. Yani dinlerini Kur'an'dan öğrenmiş olsalardı zaten bu gerçeği öğreneceklerdi. İşte Resulullah'ın hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen de mi ya Resulallah? Ben de mi Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyledir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği Allah'a ulaşma dileğini yerine getirseler mutlaka kurtuluştadır. İkinci kat cennet tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak, bu da insanları dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah razı olsun. İkinci sual, Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, yabancılar Müslümanlıkta sevginin olmadığını, sevgi hakkında Kur'an'da hiçbir şey, hiçbir ayet bulunmadığını söylüyorlar. Bu usta bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona sevgiden ibarettir. İnsanla Allah arasındaki ilişki, muhterem Efendimizin bize söylediği, evvel Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, daha sonra Allah'a hayran olmayı muhtevasını alıyor. Kimdir Allah'tan hoşlananlar? Seven sevdiğine koşar. İşte insanlar Allah'ı seviyorlarsa O zaman otomatikmen sevdiği Allah'ın 12 kere üzerine farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrini yerine getiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman sevdiğini iddia etse dahi o kişi diliyle söylüyor fakat kalbinde bu sevgi yok. Yalan söylüyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Aklıyla Allah'ı seviyor ve iradesiyle Allah Teala'yı seviyor gücüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbuna Allah'a eğer Allah'ı seviyorsanız fetebiuni bana tabi olun. Bu da mürşide tabiyeti gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek Allah sevgisinin işaretidir. Mürşide tabi olmak, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kesinlikle bu da ispatidir. Ve kişi bununla zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Zikirle fizik vücut teslimini yapıyor, zikirle nefs teslimini yapıyor. Şimdi diyorlar ki İslam'da sevgi yok. Allah'ı zikretmek sevginin ispatıdır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikretmeye başladığı an Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince Allah'a olan sevgisinin bir işareti olan zikri Allah ismini tekrar etmeye başlarsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl gelir ve yol açılmışsa göğsüne Allah'ın rahmeti kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan o %2'lik rahmetle Allah ona mürşid sevgisini veriyor. Ve hacet namazı kılarak mürşidine ulaşıyor. Birinci safa Allah sevgisiyle. İkinci safa %50'lik huşu mürşid sevgisiyle. Üçüncü safhada kişi zikrini 3-4 saate kadar arttırıyor. Kalbine ulaşan %51'lik aydınlanma ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bütün kalbiyle Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Bütün canıyla Allah'ı seviyor. Sonra zikrini arttırıyor. Külli zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşıyor. Tüm aklıyla Allah'ı seviyor. Sonra tesbihe ulaşıyor. Tüm gücüyle Allah-u Teala'yı seviyor. Dolayısıyla bunların hepsi Kur'an'da yer almış durumda. Her teslim basamağı Allah'a olan sevginin işaretidir. Ve teslimler arttıkça kişinin Allah'a olan sevgisi de artar. En sonunda Allah'a hayran olur. Kimdir Allah'a hayran olanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, tesbihe ulaşanlardır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ahir zaman ne demektir? Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kıyamete kadar artık bir peygamber gelmeyecek. Öyleyse Peygamber Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek de ayrı zamanda yaşıyoruz. Ama aynı zamanda içinde bulunan çağ hidayet çağıdır. nasıl ayrı zaman peygamberiyle asr-ı saadet yaşandıysa, devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a da bir asr-ı hidayet yaşanacaktır. Hidayet çağındayız. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, cinler ve şeytanlar insanlara zarar verebilir mi? Zarar verebiliyorlarsa onlardan nasıl korunabiliriz? Evet. Zarar verebiliyorlar. Allah Teala onlardan korunmanın yolunu Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Hem kim cinlerin ve şeytanların zararından korunmak istiyorsa kalben ulaşmayı dileyerek hacet namazıyla Allah Teala mürşidini sormak suretiyle Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o noktadan itibaren artık Allah tarafından korunur. Çünkü iblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. İblisin sırat-ı müstakime oturması bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani olmaktır. Sonra diyor sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte bu noktadan itibaren de kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa bu tabiyetle Allah Teala devrin imamının ruhuyla önden arkadan sağdan soldan dört cepheden onu korur. İşte cinlerin ve şeytanların insanlara verdiği zarardan korunmak istiyorsa kişi kalben ulaşmayı dileyecek. Bu ayette görüldüğü gibi Rad 11'de önden arkadan koruma, Şuara 215'te sağdan ve soldan koruma. Bu koruma olduğu süre içerisinde artık ona zarar veremez. Ne zamana kadar? Kişinin ruhunu Allah kendisine teslim alana kadar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan başkasına secde edilmediğine göre Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini niçin emretmiştir? Sevgili kardeşim, evet, secde Allah'a yapılır ama Allah emretmiştir Adem Aleyhisselam'a secde etmesini. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Evet, Allah'ın ruhunu taşıyor. Ve Allah-u Teala herkesi üç vücut ve serbest iradeyle yaratmış. Bizi bir fizik bedenle halk ediyor Hicr 26. Bir nefse dizayn ediyor Şems 7. Ve zatından bize ruhu fürüyor. Secde 9. İşte bu ruh Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala zaten ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin. Öyleyse secdenin ne fizik bedene ne nefse değil, Allah'ın ruhuna yapıldığını görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yapılan secde aslında Allah'a secdedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden koştuğunu görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde gençlerin manevi bir hayat yerine geçici zevklerin peşinden gittiğini görüyoruz. Zevkle mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Gerçekten de Said Nursi Hazretleri diyor ki gençler ruhtan ziyade nefslerini, his ve hevesini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse bir tarafta zevkler var, geçici, anlık. Öbür tarafta mutluluk var. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız. Düş dünyamızda kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız. Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bitmesi, sürh ve sükûne ulaşmamız. Mutluluk gördüğünüz gibi üç alemde tamamen kavganın bittiği daimi bir sırf ve sükun halidir. Zevkler ise anlıktır, yaşanır ve geçer. Ama peşinden de çok korkunç, eğer yaşanan zevk Allah'ın yasak ettiği bir fiil ise korkunç bir azabı peşinden getirir. Yaşanan zevk Allah'ın bir emrini yerine getirmemekse yine korkunç azabı. Yani mesela zevklerin peşinden mutlak surette bir azap vardır. Ama mutluluk azaptan kurtuluştur. Üç alemde daimi bir sürf ve sükun halini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Amentü'de yer alan hayır ve şer Allah'tandır ifadesi doğru mudur, açıklar mısınız? Değildir tabii. Hemen Amentü şerinde hayır ve şer Allah'tandır ifadesine bakalım beraberce. Tam 7 ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi bunu hayır da şer de Allah'tandır diyenler bu 7 ayet-i kerimeyi incelememişler. Sadece 78. ayet-i kerimesine dayanarak zanda bulunmuşlar. Halbuki Nisa 79'da da, Araf 23'te de, Enfal 51'de de, Hud 101'de, Yusuf 53'te, Enbiya 87'de, Kasas 16'da şerrin nefsimizden oldu buyuruyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir seyyiat ulaşırsa senin nefsindendir. Araf 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm derecat kaybıdır ve kişinin nefsine tabi olması halidir. Yunus 44. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسِ. Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكَنْ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزْمُونَ. İnsanlar nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, sen nefsinizin üzerinize hakkı vardır diyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefse zulmetmek derecat kaybıdır. Kim nefsine uyarsa derecat kaybeder. Ve Yusuf 53, bütün bunlar hepsi bizi kesinlikle şerrin nefsimizden, derecat kaybının sadece nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Şimdi Nisa 78'e gelelim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e münafıklar geliyorlar. Onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Burası doğru, hayır Allah'tandır. Ama bir şer ulaşırsa bu da sendendir. Peygamber Efendimiz'i suçluyorlar. Onlara de ki her ikisi de Allah'tandır. Gerçekten de hayır Allah'tandır. Tamam. Ama münafıklar Peygamber Efendimiz'in tasarrufta olduğunu unutuyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda. Söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdi. Yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Ve 7 ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'in serbest iradesinden bahsedilemez diyor. İşte 7 ayet-i kerimede tasarrufta, ona bakalım. Öyleyse Peygamber Efendimiz iradesi yoksa, onun yaptırdığı her şey Allah'ın yaptırdığıdır, söylediği her şey Allah'ın söylettiğidir ki işte görüyorsunuz ayetler gayet açık. O zaman Peygamber Efendimiz için bu olay gerçekten her ikisi de Allah'tandır. Hayır da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şer söz konusu değil. Çünkü Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesinde لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Senin لِيَكْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَعَرَى. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin. Ve senin üzerindeki nimetini tamamlasın. Senin sırat-ı müstakim olsun. Yani nimeti Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e tamamlamış. Olay buysa o zaman münafıkların hayır Allah'tandır, şer senin nefsindendir olayı doğru değil. Peygamber Efendimiz için her ikisi de Allah'tandır. Ama diğer normal avam için hayır Allah'tandır, şer insanın nefsinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerli midir? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Allah'ın adaleti bütün insanlar için geçerlidir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın her an seyir hesap olduğunu ve adaleti gerçekleştirdiğini buyuruyor. Allah seyir hesaptır. Bakın Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Ayetler gayet açık ortada. Öyleyse Allah hesabı çabuk görendir. O takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu hesabın çabuk görülmesi, adaletin yerine getirilmesidir inşallah. Kastamonu'dan bir kardeş muhterem hocam, kardeşlerimizle ve çevremizdeki insanlarla muhabbetimizi artırmak için neler tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Özellikle o beraberlikte onların nefslerine uyarak onlardan sadır olan her olaya afla karşılamak lazım. Af etmek, af barışın zekatıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse her şeyden evvel kesinlikle kardeşlik hukuku içerisinde onlardan sadır olan bir yüzden olayları affetmek, hoş görmek ve devamlı onların yardımına gitmek, onlar için onları mutlu etmek. Affedebiliyorsanız ve yardım ediyorsanız Allah'ın sizden istediğini yapmış olursunuz. Tabii çevremizde nefsine uyan insanlar da var. Onların da kötülüğüne karşı hayırla mukabele etmemiz lazım. Onlara da yardım etmemiz lazım. Bir etrafımızdaki kardeşlerimizden yanlış olan hususları affetmek. İkincisi, nefsine tabi olan insanların nefsine uyarak yaptığı zulümleri kötülüklerine karşı hayırla mukabele etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ben bana kötülük yapana ben de kötülük yaparım, bana iyilik yapana ben de iyilik yaparım diyen soysuzlardan olmayın. Aksine bana kötülük yapana ben susarım, affederim. Yine bana iyilik yapana da affederim, hatta güzel bir davranışta bulunurum. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın tasavvufu yaşayan tarikat eli için öngördüğü davranış biçimleri af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ibadetlerde derece sistemi nasıldır? Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşana kadar ki derece sistemi 1'e 10'dur. İster inansın, ister inanmasın. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği derece sistemi 1'e 10. Ama konu Rahim esmasına geçtiği zaman, o zaman Yusuf 53 devreye giriyor. وَمَا اُبَرُوا نَفْسَنِنَ نَفْسَلِ اَمَارَةِ مِسُوا اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّ Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ondan 700'e kadar arttırımda bulunuyor. Nefsi emarede 1'e 100, nefsi ilhamede 1'e 200, mülhamede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. 1'e 700'e kadar Allah Teala arttırıyor nefs tezkiyesine paralel olarak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz diyorum hocam, aklımızı ruhun talebi yönünde Allah'ın ilmi doğrusuna kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Mürşidimizin açıklamalarına tabi olup onu yerine getirmek, teslim olmak doğrusunda kendimize düşeni yapmamız lazım. Eğer akıl daima ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur. Eğer akıl nefsin talebine uyarsa şeytana kul olur, şeytanın dostu olur. Öyleyse bize düşen Allah'ın emrine uyarak Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak aklımızı ruhun talebine uydurmaktır. Ruh da sadece Allah'ı istiyor. Ruhun dünya hayatıyla ilgili bir talebi yok. Ruhun cennetle de ilgili bir talebi yoktur. Ruh sadece Allah'ı diler. Ehli dünya, dünyada, ehli bu akbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte bu ruhun talebidir. Ehli dünya, dünyada, dünyayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 ayet-i kerimede ehli ukba ukbada onlar da ahireti dileyenlerdir. Ama bana Allah'ım gerek, ikisinin de ötesine geçerek Allah'ı talep etmeleri. 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim Allah'a dilerse Allah Teala ona ahiret saadetini ve dünya saadetini garanti veriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Bir din adamından nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitaplarını kimlere verir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Esselamu
0: Aleyküm
2: ve Rahmetullahi ve
0: Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir din adamının nebilere kitap verilmemiştir, resullere kitap verilmiştir dediğini duydum. Allah şeriat kitabını kime verir? Hemen 7 ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah nebilere, peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Başlangıçta Bakara 213'te insanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlere, peygamberler bahsetti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların arasında ayrılan düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Bakara 213 şeriat kitabının nebilere verildiğini buyuruyor. Ali İmran 81 ve zekazallahu misakan nebine lema atetikum kitabın hikmetin. Sımacakim Resulün. Allah Teala nebilerine misak oluyor. Size kitap ve hikmet verdim. Bu ayet-i kerimede de kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Arap 158. Öyleyse Allah'a ve onun ümmin nebi Resulüne iman edin ki o Allah'a ve onun kelimelerine, sözlerine inanır. Ona tabi olun ki hidayet erersiniz. Yani kitabı yine tekrar nebiye verdiğini görüyoruz. Meryem 30. Şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Yine görüyorsunuz kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Enam 154. Kitabın Hazreti Musa'ya verildiğini görüyoruz. Şura 13 kitabın şeriat kitabının nebilere verildiğini görüyoruz ve Ankebut 27, Hadid 26 kitabın nebilere verildiğini görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ayet kitabın nebilere verildiğini söylüyor. Ve bu nebilerin aynı zamanda Allah'ın Resulleri olduğunu söylüyor. Ama belli Resuller, nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Onlara da kitap verilmemiştir. Sadece onlarla amel ediyorlar. Nitekim Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim ama sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Bu Ali İmran 81'deki Resul bir veli Resuldür. Ama bir veli Resul ve peygamberler verilen şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Öyleyse kardeşimiz imamsa da hiç önemli değil. nebilere kitap verilmemiştir diyerek aslında bütün bu ayet-i kerimeyi inkar ediyor. Kendisine yazık ediyor. Dileriz ki bu cevabımızı duyar, Kur'an ayetlerini bir kere daha tetkik eder ve yaptığı hatadan döner. İşte bunun gibi tam 19 tane bidat din tatbikatına girmiş ve ne yazık ki insanlar zanlarla, bidatlerle din yaşıyorlar. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icraî kuvvet var, kazâî kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icraî kuvvet Allah'ın resulleri ve kazâî kuvvet de adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere vaat.

0: ilahe illallah diyen her mümin illa cennete girecek Allah'ın izniyle.
1: Sadece la ilahe illallah demekle de olmuyor. Muhammedur Resulullah ikisi bir mühür gibidir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıktığı zaman kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı gördüm. Onun hürmetine beni affet günahlarımı dediği zaman tövbelerinin kabul olduğu ayet-i kerimelerde vardır.
2: Dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhide bir teraziye koysan o daha ağır basar.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere la ilahe illallah demenin cennete girmek için yeterli olup olmadığını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse bir insanın قَالَ مَنْ لَا اِلٰهِ لَا دَخَلَ الْجَنَّةِ لَا اِلٰهِ لَاللّٰهِ dediği zaman cennete girebilmesi mutlak surette onun kalpten bunu demesine bağlı. İşte gördüğümüz gibi Maide 41'de ağızlarıyla la ilahe illallah diyorlar ama Allah-u Teala küfürde olduklarını ifade ediyor. Onun için Allah dostu Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle la ilahe illallah diyor ama bu diliyle söylediği la ilahe illallah kalbinde yoksa bin kere de söylese ona derecat kazandırır ama kurtuluşa ulaşamaz. Tek başına inan şartları hiç kimseyi kurtaramaz. İnan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartı olması gerekir. Onun için Hazreti Ali'nin de ifadesi imanın bütünlüğü dil ile ikrar, kalben tasdik, uzuvlarla yerine getirmek. Yani kalpte olanı dil ikrar edecek. Dilin söylediğini ise kalp tasdik edecek. Dil ile kalp birlikte olmadığı takdirde kişi tek başına diliyle istediği kadar la ilahe illallah desin, hayır kurtuluşa ermesi mümkün değil. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatından razı olanları Allah Teala onlar ayetlerden gafildirler ve onları kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Ama her kim ki Rum 31'e göre münibine eleyhi ve takuhu Allah'a yönelir ve takva sahibi olursa o zaman Allah Teala takva sahibi olanlara Enfal 29'a göre 7 furkan verip de günahlarını örteceği için o kişi kesinlikle kurtuluştadır. Ama dikkatle bakın o kişinin takva sahiplerinden olabilmesi mutlaka kalbinin devreye girmesine bağlıdır. İradesinin devreye girmesine bağlıdır. Bu olmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah dostu dili kalbe indirdim döndüm Mevlana gibi. Dilinin mutlaka söylediği kalpte olması lazım. İşte Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde ne yazık ki dilini söylediği kalbinde olmayan birisi kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Öte yandan yine Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde dilinin söylediği kalbinde yok. Yani inanç şartlarıyla hiç kimsenin tek başına kurtuluşa ermesi mümkün değil. inan şartları ile birlikte mutlaka kalp şartları ve mutlaka da nimetin de devreye girmesi lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyorlar ki la ilahe illallah diyen her mümin mutlaka cennete girecek. La ilahe illallah diliyle söyleyen mümin inanç itibariyle mümindir. Ama kesinlikle bu talep onun kalbinde, la ilahe illallah talebi kalbinde yoksa hayır, inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta değil. Öte yandan bir başka izleyicimiz la ilahe illallah demek yeterli değil, Muhammeden Resulullah demek ve Adem Aleyhisselam'ı misal veriyor. Evet, gerçekten de kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olduğu zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ama ne zaman? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, mürşidi kabul etmiyor. İstediği kadar la ilahe Muhammed Resulullah desin, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İlla da illa o kişinin 3. basamakta kalbin ulaşmayı dilemesi, 14. basamakta da 12 tane ihsanla mürşidine tabi olması lazım. Öte yandan dünyayı bir teraziye koysan la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yerinden ağır gelir. Tamam da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşid önünde bu tövbeyi yapan kişi için geçerli. Öyleyse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür demektir. Her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın la ilahe derse cennete gideceğine dair hiçbir mevcut işaret mevcut değil. Bu sözün tekrar tekrar söylenmesinde fayda var, derecat kazandırır. Ama bu kişinin sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek bir adım değildir. La ilahe Muhammed Resulullah demek bir inancı ifade ediyor. Bu Allah'a inanma ötesinde Allah'ın tekliğine inanmayı ifade ediyor ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten, gizli şirkten kurtaramıyor. Bir insanın mümin kabul edilebilmesi için onların ruhlarının Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman Allah'a yönelen ve takva sahibi olan, Enfal 29'a göre günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi olabilir. Peki la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür ama kim haccet namazıyla kılıp mürşidin üzerine ulaşırsa, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, Nisa 64'e göre bu tövbeyi gerçekleştirirse, el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse mutlaka cennete girer. Öyleyse son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kimse imanla kalbe girmiştir, bir hürafedir, bir bidattır. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz takva. Birinci sual, takva kavramı ne ifade ediyor? Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Öte yandan Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve uzrifetil cennetu lil muttakine gayre baydi. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Korkmak Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Çekinmek, sakınmak da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bütün emirleri yapmamaktan sakınmak, yasak ettiği fiilleri de yapmaktan sakınmak. Allah'ın emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yapmamamızı istediği nehiler var, yasaklar var. Takva, Allah'ın emrettiklerini yapmamaktan sakınmak, Allah'ın yasaklarını da yapmaktan sakınmak. Korkmak da Allah'ın sevgisinin üzerimizdeki kaybedilmesi korkusu anlamına gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mealciler nerede bir takva kelimesini görmüşlerse hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlardır. Evvela Allah-u Teala korkulan bir Allah olmayı istemiyor. Sevilen bir Allah olmayı istiyor. Yetmez. Allah Teala takva sahipleri için korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Öyleyse Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ı sevenler için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. O zaman buradaki takva Allah'ın üzerimizdeki sevginin kaybedilmesi korkusudur. Tasavvufi açıdan takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görürüz. Kutsal kitapların temeli olan hidayetin üzerinde iskelet takvadır. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Takva kurtuluşun kapısıdır. Takva sahibi olmayan için cehennemden kurtuluş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın bütün emirlerini ve nehilerini içeriyor. Ve ahlak da Kur'an'ın bütününü ifade ediyor, dinin bütününü ifade ediyor. Takva da bu emirlerin tatbikatı yerine getirilmesi, yasakların işlenmemesi temeli üzerinde inşa edilebiliyor. İkinci sual, bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takvaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1. safa takva Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Rum 31. 2. safa takva Allah'ın tayin ettiği mürşide 12 tane insanla tabi olmayı ifade ediyor. 3. safa takva ruhun Allah'a teslimini. 4. safa takva fizik vücudun teslimi.
Beşinci safa takva nefsin teslimi, altıncı safa takva ihlas ve yedinci safa takva irade.

Yeni Safa Takva'ya baktığımız zaman nasıl kutsal kitaplar hidayet ve nursa ve kutsal kitaplar için hedef hidayetse ama hidayetin hedefi de mutluluksa kişinin mutluluğu takvasıyla orantılıdır. Hangi oranda kişinin kalbinde fazıl birikmişse o oranda da mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala'nın birinci kat cennet tüm insanlar için Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. İkinci kat cennette Allah'ın tanit mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Ondan sonra teslimlerimiz var. Ruhun teslimi, fizikulü teslimi ve nefsin teslimini, iradenin teslimini mütevazına alıyor. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle takvada yarışanlar kimlerdir? Allah-u Teala ayet-i kerimede ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve ulvan. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah, bu davetleriyle aslında sadece mutluluğa davet ediyor. Bir ve takvada yardımlaşınız sözünü de, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayı da, yardımlaşmayın ifadesine karşılık olarak söylediğini ifade etmiştir. Yani bir ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. Günah ve düşmanlık kimdir? Günah ve düşmanlıkta yardımlaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Kimdir bir ve takvada yardımlaşanlar? Kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Buradaki takva dostluğu ifade ediyor. Buradaki bir sevabı ifade ediyor. Evet. Bir ve takvada yardımlaşınız. Düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayın. Bir sevabı ifade ediyor. Takva dostluğu. Öte yandan günahta ve düşmanlıkta da yardımlaşmayın. İnsanlara olan yardımda beraber olun, birleşin ve gereğini yerine getirin manası taşıyor. Başkalarına iyilik yapanlar, onları mutlu edenler, kendine de verdikleri mutluluğun iki katını yaşayanlardır. Ta'avvenu bil birri ve takva, takva dostluğu bir sevabı ifade ediyor. Burada yarışın. Ama وَلَا تَعَوَنُوا بِالْاِسْمِ وَالْذِوَانِ düşmanlıkta ve günahta da yardımlaşmayınız. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşanlar, kendi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bu yardımın arkasında şeytan var. Ama bir ve takvada yarışanlar, onlar yani dostlukta ve sevapta yardımlaşanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmış, başkasının da hidayetine vesile olanlar. Veda hutbesinde Nebi Sultan-ı Peygamber Arap'ın, Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Eğer takva dostluğu ifade ediyorsa, o zaman yedi safa takva Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a dost olanın birinci safhasındadır. Amme müşidine tabi olan kişi daha da üst seviyede bir dosttur. Ruhunu teslim eden kişi daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim yapan daha üst seviyede bir dost. Nefsini teslim eden daha üst seviyede bir ihlasa ulaşan daha üst seviyede en üst seviyedeki Allah'ın dostları salihlerdir.

0: üstünlük takva iledir. Ve bir de sevap olduğuna göre sevapta ve takvada yardımlaşmak. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cennete takva sahiplerinin gideceğini açıklıyor ve herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitten bir temasa geçmek lazım, yakalamak lazım. Ondan sonra Allah kerim.
3: Benim gözümde herkes her şekilde Allah'a ulaşmış bir biçimde. Sadece bence biz bunu göremiyoruz zaten. Baktığımız her yerde ve her şeyde o var. Kalbimizin içerisinde, gözümüzü kapattığımızda, hissetmek istediğimiz her anda zaten ona ulaşabildiğimize inanıyorum ben.
4: Allah dostları geliyor aklıma. En önemli kavram Leyla'yı bırakıp Mevla'ya ulaşmak. Bunu bilirim ben. Yani ruhaniyet olarak.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşır? Ruhumuz. Öyleyse sizin de ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel senin dostlarından olmak istiyorum diyerek manevi talepleriniz var mı inşallah?
3: Tabii ki her zaman. Eğer ben bunu gün içerisinde atlasam bile mutlaka ki her gece yatmadan söylediğim cümlelerden bir tanesi bu zaten.
1: O zaman siz de ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
5: Tabii ki isterim.
1: O zaman birlikte bu duayı yapabilir miyiz?
5: Yapabiliriz. Ey yüce Allah'ım, ben de senin ölmeden evvel dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostların olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileği dilimden kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bir mürşidin yolunda gitmek lazım. Mürşitle bir temasa geçmek lazım dedi. Allah'a ulaşmamız konusunda mürşitlerin rolü nedir? Evet, her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı asaleten devrin imamı ise Allah'ın kendisine şeriat kılan bir peygamberdir. Bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Allah-u Teala Enbiya 73'te onları açıklıyor. Ama nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçerek secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Devrin imamları her devirde bütün insanların mürşididir. Ama devrin imamı tek kişi olması hasebiyle insanların ona ulaşması zor olabilir. Allah-u Teala işi kolaylaştırmıştır. Kavim Resullerine ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller gönderiyor. Onların 7 sabah 4 teslimini yaşayan çevresinde veli mürşidler var. Onlardan sonra salihler var, muhlisler var, ulelvab var ve muhsinler var. 7 grup insan Resulullah'ın varisi olarak hep insanlar için Allah'a yaklaştırıcı bir vesile olabilirler. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala devrin imamının bir nimet olduğunu buyuruyor. Ve mürşide tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala bizi 7 nimetle destekliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde o nimete kavuşabilmek için mutlak surette Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Evet, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayetçi de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Velisi Allah-u Teala'nın ister irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyedeki devrin imamı olsun, ister veli resuller olsun, ister veli mürşitler olsun, ister vekil mürşitler olsun. Allah'ın cereyanı kim taşıyor ve Allah-u Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür olayı zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette, delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özellik vardan bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Asap 72'de Allah Teala öyle buyuruyor. İnne eretlene emanete ala semavati vel ardi vel cibali abeyna hin minha ve şfekna mine ve hamel insan minne kuani zulümen cehule. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi, yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar, mürşitlerin yüzü hürmetine bu ülkede yaşıyoruz. Huzurumuz ondandır. İslamiyet yaşamak istiyorsan muhakkak bir mürşidin toplumuna girmek lazım.
4: Bir gruba bağlı hocanın yanında olan mürşitler, ondan ders alan, ibadet alan, ilim alan kişiler.
5: Allah'a ulaşmakta yol gösterici insan olabilir. Onun dostu, kamil insan olabilir. Böyle bir insanın varlığı da gerekli olabilir tabii ki. Bunu Allah'tan dilemek de gerekli olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ama mantıken düşününce.
3: Mürşit bize ne sağlar? Bir kere öncelikle ahlaklı bireyler olmayı sağlar.
2: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra mürşide, bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
1: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
5: Olabilir tabii ki.
4: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde, nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi, ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim, kendim ulaşmak isterim.
1: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
4: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru, öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
0: Misafirimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru, onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da ve nezzelna aleykel kitabe litbiyanen kulli şeyin. Sana her şeyi açıklamak için bu Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46, sabır ve namazla istaneyi, yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9, Alallahi kasse sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Bunu Allah tayin eder. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualın ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşid Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, gerçekten de Ali İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman لَيْسَ سَوَا اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتٍ قَائِمَةٍ يَتُونَ عَيَةَ اللّٰهِ يَعَنِنْ هُمْ لَيْ يَشْهُدُونَ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın mürşidini dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ve emri münkerinden ne eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emri münkerinden ne edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Hanif fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyuruluyor. Yetmez, Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fi semavati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Senden önce kitap verilen hepsine vasiyet ettik. اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Hepiniz takva sahibi olun. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ كَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Yani öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? Allah-u Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar, Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin Hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve azminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de ve sizlere de, yani Allah-u Teala kutsal kitabın sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olmayı emrediyor Allah-u Teala. وَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sırat-ı müstakime tabi olun. Size sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. ذَلِكِمْ وَسَاكُمْ بِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimle olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahip. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva, alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. 1. safa takva, muhakkak ki Haçeri 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. 2. safa takva, Maide 33, Fatiha 5. 3. safa takva, Kaf 31, Nisa 175. 4. safa takva, Haç 37, Yasin 61. 5. safa takva, Enam 153 ve Araf 201. 6. safa takva, Safat 118. Haç ve Nisa 68. Ali İmran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelinde zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Vallahi zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
3: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
5: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
5: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdesti, işte temiz ortamda gibi şartları gerektirse de zikiri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
3: Ve insanlar kendilerini Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
4: Her an. Aklıma her geldi. Aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisinden, kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vetiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda mutsuz olanlar, onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili hocam. Hasiyetle, hürmetle gün kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem aleyhisselamın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanın kabul edildiğini görüyoruz. Bu kısayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27, 28, 29, 30'da Allah-u Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4.3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Haydin Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği, ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil, Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kısa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde İman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle arz edilir. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. ilmin yanı başında irfani vaafetmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tebrik ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّرْدَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. da şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıt atomlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektronundan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi, Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler, onlar faydasız ilimdir. İşte bugünkü konferansımızın konusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin veciz sözüyle, hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua üç, ve doymak bilmeyen nefisten dört. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp, faydasız ilim, bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi safanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de anahtarıdır. Eğer bir insan Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir ve o din konusunda eğer bir şey söylüyorsa onun sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan 3 tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Akâf Şura 52 ve Akâf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّهُ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَنْ بَعْضَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim, o faydasız ilimdir. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. İlim ne? İlim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Her devirde en üst noktada Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller veya onların olmadığı dönemlerde Nebi Resul'ün şeriatıyla amel eden Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Veli Resuller var.
ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor ve insanlar serbest iradenin sahibi. Muhteremi misafirler, sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnede de birbirine düşmandırlar, ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı, devrin imamı hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları 5 görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin 4 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Nefslerini tesbih etmek 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle işin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor. Ama bizim konferansımızın konusu olan faydasından Allah'a sığınırım. Bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması, hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynı yakın ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu. İlmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi
daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilmel yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimini giden yolda ister kalp gözü açılsın, ister kalp kulağı açılsın, ister ikisi birden açılsın, irfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Ve Allah Teala onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. Nedir durum? Durum şöyle ifade edilebilir. Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an-ı ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 49, En'am 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs sezgisi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs sezgisi yapılabilir. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar iman olan cezasını cehennemde çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekil şartına uymayan namazlar ve teheccüde okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Kıyamet günü şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmil ahir kıyamet günüdür.
Hayır da şer de Allah'tandır ve la ilahe illallah diyen cennete girer. 19 tane bidat. İşte ne yazık ki seçilip de insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bu 19 tane bidatla faydasız ilmin sahibidirler ve faydasız ilmin sahibi olan insanlar zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar ama asla Allah'ın hak dininden nasipleri yok. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. 19 tane zan, 19 tane bidat. Allah Teala vahye tabi olun. 7 tane ayet-i kerimede cahiller ise zanna tabi olanlardır. Evet, vahye tabi olun 7 ayet-i kerime. Vahye tabi olanlar. Ama 7 ayet-i kerimede de zanlarına tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanlar onlar cahillerdir. Cahiller faydası ilmin sahibidirler ama farkında değiller. İşte Allah Teala bunu açıkça onlara ayetlerle bildiriyor. Buna doğrular ve yanlışlar olmak üzere de bir ayrım yapabiliriz. Doğrular Allah'ın Kur'an ayetleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan zanlar ve bidatlerdir. İblis 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetlerine tesir etmek suretiyle onlara faydasız ilim emaniye kültürünü oluşturmuş. Ve insanlar dini zanlarla, bidatlerle yaşıyorlar ama kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte Araf 32 grup ayet-i kerime seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen, müşidine tabi olan hidayete eren ama seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın kendisine mürşit göstermediği delalette bırakılan faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala Araf 30'da bunu söylüyor. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Ferikan hada ve ferikan haqad aleyhim delale." Seçilmiş olmasına rağmen bir fırka daveti kabul ediyor, hidayete eriyor, diğer fırkanın üzerine delalet hak oluyor. Üzerine delalet hak olanlar ittahizum şeyatine evliya emdunullah, Allah'tan gayri şeytanları dost ediniyorlar ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, İhlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amin olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: اَنَّ اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ حَادِ مُحَمَّدْ وَكُلُّهُ مُتَسَّتٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعَةٍ دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğrular buyken Allah-u Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı
Faydalı ilim, 7 sabah 4 teslim. Ne yapmışlar Havve? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fethi ona göre müşriklerin hası Nebire Sultan'a peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 ve Yarat 21. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamyan 20. Fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18. Nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139. İhlasa ulaşmışlar. Ve Tövbe 100. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat, ruh vücuttan çıkanca kişi ölür. İkinci bidat, mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat, Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yoldur, sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat, İslam'ın 5 şartı vardır. Ben 5 şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat, devamlı Kur'an-ı Kerim okumak. Bizim gibi insanlar insanlar işte onlar ulelbaptır. Altıncı bidat, bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkada ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka inerce bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç, hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka inacıya hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa, o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir. İblis, Kur'an Allah'ın muhafazası altında olması hasebiyle değiştiremiyor. Ama yanlışları doğruların yerine geçirerek Kur'an'ı unutturuyor. Ve gerçekten de içinde bulunduğumuz hidayet çağında dine girmiş olan bidatleri temizleyecek, dinleri birleştirecek, İslam birliğini kuracak olan Mehdi Aleyhisselam

Ben insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydası ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda 7 sabah 4 teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi: Ey amin olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o na şeytan fuhşiyatı ve mümkere emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, fırka-i naciyenin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini 3 esas üzerine bina ediliyor: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu vücudu, teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, bunların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamlar olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabiinden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle: Ya veylete len ettehez filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? Yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor. Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda
dini bir

kitaplardan tamamen temizleyecek. Kutsal kitaplardaki aslı ile yedi sabah dört teslim yaşatılacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini, batıl ehlin bidatleri ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam bir Allah'ın veli Resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası. Adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydası ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydasız ilimden Allah'a sığınmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi, sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak, metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider.
Ama eğer asal seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değil. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah-u Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ اَنَا ruhu. Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَلْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنُّوْ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz, yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah-u Teala. Nefsimiz Şems-i'de açıklıyor. Ve nefsin mamma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah-u Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruhu veriyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir hastalıkları denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül edilen denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hazreti Ali ruha dön, metalbini olgunlaştır. Nefsen yönel, faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok. Hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki insanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iç dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehiz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ehsan olması ile mümkündür. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvim-i zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa, o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetin hepsi temizlenir, ruhtaki hasretler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasletlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor. Ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah-u Teala, Allah-u Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz rahimizlikle ulaşırsa o zaman da mutluluk karesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasretlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müessese ile gerçekleşir. Zikir olmaz ise mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki vaziyetleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkamayanlar, esfel-i safiline doğru gidecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz?
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat, Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş, onlarla beraber yani. Ruhen tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilinçli olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onu da yaratanımız da kim? Allah-u Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını, yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insanı iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah Teala yaratılış gayemizi Zariyat 56'da ve ma halaktal cinni vel insi illa liyabudun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve mutlu olmak. Allah Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Henüz bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğini ne şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hı-hı, hatta işim gereği de, hı-hı, şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünya hayatı, dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Bir misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı, bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nurlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. rahmet taşıyıcı, fazlalık aracı, selavat bağlayıcı özelliklerle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi 7 kalp şartına ve 7 nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, mutlak surette Allah'ın rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, evvela kalpteki ekineti alıyor Allah Teala, alıyor, sonra ihbatı koyuyor, sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah Teala ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor, hem 46 ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer aldığı için bundan sonra bize verilenler 7 nimet hükmünde 7 nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle ıslah edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir, 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye %42 nur, 25 bin zikir ve nefsi tezkiye 33 bin zikir, %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köyden olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşitlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet, ben tamam, onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okudum. Güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl, yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus. Gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaatle toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 2-3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyor. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli rasuller gönderiyor. Veli rasuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden olan rasuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz Resullere ne cevap verin? Yevme yunadim fe yekulu maza acaptim Resul. O gün Allah onlara niya edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resul'ü tasdik etmek veya Resul'ü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ مِنْ لَا تَعْلَمُونَ Biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasını vazifeli kılmadık, bilmiyorsan onlara sorun. Burada baştan Allah-u Teala dininizi ehl-i zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde İsra suresinin 71'in onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. Bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır. Nitekim Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Yine bir başka hadis. Ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Öyleyse Resulullah'ın özellikle size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim deyince ve Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için o benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl başlar onu da sona erdirecek. ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir ve ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam Mehdi aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kendisini sıkıntılı ve mutsuz hisseden pek çok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunun olmaması için de dua ederiz. Ama hasbelkader öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın trinkli inzan ilaçlara başvurmayın. Sükun verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez, her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın, irade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Helam Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah'ın ürettikleri insanlar arasında fesada sebep oluyor. Allah Teala Karun'a diyor ki ahsin kema ahsanallahu ileyke. İhsan et, insanlara ver. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor, ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah-u Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman onların birincil vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan derecat kaybetmiştir, amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap, başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi, senin onlara karşı onları mutlu etmeyecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rahat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ وَاِنَّ عَلَيْهِ الْحِسَابِ. Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada, onları mutlu edecek davranışlarda bulunursan, ayetleri tebliğ edersen, onları zikre davet edersen, hayır işlemiş olursun ve mutlu yaşarsın. Böyle yaparsan her olayın arkasında mutlu olduğunu görürsün inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah'ın faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefsten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım buyuruyor. Bu hadisi Kur'an ayetleriyle açıklar mısın? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın, Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek, evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytan öğrettikleri fuhşiyan ve münker, yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan, kişi faydasız ilimle meşgul olursa o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpte. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا الْخَاشِعِينَ. Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi?
Kuşun sahibi olan kişi bakar kalksa da ellezine yezennûne enne mülâku rabbuhum ve enne mileyi raciûn. Kuşun sahibi olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken ki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktır. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabii bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza sa'aleke ibadi anni fenni karibun ucibu davati daiza da'ani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyestecibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan kabul olunan ilk dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şahin Akşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, ikinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa rızada da yedi safa var. Ve birinci safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. وَاِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِي عَنْكُمْ Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. وَلَا يَرْدَى لِيْوَادُ الْكُفْرِ Ama Allah Teala küfredenlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah Teala'nın bize verdiği
maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki, zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta ona zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın izahını içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah dua et, Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabiyken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahin-i Şaban Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz o zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci safa rızayla. O birinci safa rızayla Allah-u Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci safa rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah-u Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah-u Teala'nın kanunu İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor ve iler de halkın içine işte. Kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlanmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer
Allah'a yaklaşabilmesi için bizim etrafımızdaki insanlara olan hizmetimiz Allah'ın yardımını celbediyor. Allah'ın yardımı o kişinin zikrinin artmasına sebep oluyor. Eğer o kişi taviyetin gerçekleştirmiş olmasına rağmen kul hakkını ver

0: Aleyküm rahmetullah bereket.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doyurmuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursaklara boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır. Ama sizin Allah'a olan güveniniz. Güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte, o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okur yazar değildi. Okur yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayır ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayır ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine. Ama neye göre alıyor? Kazandığı dereceler, pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günah olsun. O kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu. Günah örtülmesine sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. Ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktur diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsaydı batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz.

0: Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail Aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. فَاِذَا قَرَيْنَاهُ فَتَبِعْ قُرْآنَهُ Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. ثُمَّ اَنَّ عَلَيْنَا Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri kavim resulleridir. Devrin imamının öğrencileri veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rabbe adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rabbe ademiş kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem efendimizden devrin imamda öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Hicr suresi 26-27. ayetlerini açıklar mısınız? Lakat halaknel insane min salsalin min hamaan mesnun. Salsalinden kuru topraktan ve şeklinde bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Vel canu min qabli min nari semum ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi, muhterem hocam günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlara herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi ya Resulallah biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Bunların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Baksan işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şunlar bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu lika Allah'ı fenne acerâ. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayette Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahid. İlâkım vahid. İlâhım vahid. İlâhın istek mi? Men kâne yercu lika Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmel amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, evvel insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri alemet olan bir fizik bedenle yaratmış. Merzah alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre Allah ona ruhundan üfürmüş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle zaten %100 Allah'a bağlı. Bizim içimizde olsa da %100 Allah'a bağlı. Allah'ın bize bir emaneti. Gelelim fizik, beden ve nefs. Fizik, beden ve nefs primitif halde. Başlangıç noktasında nefsi emmarede muhtevasında 19 tane afet var. Kime nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38, 39, 40. Cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler, kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yenlezine amenu en takşa kulubun zikrillahi ve manezel minahar. Ankebut değil, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı dileyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor. Ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah-u Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği bir yerdir. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk varında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Bakara 269'da yutul hikmete men yeşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ula ul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu ul elbaptan başkası tezekkür edemez. Yani ul elbabın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir 2, 19 faziletin sahibidir 3 ve daimi zikrin sahibidir 4. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulelbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imanı ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşad da vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nâl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Udû ilâ sebîli rabbiki bil hikmeti ve mevîzetil haseneti. Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen Başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin, mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi, nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazı açmışsa, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimler rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli müşritten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah-u Teala ifade ettiğimiz gibi irşatla vazifeli kıldığı herkes hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fusilet Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın da bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddüte bırakabilir. dinimize girmiş hülyalardan bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad da vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi resul olabilir. Allah-u Teala da Rahat 25'te yeryüzüne fesat. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli resul olabilir. Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasatı lambiya. Onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şumanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte. Riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, İhlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zey olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zey olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zey olanlar teşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulu elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Abi içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
3: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
1: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
4: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
4: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Hayır. Neden yoktur?
4: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur, ahiret olur.
1: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
4: Evliyaların olmaması çünkü Evliyanın olmaması, peygamberler var. Peygamber vasıtları kitaplarımız var, Kur'an var.
1: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
4: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili.
1: Ama mesela
4: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir işi okuyan ve okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye-i Müşte اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah'a delalette bıraktı. Önce Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz faydası ilimden, yükseltmeyin amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَلٌ Allah'ın verileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın verileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Zümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs eskesiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Ve Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onlar zulmetten uğra çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
2: Vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
4: İnsan ruhen bedenden depresif şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onların aynısı işte. Onların vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
3: Kalben huzur. Çok güzel bir şey. Yani zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
1: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde nerede Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
2: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep bu ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet kötü yollara şiddirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Onun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
1: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
4: Evet, zaten Allah'a Allah'ım dersa zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Ben insanın yaşadığı üzüntülerde kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu an zikrurrahmani nukayit lehu şeytani." Rahmanından kim, zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber. Şeytanın kuludur. Ama kim Sümer 17'ye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse o zaman Allah Teala o kişiye zikri sevdiriyor ve o kişi ulaşmayı dileyip takva sahibi olması hasebiyle yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde mutlulukları yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir, Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Bizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya eğil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey zikirdir. Allah Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu biz hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, Evliya Sultanı Peygamber bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Şimdi hikmet daimi zikri ulaşmanın Kur'an'daki adıdır. Yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah-u Teala demiş oluyor ki Allah-u Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sahur dilsiz ve kördür, kalpleri de ölüdür. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet nuruyla dirilmiştir. O 4 tane sonuç, 18 şey 3 tane sonuç, 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Huzurlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hasarı Allah-u Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü istecibullerâye resulü izâdâhakm limayyûküm. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inanç şartının sahibidir. Ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibinin anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse içlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte sahiyat verecek şeye davet ettiği zaman davete icabet edin. Davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinize eğer Allah'a ulaşma dilemek diye bir talep oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır dizikör ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Huzura ulaşmak.
1: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kullar oluruz.
3: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
1: Peki Allah Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileyene düğün dernektir. Evet. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
4: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
3: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
1: Ne hissettiriyorsun?
4: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
3: Huzur yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.
0: Misafirimiz, Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne isterse verdiğine de inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. Allah Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile bir şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır. Bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en üst boyutuna ise hikmet ve ötesinde ulaşılır. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikre ulaştığımızda da Allah'a devamlı şükreder hale geliriz. Ama şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Allah'ın manevi nimetlerine de hamd etmeliyiz. Onların artması için de Allah-u Teala'ya dualarda bulunmalıyız. Allah-u Teala Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ. Demek ki şükrün bütünlendiği nokta, hikmete ulaştığımız nokta. لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرَ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ. Kim küfrederse de Allah-u Teala onun küfründen müstahidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Ve Allah İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah-u Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın bize bu zahiri âlemde verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْ بَعْسَبَ سَلَامِ اِلَى فِي كُلِّ سُمْوَلِتِ مِيَّةٍ حَبَّةٍ. Mallarının Allah yolunda infak eden hali, her başından 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah Teala'nın kendine verdiklerini şükredenler ve bunun karşında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
8: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibû leallekum tuflihûn. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanı akıl olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Ama Allah'ın ayetleriyle ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ayetlere uyan hadisleriyle kaynaklara dayandığı zaman bu Allah'ın zikir sohbeti oluyor. Yoksa tersi insanların kendi aralarında dünyevi konuşmaları, malayın konuşmaları sohbet değil elbette. Allah Teala zamandan münezzeh, mekandan münezzeh. Yani zamanı, mekanı kullanmıyor. Allah zamanı da yaratandır, mekanı da yaratandır. Zaman ve mekan yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala zamanı da, mekanı da insan için yaratmıştır. Allah'ın insanın dışında sonsuz mahlukatı var. Canlı ve cansız milyarlarca çeşit mahlukatı var. Ama bütün bu yaratıkların arasında Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın hedefi kesinlikle mutluluk. Bütün varlıkların hedefi insan ama insanın hedefi ise Allah'tır. Öyleyse insandan başka neyi yaratmışsa Allah her şeyi insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış, insanı da kendim için yarattım diyor. İnsanın Allah için olması teslim külüyle Allah'a teslim olmasını ifade ediyor. O sebeple Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan herkes için tek bir din var. Bu din

cinleri yarattı, melekleri, kısacası her şeyi yarattı. Ama en üst noktada da insanı yarattı. İnsan dünya üzerinde değil, insan Allah katında yaratıldı ve Allah Teala yeryüzüne onu indirdi. Hepiniz biliyorsunuz, Bakara 30'da Beyskale Rabbuke lel melaiket ünni cealim fil ardi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım, halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden varlık, o insan. Evet, insan Allah'ın halifesidir. İnsan Allah'ı temsil ediyor. İnsan yeryüzünün de hakimidir ama Allah'a teslim olduğu kadar hakimdir. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur ve insanlarla bir imtihan içindedir. Nefsinde afetler var olduğu süre içerisinde iç dünyasında kesin bir kavga vardır. Kavga nefse ruh arasındaki bir kavgadır. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu hastalıkların her biri şeytanın tesir alanı ve bu hastalıklar sebebiyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işler durumda. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama ruh 19 tane hasletle mücehez, Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve Allah'ın emrinden. Fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Ve akıl iki yolla şuurlanabilir. Bir, Allah'ın kutsal kitaplarından şuurlanması halinde akıl devamlı olarak ruhun talebine uyuyor. İki, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardan şuurlanırsa o zaman da nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman şeytanın tesir alanı içerisinde. Ama Allah biz insanları hem bu dünyada mutlu olalım hem de ahirette huzur ve mutluluğu yaşayalım diye bizleri yaratmış. Mutlu olabilmemiz ancak içimizdeki kavganın sonlandırılması ile mümkündür. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında Allah tarafından bize üfürülmüştür. Muhtevasında 19 tane haslet var. İman, daha doğrusu sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Ruh, tekamülün en üst noktasında ve ruh sadece Allah'ı dilemektedir. Ama fizik vücudumuz, nefsimiz öyle değil. Fizik vücudun da Allah'ı diler hale gelmesi halinde fizik vücut da Allah'a teslim olur. Daha sonra nefsimizin de sadece Allah'ı dilemesi, Allah'a teslim olması halinde o zaman insan zaten doğuştan bize üfürülen ruh %100 Allah'a teslimdir. Fizik

Vücut ise, daha doğrusu ruhun teslim olmasına rağmen, ruhun teslimi, ruhun bizden ayrılarak, bizden ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıyla ruhun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimi ve daha sonra nefsin Allah'a teslimiyle, teslimi külli ile kişi Allah'a teslim oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklık İslam merdiveni var. Tüm zaman parçalarında Allah Teala'nın değişik zaman dilimlerinde nübüvvetle vazifeli kıldığı peygamberlerine Allah insanların uyması gereken şeriat kitaplarını veriyor. Bütün şeriat kitapları biz insanların aklını nasıl kullanması gerektiğini kılavuzluk ediyor, bize işaret ediyor. Evet, akıl beyin vasıtasıyla bedenimize kumanda ediyor ve aklımızı nasıl kullanmamız lazım, kutsal kitaplar bize bunu bildiriyor. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Aklımızı kullanmamız halinde mutluluk, aklımızı kullanmadığımız zaman da huzursuz ve mutsuz oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk suresi var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'de bir mutsuzluk suresi de var mı? Var. Mutsuzluk suresi de, mutluluk suresi de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Hasr suresi. Başlangıç noktasında vel asr innel insane lefî husr. Asra, zamana yemin ederim. Öyleyse zaman istisnasız Allah'ın katında en büyük hazine ve Allah'ın bir mahlukudur. Zamanı da Allah yaratmıştır. Çünkü Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Allah zamandan da münezzeh, mekandan da münezzeh. Zamanı da ihtiyacı yok, mekana da ihtiyacı yok. Zamanı da yaratan O'dur, mekanı da yaratan O'dur. İşte Allah Teala asra, zamana yemin ediyor. Biz insanlar için en üst seviyedeki olay zamandır. Zamana yemin eden insanlar hüsrandadır. Hüsranda olanların hepsi mutsuzdur. Hüsranda olanların hepsi gideceği yer cehennemdir. Başlangıç noktasında da insanlar hep hüsrandadır. Allah Teala zamana yemin ediyor. Öyleyse bütün zaman parçalarında hüsranda olan insanlar var, mutsuz insanlar. Hüsrandan kurtulan insanlar var, mutlu insanlar. Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmış. O zaman mutlu olalım diye Allah bizi yarattığına göre bizim kendimizi hüsrandan kurtarmamız lazım. Hüsran nedir? Hüsrandan kurtulmak nedir? Hüsran her saniye, her an üzerimizde vazifeli olan 4 tane melek var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına kiramen katibin melekleri dediği 4 tane melek. Sağ omuzumuzdaki melekler bizim hayırlarımızı yazıyor. Sol omuzdaki melekler de bizim yaptığımız günahları, şerleri yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala adına ister günah desin, ister zulüm desin, ister şer desin, ister seyyiat desin. Bunların hepsi bize derecat kaybettiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ister hayır desin, ister hasenat desin, ister sevap desin. Bunların hepsi de bize derecat kazandırıyor.
Öyleyse her saniye, her an derecat kazanan ve derecat kaybeden bir pozisyondayız. Kıyamet günü bize hayat filmimiz teslim edilecek. Hayat filmimiz sağdan bize teslim edildiği zaman bileceğiz ki hayırlarımız şerlerimizden fazla. Hayat filmimiz, amel defterimiz bize sol taraftan verildiği zaman bileceğiz ki kesinlikle bizim kaybettiğimiz negatif dereceler fazla. Allah Teala mutlak adaletin sahibidir ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Tekrar ediyorum, her şeyi insan için yaratmıştır. İnsanlar iki tür şekilde dini yaşarlar. Bir, gerçekten Allah'ın dinini yaşayanlar, teslim dinini yaşayanlar. Bir de yaşadığını zannedenler. İki tür insan var. İşte en büyük tehlike, çağımızın belki de en büyük iflası, dindeki iflastır. Yani dini yaşadığını zannedenler ama gerçekte dini yaşamayanlar. Dini yaşamayanlar ama dini yaşadığını zannedenler. İşte 28 basamak İslam merdiveninin ve Hasr suresi 28 basamaktan oluşuyor. Mutsuz olan insanlar içinde 28 basamak var. Mutlu olan insanlar içinde 28 basamak var. Mutsuz insanların ilmi faydasız ilimdir. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde "Eferayte men ettehaze ilâhehu" O hevasını ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Öyleyse bir faydasız ilim söz konusu. Bu faydasız ilim insanların zanlarından oluşan, şeytanın da öğretisini, muhtevasını alan bir dizaynı ifade ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına emaniye dediği. Dikkatle bakın, hemen Bakara 78-79 aklınıza gelmeli. Allah Teala buyuruyor ki وَمِنْهُمُ الْاُمُّيُّنَ Onlar ümüdürler. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece emaniye bilirler. Öyleyse dini yaşadıklarını zanneden iki grup insandan bir tanesi emaniyeden besleniyor. Yani aklı emaniyeyle şuurlanmış. Öbür taraftan Allah'ın kutsal kitaplarından beslenen insanlar var. Akıl onlarla şuurlanıyor. Yahudiyseniz, aklınız Tevrat'la şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Yahudiyseniz, aklınız emaniyeyle şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. Hristiyansanız, aklınız İncil'le şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Hristiyansanız, aklınız emaniyeyle şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. Müslümansanız, aklınız Kur'an-ı Kerim'le şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Müslümansınız, aklınız el yazması kitaplarla, emaniyeyle şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. İşte, iki grup insan, bir yaşadıklarını zannedenler, biri de gerçekten dini yaşayanlar. Dini yaşayanlar da, dini yaşadığını zannedenler içinde olaylar var. Birinci basamak olaylar. Hangi ayet-i kerime bize bunu söylüyor? Bakara 216. Allah-u Teala buyuruyor ki, savaş o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır.
seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte ister insanlar deyin, ister dini yaşadığını zannedenler deyin, olayları yaşarlar ve bu dini yaşadığını zanneden olayları yaşayanlar, onların hoşuna giden bir olay olursa hayır kabul ediyorlar, şer olursa da kendilerini üzen bir durumla karşılaşınca da şer kabul ediyorlar. Allah Teala bu doğru değil diyor. O zaman Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre derecet kazandıran her şey bizim için hayırdır. Hoşumuza gitse de gitmese de. Allah'a göre derecet kaybettiren her şey hoşumuza gitse de gitmese de bizim için şerdir. Öyleyse bizim her olayda, her saniye, her an şuna dikkat etmemiz lazım. Biz derecet mi kaybediyoruz, derecet mi kazanıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu dünya mel'undur. Zikir ve zikre yardımcı olan mürşit ve mürit müstesna. Şimdi dikkatle bunu değerlendirelim. Demek ki bu dünyada bizim önemle üzerinde durmamız, mutlu olmak istiyorsak durmamız gereken şey nedir? Zikir. Allah Teala zikri bize farz kılmış. Müzzemmil 8. Veskur ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah'ın ismini tekrar et. Bu ara sıra zikirdir. Ama Allah Teala Ahzab 41'de Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da en az günün yarısından fazla zikirdir. Yani 13 saat zikir. 13 saat zikir devamlı Allah diyeceksin, Allah diyeceksin, Allah diyeceksin. 13 saat oturarak biz başka bir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Bu dünya hayatındaki aktiviteleriniz aynen olduğu gibi devam edecek. Ama sizden istenen ne? Sizden istenen bu hayatı yaşarken tıpkı nefes alır verir gibi Allah demeniz. Nasıl biz bizim dışımızda ne yapıyoruz? Nefes alıp veriyoruz. Öyle değil mi? Bize kimse şimdi nefes al, şimdi nefes ver demiyor. Bu hayatımızın bir gereğidir. Bu dünya hayatını yaşamak istiyorsak nefes alıp vermemiz lazım. Manevi açıdan da yaşamak istiyorsak daha bu sefer zikretmemiz lazım. Dikkat ederseniz astım hastaları var. Zorlukla nefes alır verirler. Hatta bazen alete bağlanırlar. Çok zor, yani yeterli boyutta nefes alıp vermedikleri için dıştan bir destek söz konusu. İşte tıpkı fizik vücudun buna ihtiyaç duyduğu gibi nefsimizin manevi kalbinde de devamlı Allah'a zikretmemiz lazım. O zikri yapmadığımız takdirde zikirsizlik bizi ölüme, zikir bizi diriliğe götürüyor. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde zikirsizlik ölüme teşbih edilmiş, zikir ise diriliğe teşbih edilmiş, benzetilmiş. Öyleyse biz Allah'a göre yaşayan birisi olmak istiyorsak mutlak surette Allah'ın ismini tekrar etmemiz lazım. Şu anda biz bir olaydayız, olay yaşıyoruz, dünya hayatındayız. Siz oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, ben de burada konuşuyorum. Ben Allah'tan bahsediyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu bir zikirdir ve derecet kazanıyoruz. Yetmez, hepiniz de neyle? Zikir yaparak dinliyorsunuz. Hep diyoruz ki, ne diyoruz? Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ekranda, kulağınız da bizde olsun. Şu anda kulağınız bizde olsun, kalbiniz de Allah'ta olsun. Ve eğer varsa ekranda bir ayet, gözünüz de ekranda olsun. Devamlı olarak bu üçlüyü hayatımıza tatbik etmeniz lazım. Evet, gözümüz ekranda, kalbimiz Allah'ta ve istisnasız devamlı Allah ismini tekrar etmemiz gerekir.
İşte ayet-i kerimeyi okudum size. İnsanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Olayları yanlış değerlendiren insanlar, onlar el yazması kitaplardan besleniyorlar. Oradan şuurlanıyorlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor acaba bu konuda? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Dehr ne? Zaman dehri. Yani Ademoğlu zamana sövüyor. O kadar kötü, mesela insanlarla konuştuğunuz zaman ne diyorlar? O kadar kötü bir zamandayız ki diyorlar. Halbuki zaman hiçbir suçu yok. Ama o kadar kötü bir zamandayız. İşte Allah'ın Resulü'nün ifadesi bu. Ademoğlu dehre, zamana söverek beni ezalandırıyor. Halbuki ben dehrin yanındayım. Yani ben zamanın yanındayım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüze, geceyi gündüzü ben idare ederim. Zamanı ben idare ediyorum. Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne buyuruyor Rabbimiz? وَلِكُلِّ نَبَنْ مِسْتَقِرٌ فَيْسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Mesela kişi el açıyor, dua ediyor. Ya Rabbim bana şunu ver, bana şunu ver, bana şunu ver. İstedi Allah'tan. Ama Allah Teala diyor ki ben sana verdim. Fakat zamanı ben tayin ederim. Dilersem anında veririm. Dilersem 5 ay sonra veririm. Dilersem 5 sene sonra veririm. Dilersem ölümden sonra veririm. Ama zamanı ben tayin ederim. Her şeyin zamanını ben tayin ederim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben el açtım, açtım, Allah'tan istedim, istedim. Tabii dünyalık isteyenler diyor, Allah bana verdi diyor. Ben çok harikayım diyor. Allah bana verdi. Öbür taraftan da manevi istikamette ben de o kadar istedim, hiç de gelmedi diyor. Hatta birisi çok zikrediyor. Şeytan gelmiş zikrine mani olmak için. Ya demiş, sen bu kadar zikrediyorsan Allah sana ne verdi? Hiçbir şey. O zaman zikri bırak demiş. Yani boşu boşuna ne kürek sağlıyorsun? O da tamam demiş yani. Madem böyle zikrettim, hiçbir şey gelmediyse ben de bırakıyorum. Ertesi gün Hızır Aleyhisselam demiş ki sen niye zikir bıraktın? O da demiş vallahi zikir yaptım yaptım ama bana hiçbir şey verilmedi. Demiş sana Allah Teala o zikri yaptırmakla, Allah'ın yardımıyla yapıyordun. En büyük ihsanı değil mi sana? Tabii iblistir bu. Her zaman insanların ayağını kaydırmak için her türlü gayreti gösteriyor. Öyleyse Allah katında her şeyin bir zamanı var. Yani el açtığınız zaman biz Allah'a muhtacız. Allah buyuruyor ki hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse her saniye, her an hepimiz Allah'a el açmayız, dua etmeliyiz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay nedir? Duadır. O Rabbimizdir, sahibimizdir. Biz de onun mahluklarıyız. O verendir, biz de dilenenleriz. El açacağız dilen ama istedik istedik, kişi diyor ki bana vermedi. Halbuki aslında vermiştir Allah Teala, vermemesi mümkün değil. Ama zamanı Allah tayin ediyor. İşte ayet-i kerimede her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve bakın Tevrat'ta ne diyor? Olayı nasıl Allah tarafından bu ay açıklamış? Vaiz 3-1-4 bölümde. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Doğmanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var. Sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var. Şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var. Yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var. Gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var. Oynamanın zamanı var. Her şey zamana bağlı. Her şey.
istisnasız. Şifa vermenin zamanı. Kişi hasta. Hasta olan insan Allah'tan ne diler? Kesinlikle şifa diler. Bana şifa ver ya Rabbim. O dilediği an kalpten diliyorsa Allah Teala şifa verir mi? %100 verir. Ama zamanı Allah tayin eder. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde bir bedevi geliyor. Ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana ne buyurursun diyor. O da Allah'tan Resulü bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Sonuca ulaşmıyor. Tekrar ya Resulallah benim midem ağrıyor. Tekrar Resulullah sana bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Yine sonuca gidemiyor. Yine 3. kere bu sefer ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana bir şey söyler misin? Yine bal tavsiye ediyor. Diyor ki Allah yalan söylemez. Senin miden yalan söylüyor. Allah yalan söylemez. Yine bal tavsiye ediyor. 3 kere de bal tavsiye ediyor. 3.sünde iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulallah 3.sünde de bana bal tavsiye ettin. Ben 3.sünde de tatbik ettim. Ama 1.sünde hiç sonuca ulaşamadım. 2.sünde de sonuca ulaşamadım. 3.sünde şifaya kavuştum. Evet diyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Zamanı Allah tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz neye sahipseniz el açtığınız zaman kalben ulaşmayı dilemeniz halinde. Eğer kalben ulaşmayı dilediyseniz, el açıyorsanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, Allah'ın vermemesi mümkün değil. Ama Allah zamanı tayin ediyor. Neden öyle? Allah'ın indinde en üst seviyedeki kanun nedir? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz istiyorsunuz, liyakatınız var, anında Allah size veriyor. Siz istiyorsunuz, liyakatınız yok. Allah sizi o liyakata yükseltiyor. Allah o zaman veriyor. Siz istiyorsunuz ama liyakatınız bu dünyada olmuyor. Ancak öbür tarafta size veriliyor. Ama Allah'ın vermemesi mümkün değil. Öyleyse Allah'ın kapısında bekleyen ve istediğini bulamayan hiçbir insan yok. Tekrar ediyoruz. Allah hepimizin sahibidir. O Rab'dir. Rab demek, emir merci demek, Rab demek, sahip demek, Rab demek, beslemek demektir. Mesela evin hanımlarına Arapçada ne deniyor? Rabbül Beyt. Yani evi besleyen kişi. Öyleyse Allah-u Teala devamlı bizi besliyor. Vücut neyi istiyorsa, talebi neyse Allah-u Teala mutlaka veriyor. Vermemesi söz konusu değil. Bu cehenneme gidenler Allah'tan ne istiyorlar? Cehenneme gidenler Allah'tan cezalarını istiyorlar. Çünkü Allah Teala kanunlarını koymuş. 7 tane ayet-i kerimede sen benden dünyayı istersen sana veririm. Ama senin ahirette nasibin yok. İşte ayetler. 7 ayet-i kerime. Kim bizden dünyayı isterse veririz. Ama ahirette hiçbir nasibi yok. Yani ahirette gideceği yer cehennem. Bakara 200, Nüs 78, Hud 15-16 ve devam eden diğer ayetlerin hepsi kim bizden dünya isterse. Şimdi ben bu yola girdiğim zaman insanları araştırmıştım. 1-2 tane kitap yazdım, dua kitapları. Acaba insanlar Allah'tan ne istiyorlar? Yaptığım o araştırmada insanların %90'dan fazlası hep dünyalık. Mesela şu anda kardeşlerimiz bile oğlum imtihanı geçsin, kızım şunu yapsın, benim ev alayım, araba alayım. Bütün bunların hepsi nedir? Dünyalık talepler. Dünya, dünya, dünya. Ama Allah bizden ne istiyor? Allah bizden kutsal kitaplardan neyi isteyeceğimizi tayin ediyor. Allah bizden Allah'a ulaşmayı dileyin, onu benden isteyin diyor. Allah bizden mürşidiniz kim, onu benden isteyin diyor. Allah benden ne isteyin diyor, ruhunuzun teslimini isteyin. Allah benden fizik vücut teslimini isteyin. Allah benden nefsinizin teslimini isteyin. Allah benden, ben size bu hedefleri tayin ettim. Ama Allah bizden
bunları talep etmemizi isterken biz ne istiyoruz? Biz de dünyadayız. Çevre faktörü var. Şeytan devamlı bizim üzerimize oklarını gönderiyor. Devamlı şeytanın tesiri altında. Biz Allah'ın bizim için bunları isteyin isteyin demesine rağmen biz ne istiyoruz? Biz şeytanın bize emrettiği talepleri istiyoruz. İşte birinci basamakta olaylar, olayların değerlendirilmesi. İkinci basamak, insanlar ikinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve ancak üçüncü basamakta Allah katında bir kıymet sahibi olmak söz konusu. Kimdir onlar? Dua edenler. Allah ayet-i kerimede şunu buyuruyor. Furkan 77'de. Duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Yani sen Allah'tan istemiyorsan, senin Allah katında bir kıymetin yok. Çünkü Allah'tan istemeyen kişi kimden besleniyor? Şeytandan besleniyor. Nefsinden besleniyor. Ama Allah Teala benden isteyin diyor. Allah'tan istemenin vasıtası dua. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Az evvel ifade ettim yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek. O Allah. Neden? Çünkü Allah'ın yanında yok yok. Ne isterseniz Allah'ta var. Mesele siz Allah'tan ikinci bir kainat istiyorsunuz. Her şeye kadir. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Çünkü bize göre imkansız. Ama Allah'a göre sadece ol der ve olur. Çünkü biz zamanı kullanıyoruz, mekanı kullanıyoruz. Ona ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Mesela nedir? Bizden birisi bir bina istiyor. Diyor ki arkadaş benim oturmak istediğim bir bina bana lazım, bir ev lazım bana. Bizden istedi. Biz ne diyeceğiz? Arkadaş tamam demiş diyeceğiz ki bizim mekana ihtiyacımız var, bir arsa alalım. Sonra zamana ihtiyacım var. Şunu bir planını yapalım. Ondan sonra taşıyacağız, edeceğiz vesaire. Belki 3-4 senede biz o binayı inşa edip bizden isteneni teslim edeceğiz. Çünkü zamana ihtiyacım var, mekana. Ama Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Hayır, Allah'ın buna ihtiyacı yok. Mekana da ihtiyacı yok. Zamana da ihtiyacı yok. Ol deyince oluyor. Ol deyince oluyor. O her şeye kadir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Evet, kullar için imkansız olan. Mesela şimdi biz insanlara diyoruz ki arkadaş bak ezeli ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tek. Başka bir yaratıcı yok. Dün bir kardeşimiz bana şeyi söyledi. Birisi sual sormuş. Biz Allah'ı nasıl idrak ederiz? Nasıl Allah'ı tanırız? Allah'ı en üst seviyede idrak etmek, tanımanın yolu hangi suredir? İhlas suresi. Allah kendisini tanıtıyor. Allah kendisini tanıtıyor. Allah diyor ki ben tekim diyor. Kul huvallahu ahad. Ben tekim diyor. Başka Enbiya suresi 22. ayet-i kerimesinde eğer Allah Teala diyor başka ilahlar olsaydı onlar kavga ederlerdi. Öyleyse Allah tek. Kul huvallahu ahad. Allahu semed. O her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şey muhtaç değil. Allah kendisini tanıtıyor. Allahu semed. Her şey Allah'a muhtaçtır ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir fayda veremez. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir zarar da veremez. O her şeye kadir, o her şeye anında ol emri de vücuda getirendir. Allahu semed, her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yüled. Allah Teala 3. ayet-i kerime, o doğurmadı ve doğrulmadı.
O doğurmadı ve doğurulmadı. Lem yelid doğurmadı ve doğurulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ahad, onun benzeri de yok. Benzerler eğer insanoğlu bir şey isterse, varlıklar aleminden bir şey bir şeye benzetir. Ama Allah varlıklar aleminde değil. Allah yoklukta. Onun bir dengi olmadı, olamaz. Denge olsaydı o zaman Allah diyor ya, eğer başka bir ilah olsaydı kavga olurdu diyor. Onun benzeri yok. O tek. İşte Allah kendisini tanıtıyor. Allah tektir. Bu dinin üç esası var. Allah tek. Ve o tek Allah'a bizim teslim olmamız lazım. O zaman hani diyelim ki bir şeyi sizden insanlar teslim almak istiyor. Ya benim neyim var ki, dikili ağacım bile yok. Neyim var diyeceksiniz. Var sende. Sen işte hayattaysan bir ruhun var. Hayattaysan bir fizik vücudun var. Hayattaysan bir nefsin var. Hayattaysan iraden var. Bunları Allah senden teslim almak istiyor. Sana vermiş karşılıksız, bila bedel, ama bunları teslim almak istiyor. İşte ruhumuzun teslimi, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah'ın Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olan fizik vücuttur. Yükselen de, Allah'a ulaşan da ruhtur. Ama dua nereden geliyor? Dua kalbimizden, nefsin kalbinden geliyor. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Sevgili kardeşlerim, kalp, nefsimizin manevi kalbi, Allah'ın ilk kudret elinde. Ya şeytanın talebiyle talepleniyor veya Allah'ın talebiyle talepleniyor. İstisnasız. Nefsimiz şer işlediği zaman şeytanın tesiri altında, ama nefsimiz hayır işlediği zaman Allah'ın kudret elinde. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Nefsim yedi kudret elinde olan Allah. Öyleyse Resulullah'ın nefsini kim idare ediyor? Allah Teala. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. O halde sevgili kardeşlerim, duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Dua, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olup ruh sizden ayrılıp yükselecek ve sonuçta Allah'a kul olacaksınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi münafığı tarif ederken, şu çağın en büyük iflas edenleri kimlerdir? Münafıklardır. Münafıklar dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın 3 tane tarifini yapıyor. 3 işaretini veriyor. Münafık diyor, yalan söyler. Münafık diyor, ahde ve emanete ihanet eder. Münafık diyor, yalan söyler. Evet, münafığın 3 alameti, istisnasız yalan söylemesi, ihanet etmesi ve doğruyu söylememesi. İşte konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Hadid suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Fetih 11'de. Seyekulun lekal muhallafuna min al-arabi şagaletna amwaluna ve ehluna. Araplardan geride kalanlar, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Öyleyse yalancı kimdir sevgili kardeşlerim?
yalancı kalbinde olmayanı diliyle söyleyen kişidir. Dili bir şey söylüyor ama kalbinde yok. Mesela bir insan dese ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama kalbinde yoksa bu kişi neyi söylüyor? Yalan söylüyor. Ama bir kişi derse ben kalpten Allah'a ulaşmayı diledim, kalbinde varsa neyi söylüyor? Doğruyu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Öyleyse insanoğlu bu dünya hayatında ya sadıklardan olacak, doğruyu söyleyecek, ya yalancılardan olacak, yalan söyleyecek, kaziplerinden yalan söyleyecek. Neyle belli olur? Doğruyu tespit etmek, yalan tespit etmek neyle belli olur? İmtihanla Allah Teala imtihan ediyor. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Ama bu dünya hayatı imtihan, bu imtihanda kağıt kaleme lüzum yoktur. O zaman imtihan varsa, kağıt kalem yoksa nasıl bir imtihandır? Mevlana'nın ifadesiyle bu dünya hayatındaki imtihan kulun kulla imtihanıdır. Evet, kulun kulla imtihanı. Yani insanlar insanlarla imtihan oluyor. İşte Ankebut suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ahasiben nasu en yutreke en yekulu amennâ ve hum lâ yeftenûn. İnsanlar biz inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mesela şu anda insanların %95'inden fazlasına sorsanız ne der? Ben Allah'a inanıyorum der. Hatta deistler de Allah'a inanıyorum diyor. Ateistler de ona inanıyor. Yani Allah'a inanıyorum diyor. Ama Allah Teala diyor ki ben inandım demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Öyleyse inanmanın arkasında ne geliyor? İmtihan geliyor. Bu imtihanda Allah neyi görmek istiyor? Allah şunu görmek istiyor. Üçüncü ayet-i kerimede. Ankebut suresinin 3. ayet-i kerimesinde şunu görmek istiyor Rabbimiz. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evvelkileri nasıl imtihan ettiysek biz bunları da imtihan edeceğiz. Her saniye, her an Allah Teala biz insanları imtihan ettiriyor. فَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا Allah doğru söyleyenleri de bilecek. وَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الْكَازِب۪ينَ Allah yalancıları da bilecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Doğruyu söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yalan söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü devamlı Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Doğruyu söylemek bir duadır aslında. Kalpten söylendiği zaman. Ama eğer dilin söylediğini kalp tasdik etmiyorsa o kesinlikle yalandır. O sebeple iki tür insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Allah Resulü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de yani hayra götürür. Derecet kazanır. Doğruluk derecet kazanmaya götürür. Derecet kazanmak da cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. İşte birisi sadık, diğeri de kazip, münafık. Ya sadıklardan olacaksınız, ya münafıklardan olacaksınız.
Şefaat kim için geçerlidir? Şefaat sadıklar için, doğruyu söyleyenler için geçerlidir. Münafıklar, yalancılar için şefaat var mıdır? Hayır, mümkün değil. Münafıklar için şefaat yoktur. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi Allah vahdettir, tektir. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve ne yapmak? Tevhidi gerçekleştirmek. Tek bir cemaati oluşturmak. Tevhid. Yani Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaat. Allah'a teslim olanlar kimler? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah'ın nimetlerinden dolayı sevinir. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte bu Allah'a teslim olanlar. Allah'a teslim olanların giriş kapısı Allah'ı sevmek. İkinci kapısı Resulü sevmek. Üçüncüsü de sahabeyi 7 sava 4 teslim yaşayan sahabeyi sevmek. Dini yaşayanları sevmek. Diğerleri ise, diğerlerinde ne yazık ki hayır yok. Hayır olmadığı için onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse Allah tek, Allah'a teslim olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek ve tek cemaati oluşturmak. Tek bir grubu oluşturmak. İşte Allah Teala bunu buyuruyor. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu ayetle örtüşen hadiste şüphesiz ki doğruluk hayra, üstünlüğe yöneltir, iyilik cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sadıklar olarak kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya fücür sürükler. Fücür de cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında yalancılardan olur ve gideceği yer kesinlikle cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya doğruyu söyleyenlerden olacağız ya yalanı söyleyenlerden olacağız. Yalan söyleyenler, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, Allah'a ulaşmayı dilemezse o yalancılardandır. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o da kesinlikle sadıklardandır. Devamlı Allah Teala'nın kalbimize bakmasının arkasında ne var? Acaba biz kalbimizden Allah'ı mı istiyoruz yoksa Allah'ın dışındaki şeylere mi sevgi duyuyoruz? Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'ı en üst seviyede seveceğiz. Resulü de Allah'tan dolayı seveceğiz. Ve diğer sahabesi de Allah yolunda olmandan dolayı seveceğiz. İşte İncil'deki Markos 29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. Rabbi bütün yüreğinle sev. Bütün yüreğinle sevmek, ruhun teslimi, bütün canınla sevmek, fizik vücut teslimi, bütün aklınla sevmek, nefsin teslimi ve komşunu kendin gibi sevmek, iradenin teslimi. Yani komşuyu da kesinlikle kendimiz gibi seveceğiz. İster Hazreti Musa Aleyhisselam olsun, en adil hakim, kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. İster Hazreti İsa Aleyhisselam, bu İncil'deki ayette komşunu kendin gibi sev desin. İster Nebi Resulü Peygamber Efendimiz,
kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine sesleniyor. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar. Olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse en üst noktada Allah'ı seveceğiz ama Resulü seveceğiz ve Resulü kendimizden daha fazla seveceğiz. İşte sahabenin davranış biçimlerine baktığımız zaman annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Neden insanlar? İnsanlar mallarını severler. İnsanlar akrabalarını severler. Ama bu olayda eğer biz imtihandaysak ne mal sevgisi ne de akraba sevgisi, hiçbir şey Allah ve Resul sevgisinin önüne geçmemesi gerekir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah yolunda malını tamamen infak edip Resulullah'a teslim ettiği zaman, ki işte ayet-i kerime indiriliyor, onlar ki Allah yolunda gece gündüz gizli ve aşikar olarak mallarını infak ederler. Öyle olunca Hazreti Ömer onun yanında, Resulullah'ın yanında malının yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Malı seviyor ama eğer Resulü de kendinden fazla seviyorsa ne yapıyor? Ona teslim ediyor. Hazreti Ubeyke'ye gelince ayet-i kerimeyi dinlediği an sahip olduğu her şeyi gidip Allah'ın Resulüne teslim ediyor. Neden öyle? Çünkü o şunun bilinci içinde, her şeyden daha fazla Allah'ı ve Resulü'nü sevmesi gerekir. İşte eğer malı elinde bulunduruyorsa, malı Resul'den daha fazla seviyorsa, o zaman henüz o kemalata ulaşmamış demektir. Çocuklarına miras olarak ne bıraktın ya Ebubekir deyince, ne cevap veriyor? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir kefesinde Allah ve Resul sevgisi var. Terazinin diğer kefesinde sizin mala duyduğunuz sevgi var, akrabaya duyduğunuz sevgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki öyle insanlar var ki şehit değiller, Resul de değiller. Ama şehitler ve Resuller onlara gıpta ediyor. Ya Resulullah, bunlar kimlerdir deyince, onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar aralarında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece ne yaparlar? Birbirlerini Allah için severler. Öyleyse aralarında bir akrabalık bağı olan kişi seviyor ama o akrabalık bağı sebebiyle sevebilir. Mal alışverişi varsa mal sebebiyle sevebilir. Ama hayır, bu şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği insanlar, aralarında bir mal alışverişi yok, bir akrabalık bağı yok ama birbirlerini çok severler. İşte o birbirlerini çok sevenler niçin severler? Sadece Allah için severler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olanlar, Allah için çalışanlar, kendilerini Allah'a teslim edenler, onlar birbirlerini Allah için severler. Şehitler onlara gıpta ediyor. Şehit ki kendisini, hayatını kime adamış? Allah'a adamış. Allah'a adamış nereden belli? Şehit olmuş. Kendisini Allah'a adamış. Ama şehit de ona gıpta ediyor. Öyleyse onun üstünde bir sevgi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteberdir. Öyleyse bu kişi şehit, kendisini Allah-u Teala'ya vermiş ama onun ötesinde bir alim var. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteber. Kalbi dışından daha iyi olan kişi Allah'ın velisidir. Kalbiyle dışı birbirinin aynı olan kişi Allah'ın ilmine sahiptir ama dışı kalbinden daha güzel olan kişi ise cahildir. Yani asıl
teziye, Allah'a göre eğer bir hayat yaşıyorsak bizim üzerinde durmamız gereken şey neresidir? Evimiz mi? Kalbimiz mi? Neden kalbimiz? Çünkü Allah Teala kalbin müzeyyen olmasını istiyor. İşte Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki de Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمْيَانِ Lakin Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَرِيَ كُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. اُولَٰئِكَ مِنْ رَاشِدُونَ İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bu dünyada neyi tezyin etmemizi istiyor? Evimizi mi yoksa kalbimizi mi? Kalbimizi tezyin etmemizi istiyor. Evimizi değil. Ama insanlar ne yapıyorlar burada? Evlerini tezyin ediyorlar. Kalplerini değil. Öyleyse evlerin tezyini mal sebebi, mal çokluğudur. Diğeri de akraba sevgisidir. Bu dünya hayatı ne ifade ediyor? El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Ve insanlar, iki tür insan vardır bu yönüyle. Mallarını ve çocuklarını arttıranlar. Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِيبٌ وَلَهْوٌ Bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٌ Ve süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ve aralarınıza bir övünme, iftihar vesilesidir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ Ve dünya hayatı tekasürün çoğaltmadır. Fil emvali ve evlat. Malları ve çocukları arttırmadır. Yani insanlar eğer mallarını arttırıyorlarsa, çocuklarını arttırıyorlarsa onlar bir dünya hayatının peşindedirler. Kim dünyayı isterse Allah'tan verir ama onun ahirette bir nasibi yok. Allah Teala başka bir ayette onların malları ve çocukları onları Allah'a yaklaştıramaz. Ve eğer diyor bizi Allah'a yaklaştıran şey nedir? Zikir. Dünya melundur. Zikir, zikre yardımcı olan, zikri hatırlatan mürşit ile zikri yapan mürit hariç. Zikir, zikri yardımcı olan mürşit, zikrin yapan ise mürit. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişi zikredendir. Kur'an-ı Kerim'i öğreten kişi de zikre yardımcı olandır. Zikir emrini verendir. Ve zikir, zikir, zikir. İşte bütün mesele bu Allah'ın en üst seviyedeki emri, ibadetlerin sultanı olan zikri hayatımıza mal etmek, kalbimizi zikirle süslemek, kalbimizi zikirle tezyin etmek. Allah Teala'nın kesinlikle bizden istediği bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar var. Aklı el yazması kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Kutsal kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Olayların değerlendirmesi her ikisi de değerlendiriyor ama bu olayları değerlendirilenden iki grup insandan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diliyor, diğeri dilemiyor. İşte dilemeyenler o zaman şeytanın öğretisine tabi olanlardır. Şeytanın da bir öğretisi var mı? Evet, şeytan insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah'ın ilmi ne? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ilmi İncil. Allah'ın ilmi Tevrat. Allah'ın ilmi diğer kutsal kitaplar. Bunlar Allah'ın ilmi. Ama eğer iblis allem ediyor, kallem ediyorsa, biz insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyorsa o zaman neyle bizi besliyor Allah'ın ilminden uzaklaştırmak için? Emaniye denilen insanların zanları, insanlar zanlarını kitaplara aktarmışlar, yazmışlar kitaplar ve her gelen bir önceki nesli refere etmek suretiyle akılların oradan şuurlanıyor. Bir akılların emaniye ile beslenmesi, şuurlanması var. Aklı emaniye ile şuurlanan kişi nefsin talebine uyuyor. Aklı kutsal kitaplardaki kitaplarla şuurlanan kişi ise ruhun talebine uyuyor.
Kimdir ruhun talebine uyan? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir nefsin talebine uyan?

Mumin kulağından sulanır. Şimdi ne dedik? Dedik her olay, her olayda Allah ne istiyor? Kalbinizin Allah'ta olmasını istiyor. Ve gözünüzün de ayetlerde olmasını istiyor. Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ayetlerde, ama kulağınız da kimde olsun? Konuşanda, Kur'an'ı anlatan kişide, mürşitte. Kulağınız onda olacak. Mümin kulağından sulanır. Sen şu anda evet tamam, kalben zikrediyorsunuz, gözünüz de ekrandaki ayetlere geliyor, ama aynı zamanda kulağınız ne olsun? Bizde olsun. Eğer kulağınız bizde değilse, o zaman buradaki söylenenlerden nasibinizi alamıyorsunuz demektir. Mutlaka kulak bizde olacak. Mumin kulağından sulanır. İşte bu kulağından sulanan kişiye ilk kişi, Kur'an'ın giriş kapısı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi en iyi bilen kimdir? Allah'tır. Allah kalplerdekini bilendir. Bakıyor o talep var. O zaman o talep varsa Allah sizi kime bağlıyor? Sizi kulağınızın sulayacağı bir mürşide bağlıyor. Mürşit konuşacak. Siz de onu dinleyeceksiniz ve kalbiniz sulanacak. Allah'ın izniyle. İşte ayet-i kerimede feyza kuriyel Kur'anu, Kur'an kurat edildiği zaman festemi'u lehu, dinleyin. Ve ensitu leallekum turhamun, dinleyin ki rahmete kavuşasınız. Öbür tarafta Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve in lev istakamu ale tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani mürşitlerine tabi olsalardı. Tarikat demek, tarikat neyle anlaşılır? Kim söyleyecek? Mürşide tabi olmakla. Yani ben tarikattayım diyen kişi aslında ben neyim diyor? Ben mürşidime tabiyim. Ben tarikattayım diyorsa ben mürşidime tabiyim. Günümüz insanı şeytanın da tesiri altında tarikatı ne olarak gösteriyor? Öcü gibi. Tarikatı öcü gibi gösteriyor. Halbuki tarikat Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. İşte ayetler. Ayetlere baktığımız zaman bakın Allah Teala tarikat için ne diyor? Diğer ayetleri de devreye alalım. Kur'an'daki tarikat gerçeği. Nisa 168'de bir Tarık-ı Müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. İki Tarık-ı Cehim var, cehenneme götüren yol. Nisa 168'de, 169'da var. Nisa 169'daki ise Tarık-ı Cehennem'dir. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 168'de ise Tarık-ı Müstakim'dir. Ama Allah Teala Nisa 168'de inkar edenleri, zulmedenleri, başkalarına mürşide ulaşmaktan men eden, saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve onları sırat-ı müstakime, yani tarik-i müstakime ulaştıracak da değildir. İla tarik-i cehenneme. Mümini 17'de andolsun ki üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Tarik-i müstakim 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tarikten oluşuyor. Hakaf 30. Ya kavmena, ey kavmimiz, enne semeyna, işittik. Münadiyen, bir münadiyi, daha doğrusu inni, ya kavmena işittik. Semeyna kitabem, kitabı işittik. Unzile min ba'di Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilen. Yehtüne ilal hakki ve ila tarik-i müstakim. Hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap işittik. Hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime. Hakka ulaştırmak, Allah'a ulaştırmak. Tarik-i müstakime ulaştırmak da mürşide ulaştırmak. Yani öyle bir kitap işittik ki kesinlikle biz hakka ulaştırıyor, mürşide ulaştırıyor. Tarik-i müstakime ulaştırıyor. Cin 16'da ve in lev istakamu ala tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı la eskaynahum ma'en gadakan, onların kalpleri doyabileceği kadar onlara rahmet verirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim tekrar ediyoruz. Kalbiniz Allah'ta. Gözleriniz ekranda ayetlerde ama kulağınız mürşitte olacak. Yani ayetleri devamlı açıklayan kimdir? Ayetleri devamlı açıklayan Allah-u Teala'nın mürşididir. Herkes

0: Kur'an okumamalı mı? Herkes Kur'an okumalı. Kesinlikle Kur'an okumalı. Kur'an okuduğu zaman bildiği, öğrendiği ayetler olacak. Ama Kur'an okuduğu zaman bilmediği ayetler olacak. O zaman o bilmediği ayetler, bilmediklerini kimden soracaklar? Allah Teala cevap vermiş Kur'an'da. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse herkes Kur'an'ı ele almalı. Çünkü tekrar ediyoruz. Allah Kur'an'la, kutsal kitaplarla aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi her şeyi, hayatınızın her saniyesini neyle yaparsınız? Aklınızla yaparsınız. Karar verirsiniz. Ya nefsinizin talebine, yavrunuzun talebine. Şimdi siz bir karar verdiniz. Kur'an ayetlerine uymuyor. O zaman Kur'an ayetine uymuyorsa siz neye tabi oldunuz? Nefsinize tabi oldunuz. Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi misiniz, değil misiniz? Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi değilsiniz. Çünkü nefsinize tabi olduğunuz zaman kesinlikle Allah sizi azaplandıracak. Ayet-i kerime ne? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde. وَيَجْعَلَ الرِّسْءَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَقْلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Aklını kullanmayanlara azap ederim. O zaman sevgili kardeşlerim, günlük hayatta aldığınız kararlar Kur'an'a uymuyorsa Allah sizi azaplandıracak mı? Evet. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Aklımızın nasıl kullanmamız gerektiğini de kim bize bildiriyor kutsal kitaplarda? Allah bildiriyor. Aklınızı şöyle kullanın, şöyle kullanın, şöyle yapın. Mesela ilk etapta aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Allah bize diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Akleden birisi. Mürşide tabi olun. Mürşide tabi olan kişi aklını kullanan birisi mi? Evet, çünkü Allah emrediyor. Allah Teala farz kılmış. Ruhunuzu teslim edin. Ruhunu teslim eden kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Fizik vücut teslimini yapın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Nefsinizi teslim edin. Aklını kullanan birisi mi? Evet. İhlasa ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Salaha ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Yani en sonunda iradesini de Allah'a teslim eden kişi en üst seviyede aklını kullanan kişidir. Bütün kavim resulleri kesinlikle irade teslimindedirler ve onlar A'dan Z'ye kadar akıllarını kullanan kişiye. Ama bir de aklını kullanmayanlar var. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayan diye sizden ahd almadık mı? Şeytanın kulları aklını kullanıyor mu? Hayır. Şeytanın kulları akıllarını kullanmıyor. Nereden biliyoruz? Devamında. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Şeytana kul olmayın diye ben sizden ahd almadım mı? Ve ne budûni hâzâ sirât-ı müstakîm. Bana kul olun, bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve devamında ve lekad adalle minkum cibillen kesîr e felem tekunû tâkirûn. Ve şeytan çoğunuzun ayağını kaydırdı. Siz akletmediniz mi? Siz aklınızı kullanmadınız mı? Öyleyse şeytanın bütün gayesi insanı kutsal kitaplardan. Yahudi ise iblisin gayesi insan Yahudileri Tevrat'tan ayırmak. Hristiyansa İblisin gayesi insanları İncil'den ayırmak. Müslümansa gayesine insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak. Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ve Kur'an'da yok yok. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, istisnasız ve Kur'an'ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indiren Allah Teala nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu minel müzerin. Öyleyse ya kalbinizde ayet vardır veya kalbinizde şeytanın talebi vardır. Eğer kalbiniz Kur'an'la besleniyorsa ayet vardır. Ama eğer kalbiniz emaniye ile besleniyorsa o zaman o zanlar vardır. Ve başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ne söylemiştim? Kur'an'da bir mutluluk suresi var mı? Var. Hangi sure var? Asr suresi. Mutlu olanlar kimler? Ellezine amenu ve amilu salihati. Onlar amenu olup ıslah edici amel işler. İşte bunlar mutlu insanlar. Kur'an'da mutsuz insanlar var mı? Var. Kimler bunlar? Hüsranda olanlar. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar helaktedirler. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Onlar şeytanın kulu dostudurlar. Onlar gay yolundadır. Onlar fırkalar ayrılmışlardır. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar birbirine düşmandırlar. Onlar fısıktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Hepsi bütün negatif özellikler ne değiller? Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Tamamen negatif özelliklere sahip olan insanlar. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden bir dilek sahibi olmamızı istiyor. Kalpten ulaşmayı dilememizi istiyor. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibiz Rum 31'e göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman müminiz Sebe 20'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman hidayetteyiz Rad 27'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'nın de devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. İşte sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediniz. Allah bu talebi kalbinizde gördü. Hemen Rahim esması ile tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esması herkes için. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Kim? Herkes için. Yani bu fiziki alem, kainat herkes içindir. Ama sevgili kardeşlerim, fizik ötesi olay sadece ve sadece kimler içindir? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler için. وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. اِلَا مَا رَحِيمَ رَبِّي Öyleyse bir nefsimiz var. Allah Teala tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Ama bu nefsin tezkiye ve tasfiyesi ancak neyledir? Rahim esmasının tecellisiyledir. Ama Allah Rahim esmasıyla kime tecelli eder? Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah devamlı kalbe bakıyor. Bu talep varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve şeytana açılan kapalı sistemleri kapatıyor. Allah'a açılan kapalı olan sistemleri de açıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Gözümüzü açıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görüyoruz. Kulaklarımızı açıyor. Ve kalbimizi açıyor. Ne demiştik? Gözümüzü açacak gözümüz ekranda ayetlerde. Kulağımızı açacak kulağımız mürşitte. Kalbimiz kimde olacak? Kalbimizi açıyor Allah'ta olacak. Yani kalbimiz Allah'ta, gözümüz ayetlerde, kulağımız mürşitte olacak. Bu minval üzere biz ameni oluyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama devamında Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbimize hidayetle ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor. Ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor ki dört kalp şartını sahip olan kişi Allah ismi bir şifre, kainatın şifresi. Kim bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir. Allah diyorsunuz, daha der demez Allah size hemen ne yapıyor? Rahmetini gönderiyor. Ve neyi gönderiyor? Fazlını gönderiyor. Rahmet ve fazıl hemen gönderiyor. Ama göğsünüze gelen rahmet ve fazıl, rahmet kalbinize sızıyor, sizi huşu sahibi kılıyor. Ama fazıllar içeriye giremiyor. Çünkü kalbinize henüz iman yazılı değil. Ve Allah-u Teala o huşu ile sizi mürşidinize ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. Evet, benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat nedir? Salih rüya. Öyleyse 3 çeşit rüya var. Rüya peygamberlik cüzünün 46'da biri. 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden rüya şeytanın korkutmasıdır. Nefsin hasiyatı rüya dünyayla alakalıdır. Bir de Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır deyince ne manaya geliyor? Evet, sahabe dini benden öğrendi. Ben nebiyim, son nebiyim. Sahabe zaten sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen son nebisin, dinimizi senden öğrendik. Ama senden sonra nübüvvet yoktur. Kimler gelecek, ne yapacağız, dini kimler öğreneceğiz? Benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Yani siz hacet namazıyla mürşidinizi kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksiniz. Mübeşşirat var. Mübeşşirat salih rüyadır. Biz de diyoruz ki eğer kalben ulaşmayı dilediysen hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soracaksın veya ondan sonra dini kimden öğreneceksin? Nasıl sahabe dinini son nebiden öğrendiyse sen de hacet namazıyla sana gösterilen mürşidinden dinini öğreneceksin. Gidip ona tabi olacaksın ve dini ondan öğreneceksin. Ama şeytan allem etmiş, kallem etmiş el yazması kitaplarda ne diyor? Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Ancak ölümle insan ruhu ulaşır derken bütün insanların ruhu ölümle Allah'a ulaşır mı? Evet, bütün insanların. Ama ölümle ruhu Allah'a ulaşan kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. Çünkü Allah Resulü hadisinde diyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem vacip olur. Şirksiz olarak mülaki olana cennet. Öyleyse siz kendiniz bizzat ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ölüm kaderdir, siz dilemiyorsunuz. Allah diliyor. Ama siz kendi iradenizi kullanarak ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman o zaman şirksiz olarak Allah'a mülaki olmayı diliyorsunuz. Allah Teala şirksiz mülaki olana cennet, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. O zaman iblis diyor ki tamam, ben bunların hepsinin gayesi cehenneme göndermek. Diyor dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır ve ne yazık ki bugün çoğu insan, %90'dan fazla insan ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor ama nasıl inanıyor? Ölümle ulaşacağına inanıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağına çoğu insan %95 inanmıyor. %10'dan azı inanıyor. Tabi olduğunuz mürşidinize o zaman sevgili kardeşlerim inanç şartları sizin kalp şartınıza dönüştü. Dili kalbe indirdiniz. Dilden söylüyorsun, dilden ikrar ama kalben tasdik. Dille ne diyoruz? Mesela birisi size derse imanın şartları nedir diyorsunuz. Daha doğrusu inancın İslam'ın şartı, imanın şartı nedir? İşte Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, resullerine inanmak, yevmül ahire inanmak, şerrin Allah'tan, hayrın nefsimizden olduğuna, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bunlardır inanç şartları. Ama Allah Teala dilinize mi bakıyor yoksa kalbinize mi? Evet, dillen ikrar ama kalben tasdik. Bunu kalbinize indireceksiniz. Ne zaman kalbinize indiriyorsunuz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ihbatı koyuyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalpten, göğsünden kalbinize nüron açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah demeye başlıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın nuru, rahmet sızıyor içeriye. Huşu sahibisiniz ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor, müşrini Allah'tan soruyor. Allah Teala mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartının sahibi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkesini yapan kişi kimdir? Nefs tezkesini yapan kişi yedi kalp şartının sahibi olan kişidir. Kalp şartları olmadıkça nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetü minel iman. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Namazdan ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Evet, tekrar ediyorum. Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikirden gafil olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, zikirden gafil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Namazdan gafil olan kişi ise mürşidine tabi olmayan kişi. Çünkü namaz nedir? Es-salatu miracil mumin. Namaz müminin miracıdır. Kalbinize iman yazılmadıkça siz miracı yaşayamazsınız. Onun için kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte siz duanızın kabulünü istiyorsanız kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasını istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Siz Allah'a kul olmak istiyorsanız, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsanız yedi kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Allah Teala bunları istiyor ve böylece 7-8 aylık süre içerisinde hepiniz Allah'ın izniyle ermiş evliya oluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yaratmıştır. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. Şöyle ifade edeyim size. İnsanlar genellikle hayatı yaşarken hep dışındaki şeylerden şikayet ediyorlar. Gitmiş adam çiftçi arazisini ekmiş. Yağmur yağmıyor. Öf diyor, pöf diyor. Olmuyor diyor bu iş. Adam hayvan ticaretiyle meşgul. Hayvanları almış ama bir şey sebep oluyor. Hayvanın telef oluyor. Öf diyor, pöf diyor, şikayet ediyor. Ok çocuğunu okula göndermiş. Öğretmenle bir takışması var. Öf diyor, pöf diyor, öğretmen benim çocuğumu sevmiyor. Yani hep insanlar şikayet halinde, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar. Halbuki şikayeti kimsin, dışarıdan kimden, yani kendi nefsinden şikayet etmesi mi lazım yoksa dışarıdaki insanlardan şikayet etmesi lazım? Sadece kendi nefsinden. Allah Teala öyle buyuruyor. İbrahim 22'de lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytanım, şeytan der ki innallâhu vaadukum vaadel hak, Allah hakkı vaatte bulundu ve enne vaadtukum, ben de size vaad ettim ama fahlaftum, ben vaadimden caydım ve ma aleykümü sultan, ama ben bunları size zorla yaptırmadım. Enni daavtukum, ben sizi davet ettim, fesecebtüm, siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyelim ki tarlamıza mahsul ektik, gelmeyince, yağmur gelmeyince kimi kınayacağız? Allah'a mı? Hay nefsimizi kınayacağız. Çocuğumuzu okula gönderdik, kimi suçlayacağız? Öğretmeni mi? Nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi. Yani nerede bir şikayetimiz varsa kimden şikayetçi olmamız lazım? Nefsimizden şikayetçi olmamız lazım. Nefsimizi kınamamız lazım. İblis bile, şeytan bile bizi kandırıyor. Diyor ki niye beni suçluyorsunuz? Ya ben sizi davet ettim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse nefs bizim nefsimiz. Kabul edip etmeme bizim elimizde. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Evet, siz Allah'a reddettiniz. Şeytanı reddettiniz. Ama Allah demezseniz kimi kabul ettiniz? Şeytanı. Öyleyse Allah dediğiniz an Allah'ı kabul ediyorsunuz. Allah demediğiniz an kimi kabul ediyorsunuz? Şeytanı. Ve şeytan gelip bunu bize zorla yaptırmıyor ki. İradeyi bize vermiş. Allah Teala diyor ki iradenizi kullanın. Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin. Allah dediğimiz zaman Allah'la birlikteyiz. Allah demediğimiz zaman kimle birlikteyiz? Şeytanla birlikteyiz. Men yakşuhan zikru rahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa ne yaparız biz ona? Şeytanı musallat ederiz. Her şey elimizde. Her şey elimizde. Allah iradeyi vermiş. Allah deyin diyor. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Ve zikri, çok zikri, daimi zikri bize farz kılmış. Ve bundan Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Dost olmamızı istiyor. Allah'a dost olmak önemli mi? Çok çok önemli sevgili kardeşlerim. Şu kainatta en büyük şeref Allah'a dost olmaktır. Çünkü ne diyor Allah Teala? Hemen onu da okuyalım inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah'ın emri ne? Allah de. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Boluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Yani sen bollukta Allah dersen darlıkta da ne yapar Allah Teala? Seni kurtaracağım. Feskuruni eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz bollukta zikredersek Allah da ne yapıyor? Darlıkta bizi ne yapıyor? Zikrediyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala tarlamızda yağmur yağdırıyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala çocuğumuza en güzel öğretmen sevgisini. Biz yani her şey bizim zikrimize dayanıyor. Ve şu kısayla bitirelim. Neydi? Koyun baba. Çorum'da Osman Cıkırcası, Osmanlı döneminde Koyun Baba lakabıyla anılan bir Allah dostu var. Bir ara köylüler gidip şikayet ediyorlar kadıya. Bu koyun babanın koyunları bağımıza zarar veriyor. Köpekleri de bize zarar veriyor. Kadı koyun babayı çağırıyor. Diyor ki senden şikayetleri var köylülere, ne diyorsun falan. Hayır diyor, ne münasebet. Benim köpeğim haram yemez. Benim koyunlarım kimseye zarar vermez. Nasıl oluyor? Meydanda topluyorlar. Kadı da onların başında. Ve gerçekten diyor ki herkes kendi parasıyla et alsın. Ben de et alacağım ve köpeklerimi salacağım. Sizin etinize dokunmayacak. Sadece benimkine dokunacak. Çünkü benim köpeklerim haram yemiyor. Kimsenin etine dokunmuyor. Hakikaten yapmışlar. Sadece mal sahibinin etini köpekler yemiş. Diğerlerine dokunmamış. Koyunları da bağa salmışlar. Koyunlar da bağın içinde yabancı otları yemişler, içmişler. Ama bağa zarar asla bir yaprağına dokunamamışlar. Kadı tamam diyor, bunu sen nasıl yapıyorsun yani, bunlar koyun nihayetinde. Bağ salarsan herhalde ona da zarar verir. Hayır diyor, bunları yani bu koyunları, bu köpekleri Allah benim için yaratmış. Ama ben de Allah içinim. Ben ne kadar Allah içinsem, ne kadar Allah'ın emrine itaat ediyorsam, bu köpekler de, bu koyunlar da benim emrime itaat ediyorlar. Ben onlara söylüyorum, sakın bağa zarar vermeyin. Ben onlara, köpeklere söylüyorum, sakın haram yemeyin. Onlar beni dinliyorlar. Ama ben ne zaman Allah'ı dinlersem, onlar da beni dinliyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında o koyunların sahibi, köpeklerin sahibi gerçekte kim? Allah. Yani o koyun baba bir vasıta. %100 Allah'a teslim olmuş. Dolayısıyla Allah için, kullar için zor olan nedir? Allah için çok kolay. Allah Teala o koyunları salıverdiği zaman dokunmayın oraya diyor. Bana dokunmuyorlar. Haram yemeyin, haram yemeyin. Biz ne yapmamız lazım? Biz de aynen koyun baba gibi teslim-i külliyle ne yapmamız lazım? Allah'a teslim olmamız lazım. Allah'a teslim olduğumuz zaman, o zaman da Allah her şeyi bizim emrimize veriyor. Biz ne zaman Allah'ın emrindeysek. Ne? Mesela ruhunuzu mu teslim ettiniz? Ruhunuzu teslim ettiğiniz oranda Allah-u Teala size kainatı teslim ediyor. Fizik vücut teslimini yapınız. O kadarını teslim ediyor. Nefsini teslim, o kadarını. Hatta bu bina yapanlar istikak bedelini alıyorlar. Yani mesela adam alıyor, ihaleyi kazanıyor. Arkadaş diyor ki bak ben şimdi temelini ben inşa ettim. Sen bu sana verdiğim fiyatın ne bileyim onda birini vereceksin bana. Temelini inşa ettim, ver o parayı. Birinci katı çıktım, ver diğer parayı. İkinci katı. Yani ne kadar veriyorsan o kadarını da sana hakkın olan, hak ettiğin şeyi teslim ediyor. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala nefsimizden hangi oranda vazgeçersek o oranda da bize teslimatı yapıyor. Nefsimizden %51 oranda vazgeçtik, teslimat o kadar. %81 mi vazgeçtik nefsimizden, o kadar. %100'ünden mi vazgeçtik, o kadar. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Tamamından vazgeçti. Aldı her şeyi, ne yaptı? Allah'ın Resulüne teslim etti. E ne bıraktın ya Ebubekir çocuklarına? Allah ve Resulü sevgisi bıraktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bu. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak. Her şeyi, ama her şeyi tamamen Allah'ın iktidarına bırakmak. Nefsimizi tamamen devreden çıkartmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, darlıkta, daha doğrusu bollukta Allah'ı zikredin ki darlıkta Allah size imdadınıza yetişsin Allah'ın izniyle. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Sizden gelen suallerle sohbetimiz devam ediyor. İnşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, birinci suali seher vakti zikir çekmenin faydaları nelerdir? Bu konuda daha verimli olabilmek için nasıl bir düzen ve disiplin olmalı? Sevgili kardeşlerim, seher vakti Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın himmetli adettiği bir vakittir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Allah Teala secde 16'da şöyle diyor. Onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanın üstü yatarken kalkarlar. Rablerini korku ve ümitle dua ederler, zikrederler. Bu bir. İkincisi Zariyat suresinin Zariyat 17'de kanu kalinen minel leyli yahşun. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok azdı. Onlar çok az uyuyorlar. Öyleyse bütün mesele ne? Geceyi zikirle geçirebilmek. Seher vakti gecenin bir parçası. İmsaktan bir saat evvelki dönem seher vaktidir. O süre içerisinde kalkar zikrinize başlarsanız, zikrederseniz Allah'ın katında çok güzel bir şeyi yerine getirmiş olursunuz inşallah. Allah'ı düşünmek nasıl olur? Özellikle zikir yaparken diğer ibadetlerimizde. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu huzur namazını düşünün. Allah Teala yoklukta, Allah mekanda değil, zamanda değil. Allah yoklukta, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi, kainatı yarattığı yer nerede? Yine yoklukta. Ama yoklukta nasıl bir bağlantı, ilişki içine gireceksiniz? Huzur namazını düşünün. Huzur namazındaki imamı düşünün. O namazın imamın üzerinde boşlukta Allah Teala'yı düşünün. O orada. O orada. İşte siz o şekilde düşünürseniz zikrinizi de o şekilde yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur namazında namaz kılan ruhlar bizden öncekilerin ruhları mı yoksa şu anda hayatta olup ruhunu teslim ediyor. İkisi de var. Ben Efendimizin sohbetinden biliyorum. Abdülkadir Geleni Hazretlerinden bahsetti. Yedi kutuptan bir tanesi Kutup Aktap, Abdülkadir Geleni Hazretleri. Ve o zaman çok Abdülkadir Geleni Hazretleri 1200'lü yıl, hatta 200'lü yıllarda vefat etmiş. Çok üst seviyede, kaç senedir? Belki 1200 yıldır hayatta değil. Ama o Kutbul Aktat'tan bir tanesi de oydu. Efendimiz niye buyurdu? Dedi ki henüz onun derecesine ulaşan birisi yok. Allah. Hayatta olanlardan birisi onun derecesine ulaşırsa o zaman onun yerini ona veriyor. Öyleyse şu anda hayatta olanlar da var, diğerleri de var. Mesela henüz ait olduğu liyakat seviyesine ulaşmamışsa onlar huzur namazında vazifeli olan bir tane melek de bulunabiliyor. Ama eğer o liyakat seviyesine ulaşırsa o zaman bekaya ulaştığı zaman kendi seccadesinde ne yapıyor o kişi? Huzur namazına iştirak ediyor Allah'ın izniyle. Efendimiz'den öğrendiğim bu inşallah, Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali. Ruhbanlık kavramı açıklar mısınız? Günümüzde İslam'da ruhban yoktur deniyor. Bu söz ne derece doğrudur? Sevgili kardeşlerim, ruhbanlık yok tabii. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan bir mevkide bulunur ve insanları çağırır. Gelin ben sizin günahlarınızı bağışlıyorum derse bu nedir? Ruhbanlıktır. Günahı bağışlayan mürşid değildir. Günahı bağışlayan kimdir? Allah'tır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Ama eğer siz o Allah'ın yerine o kişiyi geçirirseniz o zaman işte bu olmaz yani. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Yanılmıyorsam. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve merhamet kıldık. Yani onlara tabi olanlar. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Yani evlenmeme ve benzeri şeyler mesela. Allah Resulü ne buyuruyor? Evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ruhbanlar ne yapıyorlar? Evlilikten yani evlenmiyorlar o şekliyle. Ve ona göre bu bir sapmadır diyor. Allah Teala diyor ki biz onlara ona ruhbanlık ihdas etmedik. Yani böyle bir şey vermedik. Onlar ruhbanlık ihdas ettiler. Ve bu ruhban olan kişi de insanlar onlar bizim günahımızı bağışlıyor. Mesela nedir? Şu anda Hristiyanlık alemin çoğu Hazreti İsa bizim biz bir şey yapmasak da günahımızı bağışlayacak, bizi kurtaracak diyor. Öyle değil mi? Her türlü günah işliyor. Ondan sonra da bizi kesinlikle o kurtaracak. İşte bu bir ruhbanlık sınıfıdır. Halbuki bunlar tamamen sapmadır. Dindeki sapma. O halde biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan ameni olanların ecirlerini verdik. Onların çoğu fasıklardı. Yani İslam'da ruhban sınıfı yok. Kullarla arasına kimse giremez sözü tamamen şeytanın bir tuzağı. Ruhbanlık yok. Ama mürşide tabiyet kesinlikle var. Siz mürşidin yerine mesela şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve İslam'ın beş şartıyla kurtuluşu anlatan insanlar bu ruhban sınıfına giriyor mu? Giriyor tabi yani. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hayır diyor onlar İslam'ın beş şartıyla. Mürşide tabiyet hayır diyor. Halbuki Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. İkinci suali karşılaştığımız musibetlerde ya da bizi sıkıntıya sokan olaylarda nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Yine bugünkü hadis-i şeriflerden bir tanesindeydi. Ben onu inşallah sizlere söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bakın ne diyor Allah Resulü. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Yazıcılar kimler? Yazıcılar kiramen katiben melekleri. Öyleyse eğer sen şer işlemişsen, Allah Teala yazmışsa, o zaman musibet başına gelir mi, gelmez mi? Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz ama kul azmayınca. Kul azmış, onları devreye almış ve Allah Teala sırf o musibeti niçin sana veriyor? O kaybettiğin derecatı tekrar kazanabilmen için. İşte Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Levle entusi ve musibetin bima kademet edeyim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle. Şerlerin hepsi kimden geliyor? İnsanın nefsinden. 7 tane ayet-i kerimede musibetler insanın elinden geliyor. İşte ayet-i kerime 7 tane ayet-i kerimede musibet insanın işlediği şerlerin sonucudur. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Alimran 132 ellerinize takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyle. İsa 62 elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Elleriyle yaptıkları işlerden dolayı musibet geldiği zaman. Ellerinize takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyle. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Haç 10 elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. Elleriyle takdim yani nerede bir musibet varsa ne yapmıştır o kişi? Nefsine uymuşlar işlemiş. Kiramen katiben melekleri yazmış. O sebeple diyor ki bil ki senin hakkında yazılmamış olan hiçbir şey başına gelmez. Yazılmış ki mesela hayır da aynı şekilde. Hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Sen yapıyorsun. Üzerindeki kiramen mesela şu anda nedir? Şu an hepiniz beni dinliyorsunuz. Hem dinlemenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Hem de zikretmenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Öyle değil mi? Yazıyor mu kiramen katibi melek? Yazıyor. Yazıyor ama bunun mükafatını görecek misiniz, görmeyecek misiniz? %100 göreceksiniz. Ya ama şimdi diyelim ki bir kardeşimiz de buraya gelmedi, oturmadı. O da şu anda ne diyelim? Kahve de öyle kabul edelim. Asıl anlatmak için söylüyorum. O da cezalanır mı, cezalanmaz mı? Yani siz derecat kaybederseniz otomatikmen cezalanacaksınız. Ama siz derecat kazanırsanız otomatikmen mükafat kazanacaksın. Yani bil ki senin hakkında yazılmamış, hayır namına da yazılmamışsa başına gelmez, şer açısından da yazılmamışsa başına gelmez. Sen ne yazıyorsan odur yani. Kesinlikle. Allah hayrı arttırıyor, şerri arttırmıyor. Şer birebir. 7 ayet-i kerimede bakın hemen göstereyim. Şerin cezası birebirdir. Ama hayrın cezası birebir değil. En az 1'e 10, 1'e 700, daha üstü daha üstü. Bakın, evet. Seyyahte ceza arttırımı yok. Kötülüğün cezası sadece 1. 1. Bütün ayetler bize bunu gösteriyor. Ama hayırsa daha arttırıyor. Öyleyse siz hayır bir tane yapıyor. Mesela şu anda bir hayır işliyorsunuz. Buradasınız. Allah Teala size 700 katını veriyor. O 700 verdiği derecatın mükafatını görecek misiniz? Evet. Birisinin darlığa düştünüz. Bu hayır önünüze gelir, sizi aydınlatır ve siz onun mükafatını kurtarıyorsunuz. Yani nedir? Bir kaza geçireceksin, Allah Teala sizi o kazadan kurtarıyor. E ne yaptınız siz burada? Evvela ektiniz. Ne ekerseniz ne yapıyorsunuz? Orada da biçiyorsunuz. Bollukta ekersen darlıkta da biçersiniz. Onu hayır açısından. Diğerinde de aynı şekilde siz yapıyorsunuz. Yani dilinizin söylediği sizin için kader hükmüne giriyor. Allah her şeyi bir kaderle yaratmış mı? Yaratmış. E bizim kendi serbest irademizle işlediğimiz nasıl kader oluyor? Orada da müktesebat devreye giriyor sevgili kardeşlerim. Sen hepimizin şu anda burada oturan kardeşlerimizin Allah katında bir liyakatı var. Siz Allah'tan ne dediniz? Diyelim ki bir şey istediniz. Anında Allah Teala size cevap verdi. O zaman müktesebatınız, niyet ettiğiniz şeyle nasip çakışıyor. Hemen Allah Teala veriyor size. Ama Allah'tan bir şey istiyorsanız liyakatınız yok. O zaman o liyakat seviyesine ulaştığınız zaman Allah Teala size veriyor. Yani el açtığınız zaman Allah'ın o eli boş çevirmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın izniyle. Öyleyse bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Hayır içinde, şer içinde. Sana takdir edilen de senin atlayıp başkalarına gitmez. Yani Allah Teala'nın senin için takdir ettiği şey de sana mutlaka gelir. Başkasına gitmez. Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi devam ediyorum.

0: Evet, huzur namazında Allah-u Teala düşünüyoruz. Huzur namazında namaz kılan ruhlar, bizden öncekilerin ruhlar, onu anlattık zaten. Ruhbanlık yok. Musibetler bizi sıkıntıya sokan olaylardan nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğim gibi mutlak surette zikir yapıp Allah'a tevekkül edin. İzmir'den bir kardeşimiz, zekat ve özellikle bir nedir? Bizlere açıklar mısınız? Zekat kazancımızın %2,5'u bize haramdır sevgili kardeşim. Eğer zekatını vermiyorsak ne yapıyoruz biz? Kursağımıza haram ediyoruz. %2,5 kazancımız, %2,5'u zekat. %2,5'u da bir paranın kiri. Efendimiz sofraya otururken, ya Rabbim bize ihsan ettiğin helal ve tayyip nimetler. Birincisi helal, zekatı verilmiş. İkincisi tayyip, biri verilmiş. Helal ve tayyip nimetlerden. Yani biz hem kursağımıza aldığımızı helal yapacağız, zekatı vermekle. Tayyip yapacağız, biri vermekle. İkisini verdiğimiz an biz o kursağımıza aldığımızı bu sefer helal alıyoruz. Vücudumuza sağlık oluyor ve bedenimize ibadet oluyor. Ama haram yerseniz o haram ile beslenen vücut ibadetten hoşlanır mı? Hayır. Hoşlanmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kasas 68'de Taha 13 ayetleri arasında ilahiyat rabıtası var mı? Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yaşa'u ve yahtar ve makanem muhayyer. Bu Resullerin seçiliş kanunudur. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbest kullanı değil. Taha 13'te enehter tüke festemil lima yuha. Evet, Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben seni seçtim, şimdi beni dinle, ben sana vahyedeceğim, beni dinleyeceksin diyor. Taha 13, ilahiyat rabıtası var. Ancak bu ayetlerde ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var mı? E tabii ki ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var. Sen iradeni Allah'a teslim edersen, iraden yoksa o zaman sana iradene kim tesir edecek? Elbette Allah. Seçim Allah'ındır. Allah insanların çok büyük bir kısmını kendisine seçer. Allah'ın seçtiği kullar Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilirler. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşır. Kulun Allah'a ulaşmayı dilemekle dışında bir tercih hakkı yoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam tarafından da Allah tarafından seçilmiştir Hazreti Musa. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bu sohbeti bize bahşeden, bize nasip kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
12: Sana ulaştırmayı diliyorum.
15: Sana ulaşmak istiyorum.
3: Sana ulaşmak istiyorum.
16: Çok istiyorum.
17: Sana ulaşmayı diliyorum.
18: Kalpten diliyorum.
19: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
12: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
5: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
4: Dost olmak istiyorum.
13: Dostlarından olmak istiyorum.
16: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
6: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
16: Kabul et inşallah, amin.
8: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen böyle dua edincik yani.
0: Çıkarılan üzerine Allah'ın laneti vardır buyuruyor. Fatiha ma salavat. Anlamadım.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Nebide Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır. Ama bunların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var. İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. İtfa billeti ahsen. Seyyati hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grup da Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa, daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa, ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde
91'de yürüdüğü innema yürüdü şeytanı an yuka beynekum l'adavete vel bağda ve yusaddikum an zikrillahi ve anisselat. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sirat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezki etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek, açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı, ona hizmet edendir. Öyleyse
eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemiyorlar. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel onunla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeşim Muhterem Hocam,

0: Allah yürüdü bir kümülüyüz, velâ yürüdü bir kümülüyüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamünaleyküm ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah Teala. Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Al-İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksiniz, ona İman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani bu ulul azm emirler veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşti açıklar mısınız? Bazen

0: yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor. Dilenmek yok. Yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak, Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed dedi de intensurun Allah'ın yansırakum müsebbit ahtamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 2 tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan biri zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah-u Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar İblis'in tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İhlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs seskesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs seskesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz'in ümmetiyle inşallah sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor, benim işim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah'a gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor, 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi, zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezkiye ediyor, 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor, sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iş dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi, affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, 3 alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman, daimi zikirde İş dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İş dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Düş dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın taneti müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emni bil muhalif, nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının son, Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam, ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an'ın ruhunu ihtiva eden Arasur suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundir bu surede esrar-ı fela. En başında imani hakiki geliyor. Sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. Öyleyse her Müslüman imani hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında iman ve hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında imani hakiki gelir, sonra ameli salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirdiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında imani hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İmani hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ben Müslüman, işte onlar bize teslim olanlardır. İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina ben Müslüman. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sualını buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Ordudan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik hücum kumandanı akıl aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecet kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlarda şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah-u Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah-u Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinize dilemeyenlerden bahsederken musibetler den ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında katılaşıyor. Karanlıklar kalbe gidiyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerleri hayır eyler. Mesela ellerinize takdim ettiğiniz günah işlemişiz, derece kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derece kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derece kaybetmiştir. Kiramen Kettin Melekleri de yazmıştır. Kulağa musibet hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Kettin Melekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sebebiyle musibet isabet ederse Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasret değerlerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَ اُمُنَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler. سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا Sonra şüpheye düşmediler. ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Her 7'li basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2 şunu teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'ta zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diyeleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermaye ile bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermayeyle sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'a Rum 39'a faize verilen para artmaz ama zekat Allah-u Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah-u Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala mal ile cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali, şuur nedir? Şuurlu varlıklar nelerdir? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günahına kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meradin fezadahumullahu merad ve lehum azam mimma kanu yuksibun. Bakara 11'de vaziye kalelim la tufsidu fil ardi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. Ela innehumul mufsidun velakin la yeshurun. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar, ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntü memmaten fahiyahukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür, diri olanlar da ölüyor ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah-u Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum, sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum, sonra diriliyorlar ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle, cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetine alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Trem Hocam adalet denilince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaşının elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yaratan Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi, Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi, 8 değil 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan ellerinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş nedir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden nebiklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında kiram-ı katrim amelikleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güvencesi altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah-u Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak ve vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor, bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şahane, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha, maassalam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir? Hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes tekliple sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor.

edenler, onlar Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dilemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse, o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgiden felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi, kişi ancak takva sahibi olursa, Enfal 29'a göre, ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa, o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَ اَمَالُكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual, ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual, bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Bütün bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amin olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, amini olanlar, bir, ıslah edici amel işleyenler, iki, hakkı tavsiye edenler, üç, ve sabrı tavsiye edenler, dört. Eğer olay buysa, o zaman muhtevaya baktığımız zaman Vel'asr suresi, Vel'asr innel insane lafi husr, insanlar hüsrandadır, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31, insanlar şirktedir. Münibine eyleyi ve takku ve akim selah ve la takunu minel müşrikin. Öyleyse şirktedir, şirkten kurtulduğu yer, Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır, amin olduğu yer. Şirktedir, Allah'a yöneldiği yer, Rum 31'e göre. Ve

0: takva sahibi değildir Enfal 29'a göre. Takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer bir tek dileğin sahibi olduğu. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal 29 takva sahibi olduğu. Hasır suresinin ikinci, üçüncü ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiğinden fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal muminun ellezinehum fi salatim khashun. Kimlerdir? Hatta filhal muminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? Ellezinehum fi salatim khashun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fela iki yönlü olarak karşımıza çıkıyor. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Zikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması mümin 102. İkinci safa felah mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. İkinci safa felah. Üçüncü safa felah nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti, Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle, mürşide tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle, nefs seskesinin yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle ve beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet ihlasla ve yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle. Yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayetel Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken hep öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karımca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Niye etmiyorsunuz?
4: Şimdi biz diyorum, ben şurada oturdum zaten, evden buraya gelene kadar ben 50 kere Alem-i Şerif'i okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi, Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz, ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır, dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime, kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o ahireti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa, dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerin zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse kişinin daveti, Allah'ın davetimize icabet etti, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin, onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetine Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım, insana bir darlık, musibet, sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken, yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık Allah'ın zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de Ulaike lehum nesibun ma kesebu vallahu seyyul hisab. Ama 201'de Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenen ve kina azabenler derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rahat 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini, hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka, mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var. Kitapları var.
1: Bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet. Her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da ve neysen insan ilamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve katılmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk için hak ile, hak için halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaleten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve uyarıcı Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134 Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Rezil-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz. Ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartına kurtuluş arayacağına inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok, hedef yok ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor, ilmimin aleyhimedir olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz, faydası ilmin sahipleri. Aslında evet, ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Helaken nasu illel alimun, helaken alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhimedir olmasını istemiyorum, yapmam lazım. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Zikir işin temeli, Yunus Emre'nin dediği gibi, bir dergaha 40 yıl, 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse, neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim ister sana? Her gün ben sana düzgün odun getirmek. O farklı bir kafa yapısı. İnsanı kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi? Mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
4: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya melekü ya Allah dersen rızkın artıya diye.
2: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu, ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani, yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
4: Kürsü. Evet. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
4: Gül bereket artırıyor ya. Ben... Zaten Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirimiz zikir yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner, rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmasa inşallah ama düşerse zikre başladığı an, hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa, yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturar, elimizi tesbihimizi almak ve Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması çıklar mısınız? Zaten zulüm demek derecet kaybetmektir. Şer derecet kaybetmektir, seyyiat derecet kaybetmektir, günah derecet kaybetmektir, zulüm de derecet kaybetmektir. Öyleyse derecet kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7:8'de اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler ya cehennem. Ama En'am 160'ta Allah-u Teala, ister kafir ister putperest kim olursa olsun, seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken, hasenata karşılık 1:10. Ama mürşidine ulaşırsa 1:700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecet kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece kaybettiğinden her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1:10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasına zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı 1:10'dur. Ama kaybettikleri her saniye, her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve o noktadan itibaren 1:10 değil artık 1:100, 200, 300, 1:700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimine insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse İblis'in sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, o zaman İblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var. Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 41'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Rüyanın dinimizdeki yeri nedir açıklayabilir misiniz? Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46. cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yok ama mübeşirat var. Nedir ya mübeşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüyaydadır. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esmasıyla tecelli ederek, 4 kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah'a mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyetle zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk, nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisiysek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. Ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an Haram Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak
0: ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir, insanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah-u Teala zatından bize ruhu fırmış secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz-i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâle biter cemî'an ba'dukum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkese Allah-u Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesi istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat huzurun içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz ve Allah Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak, sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek, aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanması ile de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle, ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine. Ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetini taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahibi olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâr-ı bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah Teala istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin mimma kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennetedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretle emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insani inneke zalimun cehula. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinden gidelim. Her halükarda ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibi olan Allah'a ulaşması ancak rehinenin tezkiye olmasıyla mümkün.

Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %7'yi bulacak kuşu da aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbinde nurlar %51'i aşacak. İşte o zaman nefs tezkiye olmuş olur. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Hayır, henüz rehinelikten kurtulmayacak. Nefsin rehinelikten kurtulması sadece ruhun teslimiyle değil, nefsin rehinelikten kurtulması aynı zamanda fizik vücudumuzun da teslimiyle mümkündür. Nefsimizin rehinelikten kurtulması tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve temuna biha vellezine ma'atina gafilun ulaike mevam nar ve makan yaksibun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu Allah Teala, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadis-i şerifte belirtmiş. Evet, 7 tane hadis-i şerif. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine köp sarıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler, beden, ruh, sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç

0: Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلَى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerekli ibadetler yapmanın önemini bildiriliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Mü'minun 8, Mâriç 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Bezir Bislami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebile Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz. Dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 190-194'te nezele bir ruhu lemin ala kalbike. Kur'an Allah-u Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ama ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs seskesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel Asr suresi, Kur'an'ın bütününü ifade eden Vel Asr suresi, 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibi olan Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor, tekil. Emanetler çoğul, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplere de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini, teslim etmenizi Allah Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde اِنَّ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezkiye kademelerinin bir bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yediğine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'ne alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşer-i cinni vel insi en istetatu men tahfuzu min akhtar semavati vel ard fem zulatan zula bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtullarından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La tenfuzu, geçip çıkın. Çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartmanı düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 4. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta baş gözündeki Cevher Mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor. 7. basamakta kalbindeki Ekinet'i alıyor. Böylece o kişi Allah'la arasındaki kapalı kapıları Allah-u Teala Rahim esmasıyla açtığı için, engeller kaldırıldığı için o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. Yani hakkı batıldan ayırma noktasına geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size 7 tane Furkan verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğin bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte 7 Furkan sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nürunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip Hadid 20:16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin haccet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. Yedi kalp şartı, yedi inanç şartı, yedi tane nimet kişiyi hak müminlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve reynenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği yedi furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor. Mürşidimize ulaştık. Haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Tabi olduk. Ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat-ı fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimizine açılan nurunu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'li rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına ruh yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rehine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatir-i semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet-i kerime bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer birer açılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması Nefsimizin manevi kalbinde biriken yüze yedi fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde yüzde yedi fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi yedi safhada, yedi kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezki kademelerin bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikirle olduğunu Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَتَّتْمَيْنُوا قُلُومُوا زِكْرُ اللّٰهِ Amin oldular ve kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin yedi tezkiye kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'a zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkiyesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte yedi kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimize biriken nur miktarı %7 nur ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte biriken nur miktarı %14, ruh da ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut, 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına, 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazlalar %28, ruh dördüncü gök katına, 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh 5. gök katına, 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh 6. gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh 7. gök katına ulaşıyor. B7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi rehine rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakin yerine getirmesidir. Fizik ucun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanın velayetin birinci kademesinde fena makamında ruhu yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'ın adı geri döndü. Allah Teala'nın ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz yedi tane gök katını açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Emanet sahibine iade oldu. Ve böylece velayetin birinci makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu. Oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinelikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında 161. Fena makamında 151. Beka makamında 161 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz. Ve muhsinler makamında kalbimiz %81 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken, rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabii buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanelikten, rehinelikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah-u Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. İnne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14 Beled 14 yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15 yakınlık sahibi akraba olan yetimi. 16 veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. 17 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ. Sonra amin olan kişiyi sabrı tavsiye etmek ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ne zaman gerçekleşir? Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinekten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumunda olan fizik ucunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinekten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede Hüseyin olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyyen olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyyen olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutları yaşamanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dinleyerek rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, ziyade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeni arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevlerini yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şeyden hayır gelebilir. Ama şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli iraden bize ulaşması, şerrin başka bir sikini ilahiyetine bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle derecat kaybetmemiz asla mümkün değil. Derecat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, yani negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynakları, o da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka dereceler kaybediyorsunuz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona dereceler eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmetten bir karşı muhterem hocam, muhterem efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazı ile mutlaka ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbihle beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sarf ediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın başka bir konferansta da bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizin Efendimizin minnetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Yüce Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
4: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha-ma-selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. O zaman hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inanan, dost olan, yani Allah Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El Hak'tır, bir ismi El Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişi hak ettiği bir mükafat da söz konusu ise mutlaka karşılığının fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza, kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız zaman bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim muhterem hocam sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derecat kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim her zaman söylüyoruz. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık, daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa, o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız. Hem de Allah Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap denize at balık binmese kim bilir Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insana uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın bizi insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayet-i kerime kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Onları seyahati hasenatla saman kimselerdir. Muminin 96. Seyahati güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Fusilet 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek. Bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah-u Teala tabi etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nesire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizliğimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününde kabirden çıkmak ve Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet gününde sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle Allah'ı doğrulayarak varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilminin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ örüldü. Orada ilmi nedenin bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlmi Ledün'ün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olay yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar. Acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi ledünün sahibiydi. İlimle mücezdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah-u Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bir şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir? Ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Bunlardan gerçekleşmeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabbetül dördüncüsü güneşin batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve beş tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, on alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi aynı, ikisi de aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. Nezine keber ve sadu an sebillahi kaddelü delâle meyde. O kafirler Allah'ın yolundan alıkoyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir delalete sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenler. Başkaları da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var ve çokça bu insanlardan görüyoruz.

وأن لهم ذكرى قد جاءكم رسول مبين. فتولوا عنهم وقال إني معلم مجنون. Şimdi o gün diyor göğün apaçık bir dumanla getireceği günü gözetle. İnsanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır ya Rabbim biz müminleriz. Azabı bizden kaldır biz müminleriz diyenler gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikra, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu ayetler okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyor. Ve başı önüne eğiliyor. Diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden birileri ya Resulullah biz eşlerimize, çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz. Kendimiz okuyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki evvela Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç dinde fırkalara ayrıldılar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem, bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama dil tatbikatından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var. Fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcımı yok göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün. Bu ancak kişinin gayretiyle gerçekleşir. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerde açıklandığını biz dinleyebilir, hayatımıza tatbik edersek ötesini de Allah Teala bize nasip edecektir. Ama bu devamlı bir gayretle gerçekleşen bir olgudur. Efendimizin o kıvılcımı bizim kalbimizde görebilmesi iştiyak, liyakat ve mükafatımızla ancak neticelenir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin 31, Maide 44, 45,
7.49.50.

0: Yusuf 40 ayetlerini gösteriyor. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanları. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar da, bunlar hepsi birden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, Maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir müminin olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, 1. Suali Tövbe Suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevası nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürü sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor. Daha sonra vakit namazlarında gelmiyor. Ve Allah Resulü onu, zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözünü yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik, vücudun, nefsin ve hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün 7 katıyla birlikte sizden müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermek ve sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak salah makamının 5. mertebesinde hakkat-ı unkati takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75, 76, 77, 78. Evet. Öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misale salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler oldu. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece ona Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacak bir güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını, fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları, gaybi bilgilerin hepsini biliyor. İkinci sual Yunus suresinin 22. ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22. Karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgar ile onlarla denizde gemileri seyrediyorlardı yüzünde. Onunla beraberdiler, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cafer Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta olan insan Allah yolunda bir insandır. İnsan ilişkilerinde Allah'ın bizden istediği doğru doğru biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Allah Teala iyiliğe karşı iyilikte bulunmamızı, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. O zaman koca eşine, hanımına karşı onun yaptığı iyiliğe karşı da iyilik ama onun yaptığı kendisine bilmeden nefsine uyarak yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda. Eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine o fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir zikir zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu, hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa, tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz. Onunla mücadele etmek, cidalaşmak yerine, ben haklıyım, sen haklıyım tartışmasına girmek yerine, tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf, erkek olan taraf eşinden yana olursa, %100 ben haksızım sana karşı, ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına, hayır %100 ben haksızım, senden özür diliyorum dedikleri takdirde, o zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı da artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişahi alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki cihan saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıra misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehmi de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat Tarık-ı Müstakim, diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'te Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme, tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169 ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقَوْكُمْ سَعَتَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْلَكُمْ غَافِينَ. Tarih-i müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarih. İşte سَعَتَرَائِكَ 7 tane yoldan oluşan tarih-i müstakimi ifade ediyor. Akâb 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onlar Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa, sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim, cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sadece sana kul oluruz ve ihsaneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sıratellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamın ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamın ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişi eğer mürşidine tabi olmazsa, 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asır evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayete ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kavşağının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadete nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak, mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Hidayet tarikata girmekle, mümin olmak da tarikata girmekle gerçekleşir. İslam olmak tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeneklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat eğer istemese olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Bunlar hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hurafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَعَلَى اللّٰهِ قَصَصُ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamın ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. ayrı bir koldan gelmek değildiler. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yanındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehyi anil münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden Allah ehli, Allah kelamının çok olduğu topluluklarda zikirle olsun, ibadetle olsun, bilgiyle olsun, gönlüyle olsun Allah'ı bir şekilde bulabilmesi.
1: Tarikat şeylerine karşıyım. Çünkü direkt Allah'a ulaşmak isterseniz secde ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, tevekkül ederek, sabırla da ulaşabilirsiniz.
5: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
1: Yani öyle bir çabam yok ama elimden geldiği kadar Allah'ın rızasını kazanmak için çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum.
3: Zaten en büyük taleplerimizden biri.
4: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
5: Allah-u Teala bizim de tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
1: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emri bil maruf nehyi'l münker olarak algılıyorum dedi. Emri bil maruf ve nehi an münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncı irşat ve yedincisi iraden teslimi. Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emri bin maruf nehyi münker yapanlar? Allah'ın irşadı memur ve mezun kulu kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emri bin maruf nehyi münker yapanların hepsi Allah'ın irşadı memur ve mezun kulu kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Âl-i İmrân 104, Âl-i İmrân 110, Âl-i İmrân 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirildiği için herkes emri bin marufla mükellef olduğunu zannetmektir. Oysa ki emri bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah Teala daha alt kademelerde de nehy-i anil münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i anil münker de yapacaksınız. emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır. Ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
1: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim yani. Onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak algılıyorum.
4: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici, hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
5: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
1: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle, hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
5: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
5: Perşembe'yi cumaya bağlayan gecede Allah Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
4: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah-u Teala'nın da kanunları var. Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş. Elçi koymuş. Ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nebuvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum. Başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hani üçüncü hadis-i şerifte size ruhu verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim Allah Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama istediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil. Yol kesici olan iblis geliyor, devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve sen ona ulaşmanı istiyorsa ki Allah-u Teala ayetlerde öyle söylüyor. O zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor, farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir mürşid olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah-u Teala diyor ki kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet Resul'ün daveti, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Nisa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli diyor ki dünyalık olan buğday mı istersin, nimet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda yani himmetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dön. Efendim diyor himmet de bana teklif ettin ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu himmet benim çocuklarımı karnını doyurma koyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki himmet seni güder sen de çocukların karnını doyurur kurnayını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatine para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması sizin bizim gayretimize bağlı. İrşad makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşerel cinni vel insi inni setâtu men temzu min akdari semâvâti vel ard femzu lâ temzu lâ bi sultân. Ey cinni ve insan topluluğu semâvâtın akları olan sırat-ı müstakimi çıkmak isterseniz çıkın. Lâ temzu illâ bi sultân. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cafer Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak mı inşallah? Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikatta olursa olsunlar bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı inerce. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
1: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani 5 vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra, bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısında şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmain olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
3: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
1: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlağı güzel olandır. Zaten gittikçe ahlağı güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
1: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
3: Kalbimizi Allah zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Bütün hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet, doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ تَعِيْتَ اَتْمَنْ يَرْقُلُوا. Yine Yunus 57'de يَا اَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اَعِزَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayette örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşmasıyla gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının tesir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Hac 54'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insan da Allah'ın kendisine gösterdiği müşahede tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz, 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs seskesini öğretiyor. Nefs seskesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Ve hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs seskesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlanacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz sevgiyle selamlarınızı iletiyoruz. kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, ister Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah Teala? Allah neyi emrediyor? Allah hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor. Fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La fela tutuyuma. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikatı yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah Teala bunu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufta olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınızla bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an program daha sonra geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
8: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
9: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
10: Beş vakitini kılacak.
11: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
12: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz.
20: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemiyorum. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır?

yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Kendilik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Amasya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Ölen bir yakınımız için en iyi şey nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kıyamet katibi melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sahih hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor. Kim ki ölüm ahirete açılan bir kapı. Kim ki ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücü yeterse bunu yapın, bolca salih amel işlesin, zikir yapsın. Zira dünya hayatı bir amel diyarıdır. Hesap yoktur. Yarın ise hesap olunacak, amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara, ahiret hayatına göçeceksiniz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümünden sonra bir amel işleme durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisi

0: He, yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici muhterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Sayın Musa Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tövbe kapısından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse, bugüne kadar bunca alim, eğer onların söylediği alimse, o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimse daimi zikrin sahibi olan kişidir. Daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alimse, daimi zikrin sahibiyse, o da ayetlerle hep konuşacaksa, o zaman bizim bu alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan, faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olanlar kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim, kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an ne da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daimi zikre ulaşırsınız. Zahitler 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunu altına düşüyorsa daha fazla kendisini seviyor. Allah Teala daimi zikre ulaşmayı mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli. Mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi bir ölünün hücresine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşit de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi hacet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Maide suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve udvan. Eğer olay buysa o zaman bir sevabı takvada dostluğu ifade ediyor. Çünkü ve la taavvenu bil ismi ve udvan. Udvan düşmanlığı, takva dostluğu, bir sevabı, ismi de günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cehennakum şu'uba ve kabâli li te'arrafu enne ekremekum indallâhi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Vallahi Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Nisa 131'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Evet, kainat Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de yani yahu Hz. Musa'ya verilen Tevrat'a, Hz. İsa'ya verilen İncil'e, kitap verilenlere ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamittir. Övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva, sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekinmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah-u Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız dereceler. Allah-u Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu, ama baş düşman olan iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşidin önünde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 177'de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5'da 1. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 tane İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 103, 104, 105'i 3 tane ayet-i kerime birlikte zikredecek olursak, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah Teala ulaike lezine kebiru ve ati rabbi melikay, özellikle lika Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenu اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ yani takva sahibi olursanız. Rum 31'e göre مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُوهُ Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok. Günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik amelleri işlemiş ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 103, 104, 105 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan aminu müdür açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Nitekim Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Lakin kullu esnama İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Kurtuluşta olan bir mümin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva birinci kat cennet cennetin aliyetin. İkinci safa takva ikinci kat cennet cennetil firdevs. Üçüncü safa takva cennetil hul. Dördüncü safa takva cennetil hurafa. Beşinci safa takva cennetil meva. Altıncı safa takva cennetil neyim. Ve yedinci safa takva cennetin adın. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri yani irade teslimini yapacak olursak Allah'ın zatını gösterilirse Allah Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer ister vekaleten ister asaleten devrin imamı bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğer de 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması uslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Nisa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Ra'd 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Vecer 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edilmiş, hedef edilmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda saf bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda saf bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve bölümün cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latifesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay buysa o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytan ve hileleri, şeytan ve tuzakları. Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16-17'de zikredildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah-u Teala da İnsanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirete de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde, iblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki can saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın yanlış öğretisine tabi olanlardır, öğrenenlerdir. Şeytan ne yapar insanlara? Men yettebikutu şeytan, kim şeytan adına tabi olsa fennehu ya'mul bil fahşai vel münker, şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emreder. Allah'ın Kur'an'daki emirleri emir bil maruf ve nehy'il münkerdir. Allah irfanla emreder ve münkerden nehyeder. Kur'an'daki bütün emirler bu istikamette. Şeytan da Allah'ın talebinin tam zıttı istikametinde, o da Allah'a şirk koşuyor ve Allah'ın söylediklerinin tam tersi, Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker, münkeri emrediyor ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı Ölüm sonrası hayatta kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyor. Ama Allah Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak en üst seviyede ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerim, 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetler, nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblisi bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِلْ بُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları amin olmayanlara dost kılarız. Kimdir amin olanlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmayanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuli emel de dünya meşguliyeti. Tuli emel heva insanı haktan alıkoyar. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, bunu yapın ve böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, Allah'a ulaşmayı dileyin ve borca salih ameşleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok, yarın ise hesap olacak. Ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara gideceksiniz. Bugün amel var burada, hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne nahnu nazzalna zikre ve inna lahu lahafizun" buyurdu ki biz indir koyun biz koyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını da isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Eğer bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iladenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, mürşide tabi cennetin firdevs, ruhun teslimi cennetin hul, fizik vücut teslimi cennetin hurafa, nefsin teslimi cennetin meva, İhlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başarmış. Konumuz ilgili hakkımıza suallere yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor. İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
3: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
2: Nefis.
1: Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
2: Şeytana uymamayı, nefsi terbiye etmek, doğru yola gidip doğru yolda bulunmak, Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle "Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum" tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
3: Çok var.
2: Evet. Teheccüd namazlarında.
3: Ey Yüce Allah, ben emanet olun Allah'ım. Sana ulaştırma nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Herkesi bizi de.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde en önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar vasıta emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emre Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye girer ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer. Tebliğ kendisine ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kerimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetini tilavet eden bugüne ulaşmak olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9-10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci sefa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü sefa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü sefa takva sahibi olursan cennetul gurafa. Beşinci sefa takva sahibi olursan cennetin meva, altıncı sefa takva cennetin neyim ve yedinci sefa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah-u Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlarda dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Öyleyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten Resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolunda gidiyorum yani.
4: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz yani. Muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
2: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
3: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onların önünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
4: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
2: Vasıta aracılığıyla her harikada bile bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir mürşit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Mürşitlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu tettekullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olursanız ona, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yoluna cihat edin. İşte hem Maide 35 hem Fatiha 5-6-7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim, tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşır. Al-İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanlara Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşid de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5-6-7, Meryem 73, Al-İmran 112, Meryem 70-72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs tezkiyesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşid olmadan ruhun hidayeti, mürşid olmadan fizik gücü hidayeti, mürşid olmadan nefsin hidayeti, mürşid olmadan iradenin hidayeti söz konusu değil. Mürşid de rüşt yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayete adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga içinde olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmiş.

0: Razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek yani.
1: Allah Allah diye zikretmek.
2: Allah Allah diye zikretmek. Diyorum ya tesbihim Allah Allah namazdan sonra Allah Allah Allah. Elin kalbin üstüne koyacaksın.
3: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.
4: Zikrullah'ın önemi, nefsi öldürmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a tabi olan kullarının yanına yakın olması. Çünkü bu arada vasıtayla Peygamber Efendimiz'e yakın oluyoruz. Ondan sonra Rabbime yakın oluyoruz. Bu şekilde.
1: Zikiri yaptıkça mutluluk da artar mı?
2: Abi canım, kalbin gözü açılıyor yani. Hani onu zaten onu yaptın mı hiç aklına bir şey gelmiyor ki. Allah'ın nefsimizi eline bırakmaz Rabbim. Son nefesimizde. Ben onu biliyorum.
3: Evet artar. İnsan sevdiğini alarsa mutlu olur zaten.
4: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla oluyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Vallahi biter. Hiç kalmaz.
3: Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
4: İnşallah. Nefisler olduğu sürece inşallah bitecektir.
0: Bir misafirimiz zikir ve düşmanlıkların bitmesi konusunda tamam biter diyemeyiz de insanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daim zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi, ayıp size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere bir Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. Hicr 39:40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'da ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim 22'de İblis'in tesiri afetleredir. Ve kim zikirden alıkonulursa men yokşu an zikru rahmani nukayitle bu şeytane. Şeytan ona müsallat olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocamız sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız neslimizdeki afetler var olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymamız mümkün müdür inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz. Ve böylece şeytan Nefsimizde afetler olmadı.

0: için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri, yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannederseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın öğrettiği ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar. Bu durumda ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. Öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'ı sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve ona peş peşe 7 Furkan verir. Ama bu 7 Furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen 7 tane hadisten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah Teala kalbinize mürşit sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah-u Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde ziynetleri başkasına göstermemek takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir. O zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefa takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefa takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefa takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde. 7-8 aylık süre içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'ı sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resulü sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim ram olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O süre içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse, mürşidin başının üzerinde salih nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz. Birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı için derseniz hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak tevhitte olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebure alel müşrikine ma ted'um ileyh. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır. Din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil, İslam şeriatı tek. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet Allah'ın tekliği, şirkten beri olmayı. Tevhid tek cemaati ulaştırmayı. Mürşide tabi olmayı. Ve teslim de dinin ikamesi de ruhun vücudu, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, üstünlük sağlamaya çalışma afetinden nasıl kurtulabiliriz? Zikirle. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, günlük hayattaki davranışlarımızın nefsimiz mi yoksa ruhumuzun talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah ile alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa o ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah'tan hoşlanmak, o Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah'ı sevmek, mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak, daimi zikirle, Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi.
0: Öğretmek konumda olan herkes mürşit.
1: Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma'as-salavat. Allah'a

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Mâ kâne Muhammedun abâden min ricâlikum ve lâken Resûlullah ve hâtemen nebî." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, ister Al-İmran 81, Saraf 158, Meryem 30, Enam 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise, Hatem-ül Enbiya ise, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugün konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'imiz yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği 5 görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti mürşide tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine, kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri de o size veresin. 5 görevle Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak, 1- size ayetlerimizi okusun. 2- sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3- size kitabı öğretsin. 4- size hikmeti öğretsin. 5- size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa
hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman 3. görev Resulullah'a kitabını öğretilmesi, 4. görev hikmetin öğretilmesi ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safhalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa İhlas, irşat, hikmetin öğretilmesi ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları ilim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamı ile kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir nebi resuldür veya bir veli resuldür. Nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah Teala nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risalet şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala veli resuller arasından
seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesinde öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytum kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitaplarıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. وَاِذَا خَسَلَا مِسَاقَ النَّب۪ينَ
ve min kemen Nuh'un ben İbrahim'e Musa ve İsa. 5 tane ulu azm nebisinden misak alıyor. Onlar arasında Nivir Sultan'a Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz'e ulu azm nebiler arasında misak alınan nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resul'ün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resul'dür ki bu Mehdi Resul'dür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebi'dir hem son Resul'dür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatıyla konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa isimli havarilere vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Füsület 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamlarının yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşid. Son mürşid Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulunduğu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesindir ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize sunmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlenir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle
bir talebin sahibi olursalar, üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağı kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür ve bu kişi üzerine Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder. Bu kişi Rahim esması ile Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de, bu ayetler arasında da 12 ayette var, bize farz kılıyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladı Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel imanü Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle l-imanü en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu l-ba'si. Resulullah'ın iman tarifi arasında lika Allah var. Lika Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Lika Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani lika Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi lika Allah'ı dilemiyorlar. Lika Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor, lika Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi, Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a yediği ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada müteallik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerindeki kinet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah-u Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlar
Günahları sevaba çevirenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevirenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah-u Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel, çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi? Hazreti Ebubekir'in ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. İlk mübeşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah-u Teala gözünden hicabın müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatemül Enbiya Peygamber Efendimizin 5 görevli vazifeli kıldığı Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz için vaaz ettiği hadiste levlel murabbi lema araftu rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail Aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. 7 furkanın sahibi olan kişi Tekamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre Allah Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Yani istihane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihane-i mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihane-i isteyin. Arap 128, Enbiya 105 yine istihane-i isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil gecelerinde, mübarek gecelerde kırılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, üçüncü rekata İhlas Felek Naz, dördüncü rekata İhlas Felek Naz. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala bize açıklıyor.
Ama Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu devrinde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah-u Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنَ رَسُولَ اَنَيْنِيَ بُدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنَا بُوْ تَعُوْتَ Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtina versinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Vallahi Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Benimle, ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa. Eğer Tövbe 100'de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa. O zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor ve ilk 7 nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs sezgesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikim nefs-i levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimiyle nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i marziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla aydınlanan kat nefs sezge kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanının sahibiydi ama bu noktada nefs sezgesinden sonra yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs sezgesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefs karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe. Onların kalbinde Allah'ın nurları hakim dokunuzda. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, slaytımıza Adem Aleyhisselam
Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirete, tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler, kim tabi olursa, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu. Tabi oldukları an Allah-u Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadele ilke göre ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardı.

Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini tezkiyede gerçekleştiren kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilmesi için ne lazım? Mutlaka zikrini arttırması lazım. İşte fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesinde zikrini arttıran 18 saat zikirle nefsin manevi kalbindeki zikri %81'e ulaşan insan fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsediyor. Al İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Fena haccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslim ile. Burası fena makamıdır. Fena makamında kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah-u Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat ihsan eder. Beka makamı. Bu taat ihsanı aldığımız yeni bir kademedeyiz. Beka makamı taatin üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya teslim oluyor ve böylece Al-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi, irfan açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiniz, arkasından da ruhunun dört tanesini öğrendiniz ve yedinci ruhun dördünde de yine daimi zikirle hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan kalp gözü kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi. Bu sebeple daimi zikirdeki insan hikmet, ulul elbab hikmet sahibidir. Artık bizim için 7 tane unsur vardır. Bir, kalp gözü açılmıştır dediğim gibi. İki, kalp kulağı açılmıştır. Nefsin bütün kalbindeki afetler yok olmuştur. Üç, yerlerine ruhumuzun hasretleri, faziletler olarak gelmiştir. Dört, bu dört asıl sonucu, üç tane sonuç şartına bizi götürüyor. Hikmet sahibi, hüküm sahibi oluruz. Bir, Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin hangisine uyar, hangisini açıklıyor, anlıyoruz. İkincisi, hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma yetkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulu elban makamındadır.
tezekkür sahibiyiz.

Allah'la konuşma yetkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah Teala vahy ediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynı yakin kademesindeyiz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız da kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26. 20. basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil edin. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşit kılar. 6. mertebe veli resuller. 7. mertebede de devrin imamı söz konusu. Devrin imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta hepsimizi Allah'a teslim ettik, 25. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın bütününü özetleyen ve Asr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı onun temsil eden vesile birisi veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara mürşit göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin üç esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı?
Varsa onları görevleri devam ediyorum. Açıklayabilir misin? Elbette. El ulema verasetil enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar yedi varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, maruf lamyeden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi bir, Kur'an ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi iki, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi üç, irşad eden Resulullah'ın varisi dört, maruf lamyeden münkerden neyden Resulullah'ın varisi beş, hikmetin ötesini öğrenen öğrenen Resulullah ise 6 ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Selam makamının kadimler arasında aralığı var mıdır? Yoksa ard arda mı cereyan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurunun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi tövbe-i Nasuh'la ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte 6. kademesinde de Veli Resuller var. 7. kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam. Tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliğ nasıl yapabiliriz? Aslında insanlarla arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afetle mağlur, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerin yerine getirmemiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri yedi nimet, yedi kap şartı zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine üç tane cennet dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi, Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resulü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlığa karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Ama
Bunu bilen Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette doğru değil. Çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayret için olmalıyız. Ve onların nefs eskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sonuna geldik. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler
kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diridir gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. Yedi safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer-i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim yüküyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam'la günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabeyi bugün insandan ayıran unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle asr-ı saadete ulaştılar. Ama bugün sahabenin yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler esiyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler Zümer 17'ye göre. Hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi Resulullah'a tabi olmak suretiyle nefs eskesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girerek fizik vücut teslimi yaptılar ve hepsi de hikmeti öğrenmek suretiyle nefs teslimi ve ihlasa irşada ulaştılar. En sonunda hikmetin de ötesini öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek Allah tarafından hepsi inşallah memur ve mezun kurundu. İşte bütün bunları sahabe nasıl başardı? Sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurudur. Yani onlar mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Bu tabiyet yoksa 7 safanın 7'si de yok. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla gerçekleşir. Bu olay tahakkuk etmediği süre içerisinde hiçbir kimsenin teslimi İslam'da, Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değil. Nitekim sahabe evvela hepsi cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Kabile hayatını yaşayan sahabeler aralarında kan davaları vardı. Birisi çoğu kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hidayet güneşi ve şöyle buyuruyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yıldızlar şunu güneşten alıyor. Gerçekten de güneşin olduğu yerde yıldızların elbette hükmü yok, ama bir sahabi ya Resulullah, sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek, dini kimden öğreneceğiz? İşte bu hadisle açıklıyor. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ererseniz, yani hidayetin merkezinde tabiyet var. Hidayet yoksa Kur'an'daki İslam söz konusu değil. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Allah Teala Alimen 103'te siz birbirinizin can düşmanıydınız ama Allah kalplerinizi telif etti. onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Araf 157'de de onlar ki Ümmü Nebi ve Resul'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaşanlar için Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü en güzel örnektir. On ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse delaletten kurtulmak mutlak surette mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. İkinci sual, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayamış olur mu? Hayır. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden ibarettir. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ama vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmektir. İblis Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. 14 asırda sahabe gibi olmaktan çıkılmış, İslam yaşanmaz olmuştur. 14 asır ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyoruz. 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Bu 7 safha ve 4 teslimine oluşan 28 basamaklı sürecin her safhası Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiştir. Bir kere daha 7 safha ve 4 teslime bakalım ve sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadığını görelim. Sahabe Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17, Enfal 29. Hepsi Mürşid'den Hasan Evliya Sultan'ın Peygamberimize tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını nefs eskesiyle teslim etmiş. Fizik vücut teslimine kitabı öğrenmişler. Nefsin daimi zikre ulaşmakla, nefs teslimini yaparak ihlasa ulaşmakla da hikmeti öğrenmişler. Ve irade teslimiyle bütün bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Zaten Resulullah'ın sahabeye karşı 5 görevi var. Ayetlerin tilaveti ilk 2 basamağı ifade ediyor. 1. safha ile 2. safha. Nefs eskesi 3. safhayı. Kitabın öğretilmesi 4. safha. Hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safhayı. Ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise 7. safhayı oluşturuyor. 3. sual, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ın günümüzde yeniden ihya edilmesi mümkün müdür? Elbette. Nitekim 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin nailisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın bir veli Resulü. Allah-u Teala hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Ve baktığımız zaman Furkan 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اَنِّي قَوْمِتَ هَذَا وَهَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte iblisin tesiriyle Kur'an'ın, insanların Kur'an'dan ayrıldığı bir dönemde Allah Teala Resulünü hidayetle vazifeli kılıyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki yeri çok önemli. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ. Mehdi Aleyhisselam'ın görevinin kainatta tek bir dinin varlığını ispat etmek, öğretmek, yaşatmak ve öğretmektir. Size ey ulu azim nebileri kitap ve hikmet verdik. Bu ulu azim nebilerin başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz geliyor ve bu dinin şeriatı tek, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatıdır. Hazreti Nuh'un şeriatı Peygamber Efendimiz'in şeriatıdır. Şeriat tek. Din de tek. Ve ona yardım edeceksiniz diyor. Ulul azm mevlilerin hepsi neyle yardım ediyorlar? Mehdi Aleyhisselam'a. Mehdi Aleyhisselam ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i Allah kendisine öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah 4 teslimde oluştuğunu ama aynı 7 sabah 4 teslimin Hz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında İncil'de olduğunu ama aynı öğretinin Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın şeriatında olduğunu, Hz. İbrahim'in de şeriatında olduğu, Hazreti Nuh'un şeriatında olduğunu ve dinlerin olmadığı tek bir din olduğunu buyuruyor. İşte bu tek dinle tamam tekrar kainat İslam'la müşerref olacaktır. O zaman İslam bütün dünyanın dini olacaktır. İslam garip başladı, garip oldu, başladı yer dönecektir o gariplere. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor Peygamber Efendimiz. Benimle insanlar nasıl şirkten ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmalı dilemeleri yatıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her şeyi Allah'tan istemek bir. İkincisi sabretmek. Bir de kalpten istemek. Bütün kalbinle istemek. Rabbine kavuşmak için.
3: Allah'ı anmak. Onun için namazlar kılmak, dualar etmek.
4: Huzur, yakınlık, rahatlamak.
5: Allah'a ulaşmak zaten bizim her şeyimiz Allah'a ulaşıyor. Allah zaten her türlü her şeyimizi görüyor.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz peki?
4: Abdest aldığın zaman, namazın, seccadeni serdiğin zaman Allah'a ulaşmak, Allah'la konuşmak, secdede yani kapanmak.
2: Rabbimiz diyor ki bana borç ver. Biz borç verebilir miyiz Rabbime? Ne diyor? Kuluna yardım et. İyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Gece gündüz öyle diyorum. Allah'ım bana ver, ben de herkese vereyim.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak bir ruh vermiş. Ey Yüce Allah'ım, Ben de senin bana emanet olarak verdiğin ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte bu duayı şu an duydunuz. Bu duayı kalpten yapmak ister misin?
5: Ya ben de ilk defa duyuyorum evet ama genişletmek isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Ey yüce Allah'ım,
3: ben de bu dünya hayatını yaşarken sana
5: ulaşmak istiyorum.
4: Seni ermiş evliyana olmak istiyorum.
2: Bana da nasip et ya Rabbi.
0: Misafirimiz Rabbim diyor bana borç ver. Biz ona borç verebilir miyiz? Ne diyor? Kuluma yardım et, iyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Başkalarına yaptığımız yardımlar Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Evet. Gerçekten de Bakara suresinin 245. ayet-i kerimesinde Allah Teala karz-ı harsenden bahsediyor. Kim Allah'a güzel bir borç verirse o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Evet, yani rızkı daraltır ve genişleten odur. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve bu üç vücut ve serbest irade sahibi insanın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmasını istiyor. Her şey tesbih ediyor. Serbest irade sahibi iki varlık var. Cinler ve insanlar. Ve Allah Teala onlar için de وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında İnsanlar şeytanın kulu, şeytanın dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostluğundan kurtulmak bir dilektir. Allah'ın Resulleriyle insanlar Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler, şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtulurlar. Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Onlara verdiğiniz her mutluluğun karşılığını mutlaka size de yaşatır. O insan ilişkilerinde mutluluk da gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayız. Evvel ilk adımı atmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz 19 tane hasreti, nefsimiz de 19 afeti muhtevasında barındırıyor. Denge içerisinde hayata başlıyoruz. Ama hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlıyoruz. Ve bu hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlayan kişi, iblis, sırat-ı müstakime Allah'a ulaşan yola oturmak suretiyle insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a dost olmasını engelliyor. Şeytanın kulu, şeytanın dostu olmasının devamını istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Onların nefsini afetlerine tesir ederek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştır. Allah-u Teala mürşide tabiyeti de bize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Mürşid kimdir?
2: Kalbi temiz, gerçekten Allah'a inanan bir insansa, kalbi temizse, insanlara faydası varsa onu mürşid olarak kabul ediyor.
5: Yunus Emre gibi hani dini öğreten insanlar bizim hayatımız için gerekli insanlardır.
1: Sizin bir mürşidiniz olsunuz ister miydiniz? Size böyle
4: yok, ben kendim Kur'an okuyorum zaten.
2: Elbette isterdim. Bana her yönden yardımcı olup da yol gösterene niye istemeyim ki?
1: O zaman ben
2: size Allah'a varışı kim istemez ki?
3: Bilmeyen insanlar için bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes kendi iradesiyle sonuna kadar ulaşamayabilir bu bilgilere. Bu.
4: Bağlı insanlara saygı duyuyorum canım.
1: Ama siz bir mürşidiniz olsunuz istemiyorsunuz.
4: Yok. Ben babamdan, amcamdan, ben evde Kur'an'ımı okuyorum.
1: Peki size...
4: çekiyorum, tesbihimi çekiyorum.
1: Yani şöyle Allah'tan sorarak, birinin söylemesiyle değil Allah'ım.
4: Ama kitap var, şey var, onu açıp okuyorum. Öğrenmek istediğim şeyi Diyanet sayfasına takip ediyorum.
1: Şu an kıyamete kadar mürşitler var mı yoksa çok eskiden mi?
2: Vallahi şimdi yavrum, ben insanları tanıyamıyorum şimdi. O kadar kötülük var ki ben anlayamadım insanları, ama belki de dünyanın en iyi, en temiz kalpli, en iyi şeyli, vicdanlı insanları vardır.
0: Tahminimiz mürşit konusunda ben babamdan, amcamdan öğrendim. Evde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öğrenmek istediğimi öğreniyorum dedi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda mürşitlerin rolü nedir? Şimdi kardeşimiz Kur'an'ı okuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyarak onu Kur'an öğretimine götürür mü? Hayır. İşte sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ve Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki benim size tayin ettiğim mürşit size ayetleri tilavet ediyor bir. Benim size tayin ettiğim mürşit sizin nefsinizi tezki ediyor iki. Benim size tayin ettiğim mürşit size kitabı öğretiyor üç. Benim size tayin ettiğim mürşit size hikmeti öğretiyor dört. Benim size tayin ettiğim mürşit size hikmetin ötesini öğretiyor beş. Öyleyse burada beş görevin beşi de mürşitle gerçekleşiyor. Sen kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayetleri tilavet edersin diye bir ayet yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak nefsini tezkiye edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhunu teslim edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak fizik vücut teslimi yaparsın yok. Nefs teslimi yapmak yok. İrade teslimi yapmak hiçbirisi yok. Kendi kendine bu iş olmaz. O halde hepsi mürşitle gerçekleşir. Nitekim Allah Teala Ali İmran 104'te "Veltekum minkum ümmeten yed'un ila'l hayr ya'murun bil ma'ruf ve yanhun 'anil münker ulâike muflihun." Sizin içinizden bir ümmet olsun. Hayra davet etsin. Ma'ruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve bu hayra ulaşanlar daimi zikrin sahipleri. Fusilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanından diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte her devirde öğrenim ve öğretenler var. İnsanlar mürşit olmadan öğretici kademesine, öğretenler kademesinde bulunabilirler tabii. Ama öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alıyor. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretme sadece öğretendir. Ama mürşit öğreten ve yaşatandır. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okunmasının tilavetini Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam kimden Kur'an'ı öğrenmiştir? Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala'dan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyor, öğretiyor, öğreniyor Allah'tan, yaşatıyor ve öğretiyor Allah'ın emriyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle vasıtlıkla ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Sahabenin hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hep riayet ettikleri ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri deyince ne anlamalıyız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni Safa ve dört teslimi yaşamış. Bu yedi Safa dört teslimle A'dan Z'ye kadar hepsini sahabeye aktarmış. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la gerçekleştirecek. Benimle insanlar Allah-u Teala bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'ı sonra diyor. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar fitneden kurtulacaklardır. Sünnet-i Seniye yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatidir. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından usul haline getirmiş olan ve Allah'ın ona emir vererek bu nevi farzı kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Ama onların hayatı önem taşıyan zaman içerisinde yok olmuştu. İnsanların kurtuluşa ulaşılması mümkün olmayan sünnetleri yapan herkes sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim peygamberimin sünneti. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı dinin teorisini ifade ediyor. Resulullah'ın sünneti ve ehl-i beyt de bu işin tatbikatıdır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yaşanması, hayata geçirilmesidir. Ehl-i beyt de her devirde Kur'an'ın bütününü öğreten en üst seviyede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Allah'ın mürşididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır evvel tüm sahabe dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emirin zikir olduğunu göstermiş. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu? Yani zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: Zikretmek güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar o kadar böyle kendinden geçiyor ki, o kadar geçiyor ki onlara inanıyorum ben. Aşka geliyor. Onlara inanıyorum ben. Yoksa böyle göstermelik kesinlikle kabul etmiyorum.
4: Etmiyor kızım. Allah'a yeterince zikir etme değil, Allah'a inanmıyorlar. Zikirle Allah'a açılmaz kapıları açılıyor yani zikirle.
5: İçimizden hep bence bir gelmeli böyle zikir etmek. Ya bir süresi yok benim için. Bir zaman kavramı yoktur yani bence. İstediğimiz zaman, ne zaman istersek zikir edebiliriz.
3: Şükretmek gibi olmalı bence çünkü. Aynen, şükretmek de mesela her zaman Allah'a şükürler olsun diyebilirsin. Bir şey olur Allah'a şükürler olsun. Zikretmek de bunun gibi olmalı bence. Mesela beş vakit namaz gibi özel olarak beş vakit zikretmeyiz mesela.
4: Zikretmek, Allah'ı sevmek, Allah'a bağlı olmak tabii kızım. Ne güzel. Allah dediğin zaman bile insanın kalbi uyanmasa yazık o kalbe.
2: Birini gördüm. Allah affetsin. Onun yaptığı böyle zıplayıp şey yaptığına önce güldüm. Evet. Ama o şeye kimse erişemez. Cezme mi oluyor işte artık neyse. Titredi, heyecanlandı, zıpladı. Ona inandım. Önce güldüm, sonra inandım.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz?
4: Çok, çok seviyorum Allah'ı. Çok yani tarif bile edemem yani.
0: Müslüman her zaman Allah'a şükür ediyoruz. Zikretmek de bunun gibi olmalı. Namaz beş vakit özel olarak zikretmek olmamalı. Zikrin devamlı olmasının önemi nedir? Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını, daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk daimi zikirle gerçekleşir. Üç çeşitli zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın yolunda insanlar için Allah'a değer vermenin en sağlam ölçüsü zikirdir. Zikre ne kadar değer veriyorsak Allah'a verdiğimiz önem o kadardır. Allah'ın farzı sadece ara sıra zikretmek yapmak değildir. Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri hem de çok zikri daimi zikri farz kılmıştır. İşte Müzzemmil 8 Rabbin ismini zikret bu ara sıra zikirdir. Asaf 41 Rabbin ismini çok zikret bu en az 13 saat zikirdir. Nisa 103 ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken daimi Allah'a zikir. Burada daimi zikir. Zikir nefsimizin kalbine Allah'tan gelen nurların gelip yerleşmesini sağlayan yegane vasıta. Zikir yaptıkça nefsin kalbindeki afetler azalır. Mutluluğumuz ona paralel olarak artar. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra nefsimizdeki bütün afetler tamamen yok olur. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. Faziletli, erdemli bir insan oluruz. Sonsuz mutlulukları yaşamaya başlarız. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en çok fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip, siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyuruyor ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Görüntülü sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Ben İstanbul'dan Levent Bozkurt. Müsaadenizle bir sualim vardı inşallah. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflarda olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflara sahip olacağı doğru mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. Sabikun el-Evvelin Resulullah'ın sahabeleri Muhacir ve Ensar'dan oluşuyor. Ama 14. ayet-i kerimesinde Sabikun el-Ahirin'den bahsediyor. Sabikun el-Evvelin daha çok ama Sabikun el-Evvelin daha az ve onlar da Mehdi Aleyhisselam'ın Sabikun el-Ahirin öğrencilerinde 7 sabah 4 teslimi yaşayarak bir asr-ı saadet daha gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerimi özledim. Deyince sahabeden bir tanesi bir senin kardeşleriniz değil mi? Ya Resulullah hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. İşte kardeşlerim diye bahsetti. Mehdi aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar olacak. Vakıa suresinde hem Sabikun el-Ahirin'den hem de Sabikun el-Evvelin'den bahsediyor. Ve Vakıa 13 Sabikun el-Evvelin, Vakıa 14 Sabikun el-Ahirin ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da bunu söylemesi mutlak surette Mehdi Aleyhisselam döneminde de bir ikinci asr-ı saadetin kesin yaşayacağını Allah-u Teala bize ispat etmiş oluyor. Hepimizin hedefi Allah'ın güzellerini yaşamak olmalı. Ama bu güzelliklere ulaşabilmek mutlaka 7 sabah 4 teslimle mümkündür. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Biz de ve sizler, muhterem Efendimiz de buyuruyor ki biz mutlaka dua edeceğiz sizlere ve onlara benzer toplum oluşturmak için bütün gayretimizi çalışacağız. Benim sünnetim, hünerimin kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde Allah-u Teala'nın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Yani benim sünnetlerimin kaybolduğu yüz tuttuğu, yani Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin kaybolduğu yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, gerçekten de öyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz bir kardeşimizin sosyal hayattan uzaklaştım, dünyadan zevk alamıyorum. Nasıl kurtulabilirim? Sualine, kurtulmana gerek yok. Olmanız gereken nokta bu, buyurmuşlardı. Depresyon kaynaklı hiçbir şeyden mutlu olamama ile Allah'ın dizaynı olarak dünyadan zevk almamanın ayrımını nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Nefsin bütün taleplerinin arkasında geçici bir zevk yaşanıyor ama bitiminden sonra nefsin talepleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, muhtevasını alıyor ve emirlerini de inkar ettiriyor. Nefsin bütün talepleri nefs, Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Orada öyle olmasına rağmen

أما الخمر وما الميسر والأنصاب ولا الزام رجل عمل الشيطان. İman edenler içki kumar falokları puta tapmak size yasaklandı. Feştenibu lehu leallekum tüflühün. Ondan kaçının. Böylece felaha erersiniz. Demek ki Allah Teala'nın bize bahşettiği hayat şeytandan kaçmak, Allah'a sığınmak. Şu anda kardeşlerimizin hepsi böyle bir hayatı yaşıyor. Şeytandan kaçan, Allah'a sığınan, Allah'a giden yolcu olarak huzur ve mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla şeytanla birlikte yaşanan o geçici zevkler hem ahiretimiz için zararlı hem dünyamız için. Diyoruz ya, niyeti dünya olana, ki bu dünyada yaşanıyor, Allah ikisini birden o kişi kaybediyor. Hem dünyayı kaybediyor hem ahireti kaybediyor. İşte o içki sırasında sarhoşluk anını yaşıyor. Yani bir nevi bir hayvan konumunda oluyor. Etrafa zarar da verebilir. Yetmez. Allah'ın farz emrini yerine getiriyor. Derecat kaybediyor. Kıyamet günü kaybettikleri kazançlarından fazlaysa sonsuz bir hayatı cehennemine geçiriyor. Öyleyse o bir anlık zevkleri mi yaşamak, yoksa sonsuz ahiret hayatında cenneti mi yaşamak? Akıl sahibi bir insan terazinin bir kefesinde bir anlık zevk var. Terazinin diğer kefesinde sonsuz bir ahiret saadeti var. Hangisini tercih etmemiz lazım akıl sahibi insanın? Sonsuz ahiret saadetini diğerine tercih etmesi lazım. Onun için de biraz Sultanı Peygamber Efendimiz ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O zaman bu zevk sahibi kardeşlerimize diyoruz ki eğer dünyada yaşamak istiyorsanız, yani zevkleri yaşamak istiyorsanız parmağın ucuyla bir ateşe sokun bakalım ne kadar dayanabilirsiniz. Öyleyse nasıl ondan kaçıyorsanız, dayanamıyorsanız sizin de o şekilde bu geçici zevklerden uzaklaşmanız lazım. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler. Yetmez, az evvel de ifade ettim. Yani bu dünya ve dünyanın zevkleri ahireti bize unutturuyor ve dünyada da bizi şeytanın pençeresinde tutarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı içerisinde mesela ölüyor. Halbuki eğer işte Muhterem Efendimizin de buyurduğu gibi burada olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dileyip tabiyetinizi gerçekleştiren insan zikrinizin artışına paralel her gün biraz daha hem ahiret hayatında cennetteki yeriniz yükselir hem de dünya hayatında mutluluğunuz artar. O sebeple Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Olmanız gereken nokta burası diyor. Kurtulmana gerek yok. Sen Allah'a ulaşmayı dilemişsin, mücünde tabisin. Yapman gereken kesinlikle zikretmek, zikretmek, zikretmek. Kaldı ki belki böyle bir hastalık Allah-u Teala bir imtihan nevinden vermiştir. Ona derecat kazandırmak istiyor. İmtihanlar, hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez, derecat kazanır. Derecat kazanmak tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi. Böyle bir olaysa o kişi de bunu bilmiyorsa, idrak etmiyorsa o zaman daha da kötü. O sebeple Muhterem Efendimiz böyle buyurmuştu inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslimi için zikrimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin sohbetlerini çok dinleyin kardeşlerimize hep söylüyorum. Ve de hizmetlere, buradan alacağınız ilimle insanların mutluluğuna vesile olun. Hizmetlere çok katılın ve zikrinizi yapın, etraftaki insanları sevin. Hayatı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yani şu mantıkla ben doğru bulmuyorum. Öğrenciler sınıfta bizde o evrensinde midir? Hayır. Klasi 23 geçirdik. Ders çalışıp çalışıp çalışıp ondan sonra sınıf geçtikten sonra boşlamak. Hayır, öyle bir mantık yok sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bizim için seçtiği
ve alternatifi olmayan bir

0: hayat.
1: Yani şu anda fizik vücut teslimini yaptın. Öyle kabul edelim. Tatile mi çıkacaksın? Öyleyse üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. Bu yol üzerinde kervan yolda düzülür. Muhterem Peygamber Efendimiz'in sözü. Ruh teslimini Allah Teala bize nasip kılıyor sırat-ı müstakim üzerinde. Ondan sonra hedefin tek var. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak ruhun teslimiyle, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatını görmeye odaklanacaksınız. Allah'ın zatını görmeye odaklandığınız an bu yol üzerinden bir gün aksesuar olarak Allah Teala fizik vücut teslimini sana nasip edecek. Allah'ın zatını görmek hedefinse nefsin teslimini daimi zikri sana nasip eder ve daha ötede. Yani bu hayatın, bu yolun ikinci bir alternatifi yok. Öyleyse yapmanız gereken şey zikrinizi artırmak inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Araf 157 ayet-i kerimde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmin nebi Resul'e tabi olurlar. Bu ayette göre İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in müjdelendiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudur. Hatta Bakara suresinin bir ayetinde eğer kardeşimiz bulabilirse şöyle: onlar oğullarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz'i tanırlar diyor. Öyle bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla evet, İncil'de de geleceği müjdelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de, pardon, Tevrat'ta da geleceği müjdelenmiş. Ama şimdi aklımda Mümin suresinin 32, 33, 34. ayetlere baktığımız zaman ne görüyor? Orada bir, evet, şu anda Bakara 146 buldu kardeşimiz. اَلَّذ۪ينَ اَحْتَيْنَامُ الْكِتَابَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler. Tanıyabilirler. Muhakkak ki onlardan bir fırka hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Öyleyse biliyorlar. Kitabı bilenler biliyor. Bakara 146. Şimdi Mümin suresinin o ayetlere bakalım. Ya kavmi inni ahafu aleyküm yevmettenadi. 33. 34 bakalım. Mümin suresi 34. ayet kerime. Evet, bir dakika, burası. Bakın Yusuf 34'te andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselama size beynelerle, delillerle geldi. Demek ki Yusuf aleyhisselam beynelerle, delillerle geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zahil olmadı. Hatta o helak olduğu zaman. Yani bakın, dikkat edin, çok önemli bir ayet. Mümin 34. Andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam, yani ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde devrin imamı Yusuf Aleyhisselam'dı. O da kendi kavmine ve bütün dünyaya nebi olması hasebiyle 7 sabah 4 teslimi anlattı. Size beynelerle, delillerle geldi. Size getirdiği şeyden, yani 7 sabah 4 teslimden şüphe içinde olmanız zahir olmadı, bitmedi. Hatta o helak olduğu zaman, o öldüğü zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez, göndermez dediniz. Aynen hastalık bugün. Sevgili kardeşlerim, aynı hastalık bugün de var. Ve bugün bu hastalık sebebiyle insanlar ne yazık ki yaşaması gereken on sonsuz ahiret ve dünya saadetten çok uzaktalar. Şimdi tekrar bu ayet-i kerime kalsın ve 19 tane bidatla bunun Kur'an karşılıklarına beraber bakalım. Bu ayet-i kerimede onu göstereyim. Ne diyor bugün insanlar? Bu 34 ve 19 tane bidat karşılığı doğru Kur'an-ı Kerim'de 19 tane hakikat. Evet, şimdi bakalım beraberce ne diyor bugünkü şey? Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Bu vahiy Peygamber Efendimiz'i sona etmiştir. Allah bir daha Resul göndermez. Yani bugünkü bidatlerden bir tanesi, bir daha artık Resul göndermez. Öyle demiyorlar mı? Evet. Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Belki onu bulamadım. Yani ne diyorlar? Dedikleri şu: Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Artık Allah bir daha veli Resul göndermez. Aynı hakikat burada da ifade edilmiş. Hatta o helak olduğu zaman, yani vefat ettiği zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez. E bugün bütün İslam alemi neye inanıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi, son Resul olduğuna inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı Kırk'a göre son nebidir. Tamam. Ama son Resul değildir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. İşte bununla ilgili bir kitap da yazdık. Nedir o? Ahzab 40. Özellikle insanların unuttuğu bu hakikat ki, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şeriat kitabı, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Risalet, Veli Resullük, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın kanunu bu, kıyamete kadar devam eden Veli Resullük. O dönemde de hayır, o gitti, bir daha Allah Resul göndermez diyor. Hastalık aynı hastalık. İstanbul'dan. O zaman doğru mudur söyledik. Peygamber Efendimiz sana muhterem hocam, irade eksiklik nedir? Açıklayabilir misiniz? İrade eksikliği normal standartlarda irade ne zaman tamamlanır? İradenin Allah'a teslim ettiğin an. Öyleyse irade teslimine kadar daima eksiklik söz konusudur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cevher Hocam. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı sizlere. İnsanlar birbirini sevseler, başkaları için onları mutlu etmek istikametinde talepte bulunanlar olsalar, mutlu olabilirler mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Sevgili kardeşlerim, bir daha suali okuyacak olursak, insanlar birbirlerini sevseler, başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunan olsalar mutlu olabilirler mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse birbirini sevebilmeleri için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin kalplerini sevgide birleştiriyor. Öyle insanlar kendi kendine hadi ben seni seviyorum da olmuyor. Eğer gerçekten insan kardeşiyle olsaydı, o zaman Kabil Habil'i öldürmezdi. Ama gördük ki öyle. O zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi ve birbirini sevenlerden olabilmesi için mutlak surette tabiyetini gerçekleştirmeleri lazım. Başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar. Bu talepte bulunmak, bu hedefe ulaşabilmek ancak yine devreye mürşidin himmeti, Allah'ın nusratı söz konusu. Yani bu yolda ulaşabildiğimiz ne kadar güzellik varsa, burada hepsinde mürşidin himmeti var, Allah'ın nusratı var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Mülk Suresi 22. ayeti açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Mülk 22'de şöyle buyuruyor Allah Teala: Allah sürünerek yürüyenler mi, yoksa sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmak ümidiyle Allah'a doğru ruhlarını yola çıkaranlar mı, hidayete erer diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki, Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa ona ulaşın. Bir, yani henüz mürşide ulaşmamış, mürşide ulaşan mı? Yoksa mürşide tabi olmuş, sırat-ı müstakim üzerinde ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkan mı? Tabii ki Allah'a doğru ruhları yola çıkaranlar hidayete erer. Henüz yani mürşidine ulaşmamış, sırat-ı müstakimde değil olan bir kişi, öbürü de mürşidine tabi olmuş, ruhu yola çıkmış. Hangisi hidayete erer? Ruhunu yola çıkartmış olan kişi hidayete erer inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimiz Allah'ın güvenini kazanmak sohbetinde Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır buyurdu. Bizler ilk mürşidimize teslim oluyoruz. Sadece o vardır, ne söylerse odur. O itaati kazandıktan sonra Allah'ta yok olmak, sıfır olmak noktasına mı ulaşıyoruz, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, yani eskiler fena fi şey, fena fi resul ve fena fillah diye bir takım ayrımlarda bulmuşlardı yani. Efendimizin belirlediği son nokta. Yani eskiden evliyalar öyleydi. Biz ise şimdi sadece ruhunu Allah'a ulaştıran kişi için öyle konuşuyoruz. Halbuki bu teslimlerin bütünü, evvela ruhun teslimini gerçekleştireceksiniz ki bu zaten Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor, bir dilektir. Sonra fizik vücut teslimi, dik yokuştur. Sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. İşte irade tesliminde ifade edilen şu. Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin şehvet afetini temizlemek için hangi esmaları çekmeliyim? Ve günde ne kadar çekmeliyim? Eşrafi esmasını çek ve sayısı kadar günde 7 kere inşallah. Allah razı olsun. Patnos'tan bir kardeşim muhterem hocam, dinde mezhepler var mıdır? Bu konuda değerli açıklamalarını bekliyoruz. Dinde mezhepler yoktur sevgili kardeşlerim. Kur'an mezhebi var ve tarikat-ı Muhammediye var. Mezhepler kaynakların bildirdiğine göre fıkhi mezhepler, amelin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, ki ya bu da dünya, bu dünyaya dönük kısımdır. Bir de itikadi mezhepler. İtikadi mezhepler Eş'ari, Maturidi. Ameli mezheplerde işte 4 tane mezhep diye ifade ediliyor. Halbuki biz Efendimiz'den sadece bir tek şey öğrendik. Kur'an mezhebi. Öyleyse itikad mutlak surette Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyenler hangi amelin ve imanın içinde olsalar, amelleri boşa gittiği için hiçbir ahiret ve dünya saadetine ulaşamazlar. Allah Teala Kur'an'da 19 tane açıdan kişilerin başlangıç noktasındaki hayatta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını buyuruyor. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar hangi amelin sahibi olursa olsunlar, ameller boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem, hidayete değiller, mümin değiller, takva sahibi değiller, ameli boşa gidiyor. Birbirine düşmandırlar, fitnedendirler vesaire. 19 tane özellik. Şimdi bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insan hangi mezhebe göre ibadet yapar yapsın, kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Kurtuluşa ulaşabilmesi nedir? Bir tek dilekle 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviren, tek hemen yanına da ilave edecek olursak, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Sadece dileyecek. Dileyen kişi ayetlere iman ediyor. Dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Dileyen kişi küfürden kurtuluyor. Dileyen kişi delaletten kurtuluyor. Dileyen kişi sahur dilsiz okuyormaktan kurtuluyor. Dileyen kişi fısktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Düşmanlıktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor vesaire. Hepsi kurtuluş kurtuluş ama bir dilek. Allah razı olsun. O zaman Tarikat-ı Muhammediye diyoruz. Kim mürşidine tabi olursa, mürşidin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve o geldiği zaman bakın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda 7 tane hadiste ne diyor? Mürşide tabiyet için. 7 tane hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'ın Resulüdür. Her imam da Allah'ın Resulüdür. Şu an dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri var. Ama bu bütün dünyadaki kavim Resulleri arasında Allah-u Teala bir tanesini seçiyor halife. O halife olan da huzur namazın imamı ve Allah'ın Resulüdür. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman bugün eğer Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin mezhebini yaşayacaksak kimin mezhebinden olmamız lazım? Devrin imamının mezhebini. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Devrin imamı huzur namazının da imamıdır. Ona tabi olmamız ona göre. Herkesin bir kişiye tabi olması mümkün olmadığına göre bunun dışındaki bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını. O zaman Allah Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. E burada da alimler de Resulullah'ın varisleri. O zaman onlara tabiyet bana tabiyettir diyor. Öyleyse Peygamber Efendimizin dönemindeki gibi Kur'an'ı yaşamak istiyorsak tek mezhep Kur'an mezhebidir. Hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Resulullah'ın sahabenin başı üzerinde yerleşen ruh Sultanı Resulullah'ın ruh sultanısıydı. Bugün de kim mürşidine tabi olsa, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olsa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Tam 7 tane hadis bunu ispat ediyor. Yani Kur'an mezhebi ve tarikat-ı Muhammediye'den olmamız gerektiğini 7 tane hadis bildiriyor. Buna bağlı olan ayetler yüzlercesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, Efendimiz zimmetiyle. Muhterem Hocam, izninizle size bir sualim olacak. Dünyanın en küçük bir işinde bile bir öğretici olmadan iş öğrenmiyorsa, dinde Allah'la kul arasına girilmez sözü şeytanın bir tuzağı mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünyalık en küçük bir işte bile bir öğretici olmadan iş öğrenilemiyorsa, dinde Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz söyleniyor. Bu şeytanın tuzağı mıdır? Evet, %100 şeytanın tuzağıdır. Şeytan sadece bu tuzağı insanlara yutturmamış. 19 tane şeytani tuzak var. 19 tane bidat, 19 tane zan, 19 tane şeytani tuzak ve bunlardan bir tanesi de bakın hemen Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Şimdi iki yol var sevgili kardeşlerim. Bir irşat yolu, ikisinin de gay yolu. Gay yolu şeytana tabi olanların yolu. Şeytanın peşinden gidenlerin yolu. İrşat yolu da mürşide tabi olanların yolu. Öyleyse eğer iblis diyorsa ki dinde Allah ile kul arasına giremez. Yani mürşide tabiyet şirktir. Mürşit yoktur. Diyorsa o zaman mürşidin olmadığı yol hangisi? Mürşidin olmadığı gay yolu. Yani iblis insanları gay yolunda tutmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara azabı yaşattırmak için böyle bir tuzağa, böyle bir zanda bulunuyor ve o zannı da ne yazık ki insanlara kabul ettirebilmiş. Bugün insanların çoğu da ben kesinlikle başka birisine ihtiyacım yok. Allah var ve Peygamber Efendimiz var, Kur'an var diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim Kur'an'dan başlayalım. Allah var diyor, tamam, ama Kur'an var diyor. Kur'an tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Kur'an var diyen kişi bu ayetten hiçbirisinden haberi yok. 12 kere üzerimize farz kılıyor ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Kur'an var diyen kişi bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir Kur'an diyor. 7 ayet-i kerimede bakın bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunlardan da haberi yok. Yani sadece beylik bir söz, Kur'an var diyor. Güzel de sen Kur'an'a göre hareket ediyor musun? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ayetleriyle tedbir alın. Tedbir edin. Tedebbür. Tezekkür ve tefekkür. Tedebbür demek Kur'an ayetleriyle tedbir almak demektir. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmak noktasında. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ulul elbab için tezekkür ama diğer kişiler için de ayetleriyle tedebbür etsin diye indiriyoruz. Şimdi Kur'an yine var ama sen Kur'an ayetleriyle tedbir almıyorsun. 73 ayet-i kerimeyi bilmiyorsun. 12 tane ayet farzı bilmiyorsun. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini bilmiyorsun. 7 ayette ancak ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini bilmiyorsun. Ve bunu da sana söyleyen bir hikmet sahibi alimse, sen hayır ben kimseyi tanımam, ben Allah'ı bilirim. Güzel de sen Allah'ı bilseydin ayetleri de bilirdin. Demek ki Allah'ı da bilmiyorsun, ayetleri de bilmiyorsun, mürşidi de reddediyorsun, farkında değilsin, kendi zanlarına tabi oluyorsun. Öyleyse 19 tane bidat çıkartalım tekrar. 19 tane bidat, 19 tane şeytani tuzak iblis uydurmuş ve insanları buna inandırmış. 19 buna inandırmış ve insanların çoğu ay ben mürşit istemem. Ben mürşit istemem diyen kişi kimin tuzağına düşmüştür? Şeytani tuzağa düşmüştür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete gider. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes, kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir sadece ruhun bize verilmesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir balçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin olmazsa vaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah-u Teala sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin 7 kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha, nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7, onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152, ve bi'ahdillahi afu Allahu lana ahdinizi ifa edin. Yunus 25, Allah teslimiyet olan zatına davet eder. Rad 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasretlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalbindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil, 7 safha 4 teslimi yaşayan, teslim ikiliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşit, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşit, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın taniti mürşid, onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yediği nimeti alır. Bu yediği nimetten bir tanesi de, birincisi de, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerlenmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, o ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zülharşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşamın ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre beyd. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne likul evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan, ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makabının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun. Tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarlar arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmayı dileyerek hayattayken Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur. Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala'ya iyice yakınlaşırız yani.
4: Allah-u Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten kalpten inanmak lazım.
5: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
4: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
3: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akibe bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onlara sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'del mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badına zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek vallahi ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim, yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor, küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım, öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
6: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor, yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
4: Evet, bütün felaketleri olan, olacak deprem, ne bileyim açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi, yani uyarıcısı
2: olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizle takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimiz konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakbel hadis kitabullah ve hayrül hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimizde var. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 sabah 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize, günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Olan bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi Allah vazifeli rahmet sahibi alimi o gelip insanları Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazını mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o gariplere ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun.

0: tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım. Nefis çok basit, aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerden. Nefsimizi yendiriyor bizi.
4: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanla neler değişir?
3: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
5: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
4: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir.
6: Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani, o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yerleştirebilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızı

0: birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tescil edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın Hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise, din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil, Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha, Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğini sevmek, tabiyetle aşk olmak, nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasletlerinden, bu afetlerle hasletlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti arttırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı sevin, sabahımı benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır. Dadisi namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı. Ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben dilermiş, tabi olur da kalbine iman yazılırsa o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanaatini olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Partından birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzü, tatlı, alçak gönüllü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini özürüm sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakalım inşallah. Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için Biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet kelimesinde yanılmıyorsam. Hayır, 27. Enfal suresinin 27. ayet kelimesi sadece. Ey aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutfak'ın sonuna geldik. Bir başka Aran Kur'an, Aran Mutfak'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştü. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Ve anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
2: Fatiha ma's-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz ve pazar sohbetinde Allah'ın bir zikir sohbeti için bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde لِعُلُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulebab olan kullarım var ya, onlar ayaktayken, otururken, yani su yatarken daima Allah'ı zikrederler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim söz konusu. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizik ürün Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, yani daimi zikir, kişinin ulelbab olduğu beşinci safa söz konusu. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var ki o ıslahtaysa vücudun bütün uzuvları ıslahtadır. O ifsattaysa vücudun bütün uzuvları ifsattadır. Nedir ya Resulullah? O kalptir buyuruyor. Öyleyse Allah Teala'nın bize farz kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayabilmek, öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak, arkasından 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmek, arkasından 25. basamakta bizi vücudu Allah'a teslim etmek ve ayet-i kerimede belirtildiği gibi daimi zikre ulaşarak ulul elbab olan kullarından olmak. Ulul elbab olan kul nefsinin manevi kalbindeki 19 tane afeti tamamen temizlemiş, yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan kişidir. Sıraytımızı gösterebilirsek, başlangıç noktasında nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. İşte bu 19 tane afetin kalpten temizlenmesi ancak daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaştığı an bu afetlerin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane fazilet gelip yerleşir. İşte o zaman başlangıç noktasında 19 tane afet sahibi söz konusu olduğu zaman ifsatta, 19 tane fazilet gelip yerleştiği zaman da o ki vücut salahtadır. Yani nefsini ıslah etmiş. O nefslerini ilah edinleri görmüyor musun? Bir ilim üzere bir kişidir. Tabi daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ını o halde bırakmaz. Onu ihlasa ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Ulu'l-Elbab kademesinde kişi daimi zikrin sahibi, 4 tane vasıf şartına ilaveten 3 tane sonuç şartının sahibidir. Ulu'l-Elbab olan kul
19 faziletin sahibidir. Ulu Ebab olan kul daimi zikrin sahibidir. Ulu Ebab olan kulun kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Bu 4 vasıf şartına ilaveten Ulu Ebab olan kul ehli hayırdır. Devamlı daimi zikrettiği için daimi hayır kazanan birisidir. Ehli tezekkürdür. Kalp kulağı açık. Kalpten sualleri Allah-u Teala'ya ulaştırmak, cevaplarını almak imkanın sahibidir. Ve ehli tezekkürdür. Bilmediğini Allah'tan sorup öğrenebilir. Yetmez. Üçüncü sonuç şartı ehli hikmet ve ehli hükümdür. Ehli hikmet Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyeye ait olduğunu bilir. Yine ihtilaflı olan konularda Allah'tan sorarak adaleti gerçekleştirir. Bilmiyorsa ehli tezekkür olması hasebiyle mutlaka Allah'a müracaat eder ve sorduğu sualin cevabını alma imkanının sahibidir. İşte bütün insanlar için ulaşılması gereken 5. safa, 6. safa o. Yani hikmet kademeleri. 5. safada kişi ulul elbab olur, hikmetin sahibidir. 6. safada kişi muhlislerden olur, yine hikmetin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab safası da, Kur'an-ı Kerim'de ihlas safası da çok önemli. Allah-u Teala'nın bu konuda vaaz ettiği birçok ayet-i kerime var. Ulul elbab'la ilgili ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki birinci slaytta tam 7 tane ayet-i kerime devam ediyor. Ulul elbab olan 2. Allah-u Teala 12 tane ayet yerleştirmiş. Ulul elbab olan kullar için. 12 tane ayet. Öyleyse hepimiz için hedef ulul elbab olan ehli hayırdan olan, ehli tezekkürden olan birisi olmak söz konusudur. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği iki cihan saadeti ancak daimi zikirle mümkündür. Allah-u Teala ayetlerde ulul elbab olan kulların daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Yetmez. 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an öğretisiyle 23 senede hepsi ulul elbab olan kullar oldular. Daimi zikrin sahibi oldular. Hangi ayet bize bunu ispat ediyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Zümer 18'de Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَذَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاَلْبَابُ. Onlar sözü işitirler ve böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'a hidayete erdirdikleridir. İşte onlar ulul elbaptır. Neyse hidayete erenler nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Allah Teala herkesten nefs teslimini istiyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhları, fizik vücutları nefse şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz ve Allah Teala ey nefsler benim bundan haberim yoktu demiyesiniz diye ruhları, fizik vücutları üzerine şahit kıldık. Aynı zamanda Allah Teala irademizden misak almış. İşte Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Evvela teslimler açısından olaya baktığımız zaman 4 teslimden birincisi ruhun teslimi. Bu herkes için bir dilektir.
Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah onu mükafatlandırır. Ama kişi bu halde kalmaz da fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmek üzere harekete geçerse 25. basamakta fizik vücut tesliminde kişinin manevi kalbi %81 nurlanır. Fakat Allah-u Teala nasıl ruhtan misak almış, ruhun dünya hayatında Allah'a teslim olmasını istiyor, nasıl fizik vücuttan ahd almış, fizik vücudun dünya hayatında Allah'a teslim olmasını istiyorsa, nefsimizden de yemin almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olması. Nefsin teslimi, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, Allah'ı zikretmekle, yani daimi zikirle gerçekleşir. İşte, daimi zikrin sahibi herkes aynı zamanda nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimiyle olay burada bitmiyor. Allah Teala iradenin de teslimini istiyor. Allah Teala iradeden de misak almış. İradenin tesliminin açıklandığı ayet Maide 7. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Maide 7 ilave edersek. Veskur ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini. Ve misakum allazina vesakum bi kultum semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik dediğimiz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Vakit Allah gösterdiği olanı en iyi bilendir. İradenin misaki, iradenin Allah'a teslimi nedir? Allah Teala'nın 7 sabah 4 teslimle bize öğrettiği ilmi, irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini insanlara açıklamaktır. İnsanlara öğretmektir. Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. Ezelde bu istikamette Allah Teala irademizden misak almış. İşte Ali İmran suresinin 180 4. ayet-i kerimesi

Arap suresinin 169. ayet-i kerimesi. Arap 169'da Allah Teala artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevirecek diyerek değersiz dünya malını alırlar. Onun gibi misli daha da dünya malı olan onlara olsa gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeli için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Alınan 184 değil, belki o civarda 180 o ayetler. Yani Allah'ın haktan, Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı. Yani kitabı açıklayacaklarına dair Allah Teala iradelerinden misak alıyor. Öyle bir ayet söz konusu Ali İmran suresinde. Evet, 187'de. وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاكَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَّ اللّٰهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَا. İşte Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Bu misak irademizin misakı. Fakat onu, o misakı arkalarına attılar. Sözünü tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa ki yaptıkları alışveriş ne kötü. İster Arap 169 olsun, ister Ali İmran 187 olsun, Allah Teala'nın ezelde irademizden misak almış, Allah Teala'nın bize indirdiği kitabı insanlara açıklayacağımıza dair. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Onun içindekiler, onlar okudular, öğrendiler, takva sahibi olanlar, işte ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akletmez misini? Öyleyse öğrenmiş olduğumuz ilmi başka insanlara açıklamakla vazifeliyiz. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız insanlara Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve aynı zamanda öğretendir. Öğretenler misaklarının gereğini yerine getirenlerdir. Evet, kim başkasına Kur'an-ı Kerim'i 7 safa 4 teslim olarak kitabın bütününe iman ederek öğretiyorsa o iradenin misakini yerine getiren, kitabın bütününe tabi olan, aynı zamanda en zirve noktada iki cihan saadetini yaşayan birisidir. Allah Teala'nın herkesten istediği bu inşallah. Bu sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve ruhunu Allah'a teslim edenler için şöyle buyuruyor. Ali İmran 104'te. وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَلْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun, insanları hayra davet etsin, marufla emretsin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha ulaşanlardır. Marufla emreden, münkerden nehyedenler, onlar irade teslimini de gerçekleştirenlerdir. Sizin içinizden iradesini de teslim eden bir cemaat, bir topluluk daima olsun. Yani devamlı Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretsin ve açıklasın. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Gerçekten 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman irade teslimini yapanların hepsinin temel özelliği, başat özelliği marufla emretmek, münkerden nehyetmek. İşte marufla emreden, münkerden nehyedenler, onlar veli mürşitlerdir. Ali İmran 104 bunu söylüyor. Ali İmran 110 sahabenin bu noktaya ulaştığını, kuntum hayrin ümmetin uhricet linnas, insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murune bil ma'rifi tenhevi an münker, maruf ve emreden münkerden ne edersiniz ve tu'mine billah, siz Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 114'te ehli kitaptan da maruf ve emreden münkerden ne eden
iradesini teslim eden salihler olduğunu buyuruyor. Tövbe 70 yine maruf emreden, münkerden nehyeden, namazı ikame eden, zekatı veren, Allah ve Resulüne en üst seviyede itaat eden, Allah'ın kendilerine rahmet ettiği Allah dostları olduğunu buyuruyor. Tövbe 112 keza öyle, Haç 41 ve Lokman 17. Lokman 17'de Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bunun marifle, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet. Yasakla, mani ol. Sana isabet eden şeylere de musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen işlerdendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yedi safhasıyla öğrenmek ve öğretmek de vazifeli. Maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği veli mürşitlerin olmasını Allah Teala istiyor. Ancak Kur'an bunlarla öğrenir. Nitekim bu meyanda Resulullah'ın hadisi şöyle: alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz ki peygamberler altın, gümüş cinsi maddi şeyler miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır ve hakkıyla amel edip yayarsa dünya ve ahirette büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur. Demek ki peygamberlerin varisleri olan alimler vardır. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur. Benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Hadis-i şerife baktığımız zaman mürşide tabiyetin 7 hadiste açıklandığı hadislerden bir tanesi de bu. Evet. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Ona asi olan bana asi olur. O halde görüyoruz ki kesinlikle Resulullah'ın varisi, nebilerin varisi alimler, onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli mürşitler ve yine halifeler. Halifelerden murat da kavim resulleri arasında seçilen, her devirde Allah'ın vekaleten devrin mu'un olarak tayin ettiği kişi söz konusu. Öyleyse bir tarafta alim, bir tarafta halifeler ve onlara tabi olmak üzerimize farz kılınmıştır. Tabiyet yoksa din söz konusu değil. Birinci safhasıyla Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide tabiyet. İşte sevgili kardeşim, bir kere daha söyleyelim. Hadis-i şerifte Allah alimler peygamberlerin varisleridir. Bu bahsettiği alimler Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Şüphesiz ki peygamberler altın, gümüş cinsi maddi şeyler miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır, hakkıyla amel edip yayarsa dünya ve ahirette büyük bir nasip derece elde etmiş olur. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli müşrikler bu özelliğin sahibidirler. Allah Teala sahabenin Al-İmran 119'da "Ha entuma ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minuna kitabi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz onları severseniz onlar ise sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Her devirde iki grup insan var. Kitabın tamamına iman edenler veya kitabı devre dışı tutan veya kitabın bir kısmına iman edenler. İki grup insanda baktığımız zaman, evet, gördüğünüz gibi kitabın, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, her şeyden evvel her devirde 5 görevli, vazifeli, ister Nebi Resul, ister Veli Resul arasından seçilen vekaleten devrin imamı 5 görevin sahibidir. Buraya secde 24'ü de ekleyecek olursak, devrin imamları kesinlikle daima 5 görevin sahibidir ve onlar kitabın bütününe tabi olurlar. Ama Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşken ve Zuruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde
Allah Teala bizlere siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Hem Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah belirtiyor. Hem sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olduğunu görüyoruz. Hem de devrin imamının 5 görevli vazifeli olması hasebiyle Kur'an'ın bütününü açıklayıp yaşattırdığını görüyoruz. Ama öte yandan emaniye denilen kitaplara tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar müşriklerdir. Rum 32'de minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizmin miladeyin ferikun. İşte onlar dinde fırkalara ayrıldılar, grup grup oldular. Zaten dinde fırkaların şu vaziyetteydi. Herkes yanındakiyle ferahlanıyor. Bakara 85'te bu dinde fırkalara ayrılanlar, kitabın bütününe iman eden, bir kısmını inkar eden insanlar. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve Hicr 91'de onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Yani evvela dinde fırkalara ayrılıyorlar, sonra Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar ediyorlar, sonra Kur'an-ı Kerim'i parça parça ediniyorlar ve ne yazık ki bu özelliğin sahibi olan insanlar bu dünyada da ahireti saadeti yaşamazlar. Ölüm sonra hasen hayatta da ne yazık ki cennete gidemezler. Bu sebeple emaniye tabi olanlarla, faydasız ilmin sahipleriyle Kur'an'ın bütününe tabi olanlar farklı. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Sizi ihlasa, belki biraz anlaşılır vaziyette emaniye tabi olanlar, onlar riyaya çağırıyor, onlar kibre çağırıyor, onlar düşmanlığa çağırıyor, onlar şüpheye çağırıyor, onlar dünyaya çağırıyorlar. Ama maruf emreden münkerden ne eden Allah'ın veli mürşitleri, insanları ihlasa çağırıyor, tevazuya çağırıyor, nasihate çağırıyor, yakine çağırıyor ve dünyadan, dünyaya değil zühde çağırıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir iki grup insan var. Bir emaniye tabi olanlar, onlar riyaya, kibre, düşmanlığa, şüpheye, dünyaya çağırıyorlar. Ama veli mürşitler insanları ihlasa, tevazuya, nasihate, nasihate, yakine ve dünyadan rağbeti kesmeye, zühde çağırıyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Evet. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Dolayısıyla bu özelliğin sahibi olan alimlerle beraber olmamızı istiyor. Emaniye davet eden ve insanları dinde fırkalara ayırmaya sebep olan kişilerle değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'da bahsedilen 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleridir. Allah Teala bu ayetlerde فَلْتَقُبْ يَوْمَتَ اِسَمَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ artık göğün apaçık bir fitne getireceği günü gözetle. Bu göğün apaçık bir dumanla kaplanması insanlar içerisinde bu fitneyi oluşturuyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar aslında negatif özelliklerin sahibidirler.
Bu negatif özelliklerden bir tanesi de fitne içerisindedirler. İşte fitnenin her tarafı kaplandığı günleri gözette. Yakşan nasıl haza azabın elim. İşte bu fitne insanların büyük bir kısmını saran elin bir azaptır. Duhan 12'de Rabbin nekşif innel azab enne müminun. İşte bu emaniye tabi olanlar. Kitabın bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden, dinde fırkalara ayrılanlar, bunlar kendilerini mümin zannediyorlar ve biz müminleriz. Bizden bu azabı kaldır ya Rabbim diyorlar. Biz müminleriz. Allah Teala da onlara cevap veriyor. Ve enne lehum zikre kad caakum resulun mümin. Hayır diyor. Size her şeyi açıklayan, onlara her şeyi açıklayan bir resul gelmişti ama onlar ibret almadılar. Yani resul geliyor, onlara açıklıyor ama onlar ibret almadılar. Sümme tallahu anhu, sonra ondan yüz çevirdiler ve kâle enni muallimin mecnun ve ona öğretilmiş dediler. Şimdi dikkat edin, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki ey insanlar, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte iblis de bunun tam zıttı istikamette insanların birbirine nefret etmesini, birbirine haset etmesini, birbirine sırt çevirmesini istiyor ki insanlar birbiriyle devamlı kavga halinde olsunlar. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize şu ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Tam tersi, kardeş olmak yerine iblis Allah'tan aldığı müsaade gelince insanları devamlı birbirine düşman kılıyor. Allah Teala Ali İmran suresi, Maide suresinin 191. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnneme yuridu şeytanu en yuka beynekum el adavete vel bağda fel hamri vel mensiri ve yuseddukum an zikrillahi ve an salat. İşte iblis içki ve kumarla insanları birbirine düşman kılmak, onları birbirine karşı kinlendirmek ve onları zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin hedefi bu. Bunu yaptığı takdirde insanlar devamlı birbirine düşman olarak birbirlerini boğazlayacaklar, birbirleriyle kavga edecekler. Devamlı bu dünyada kaosu yaşayacaklar. Ölüm sonrası hayatta da şeytan onları kendisiyle birlikte cehenneme götürecek. İşte Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra onları zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içine alır, ruhlarını kabzeder, artık kara cahil zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçları sorarlar. Onlar da ayet ve hadisleri gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerini Allah'a Resulü okuduğu zaman mahzun olarak başı öne eğiliyor ve sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü ne oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmin insanlardan alındığı zamandır. Tıpkı bu hadise zikredildiği gibi Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra hafızanızdan zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır, ruhlarını kabz eder. Yani ölüm olayı gerçekleşir. Kara cahil bir zümre kalır. Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali'ye sual soruyorlar. Niye senin Hazreti Bekir'in döneminde fitne olmadı da niye senin döneminde oldu? Hazreti Ali diyor ki Hazreti Bekir'in döneminde biz vardık. Bizim dönemimizde de siz varsınız. İşte Hazreti Ebubekir döneminde Resulullah'ın yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan Mülefai Raşidin ve sahabeler vardı. Ama Allah yolunda olan cihatla savaşla bunların çoğu şehit oldu.
ve geride kalan toplumun büyük bir kısmı ne yazık ki 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar değil, yaşamayanlardan oluştu ve fitne olayı o şekilde gerçekleşti. İşte bu fitnenin vukua gelmesinin akabinde Hazreti Ali'ye sual soruyorlar. Niye onun döneminde fitne olmadı? Niye senin döneminde fitne oldu? Fitne kişinin duhan fitnesi, Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesinden bahsi geçen fitne, göğün bir dumanla kaplandığı, insanların Kur'an'daki İslam'dan uzaklaştığı bir devri açıklıyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar şehit olunca, Allah yolundaki savaşlarda şehit olunca, onların ruhlarını kabzediyor, onların yerine kara cahil bir zümre, yani 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardan bir zümre geliyor ve halk bunlardan dini ihtiyaçlarını soruyorlar. Onlar da ayet ve hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva veriyorlar. Hem kendileri sapıyorlar hem de başkalarını saptırıyorlar. İşte Resulullah'a bu sorulunca Ziya bin Nebit diyor ki, ya Resulullah, biz Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki ilim bize nasıl terk edebilir diye sorunca, biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle okuyacağız, hanımlarımıza, oğullarımıza öğreteceğiz. Peygamber Efendimiz sana şöyle buyurdu. Yahudilerin ve Hristiyanların elinde de Tevrat ve İncil yok muydu? Öyleyse tamam, Kur'an-ı Kerim var ama Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen onlar Kur'an'daki ayetleri ve ayetler olan hadisleri değil, kendi zanlarını din edinmişler. Cahiller zaten onların yerine geçen cahiller, onlar kendi zanlarına tabi olan, 7 tane ayet-i kerimede cahillerin zanlarına tabi olduğunu Allah Teala buyuruyor. Cahiller zanlarına tabi olanlar. Görüyorsunuz ki hem Nisa 157, Enam 116, Enam 148, Yunus 36, Yunus 66, Necm 23 ve Necm 28'de zanlarına tabi olan cahillerden bahsediyor. Evet, Yahudilerin de Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil var ama onlar Tevrat ve İncil'le amel etmiyorlar. Çünkü İblis denen mahluk insanlara dünya hayatına ruhun Allah'a ulaşmasını unutturunca, devreden çıkınca, o zaman Kur'an din tatbikatından çıkıyor, yerine insanların zanları gelip yerleşiyor. Evet. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek, hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayeti dilemektir. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. Ve eğer kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, iblis insanlara, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. O noktada onları inandırırsa, elbette onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler. Dilemeyince, dinde emaniye denilen, el yazması kitaplarda yer alan zanlara tabi olacaklardır. Ve zanlarla din yaşayacaklardır. O zaman da hiçbir zaman zanlarla dini yaşayanın 7 sabah 4 teslimi yaşaması mümkün değil. Ve insanlar bu şekilde dinde fırkalara ayrılan, birbiriyle kavga eden,
ama asla Allah'ın kitaplarındaki dini yaşamayan insanlar olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gün gelir ki ilim insanları terk eder. İnsanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İşte ilmin insanları terk etmesi, nasibinin olmaması o insanların hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememeleriyle gerçekleşir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse kesinlikle ilim onları terk eder. İnsanların ondan nasibi olmaz. Her halükarda Mehdi Aleyhisselam'ı açıklandığı 7 grup ayet-i kerimeden bir grup Duhan 10, 11, 12, 13, 14'ü açıkladık. Bir de Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine Mehdi Aleyhisselam'ın açıklandığı ayetler. يَمَا يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklardır. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydık. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan en üst sevde Allah-u Teala'nın devrinin imamı olarak tayin ettiği Resul o insanlara Allah'a davet ediyor ve onların 7 sabah 4 teslimi öğrenmeleri ve öğretmeleri istikametine onları teşvik ediyor. Ama zalimler ne yapmamışlar? Resul'le birlikte bir yol tutmamışlar. Pişman olmuşlar. Furkan 28'de Ya veyleten leyteni lemen takıs filanen halile. Resul'le birlikte yol tutmayanlar şeytanın dostlarından bir kişiyi dost tutuyorlar. Nasıl Allah ve Allah'ın Resulleri taraftarları insanlara ne yapıyor? Allah'a davet ediyorsa istisnasız

Velid Aleyhisselam lema tahs filanın kalile. Kendisi keşke o yanlışa davet eden şeytanları dost edinmeseydik. Ya velid aleyhisselam lema tahs filanın kalile. Yazıklar olsun, keşke biz filanı, yani yanlışa davet edenleri dost edinmeseydik. Lakat adaleni, yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Yanlışa davet edenler dünyaya davet ediyor. Tekrar o beş şeye bakalım. Yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Şüpheye davet ediyorlar. Yanlışa davet edenler neye davet ediyorlar? Düşmanlığa davet ediyorlar. Evet. Sırayla söylersek, yanlışa davet edenler dünyaya, şüpheye, düşmanlığa, kibre ve riyaya davet ediyorlar. Ama doğruya davet edenler, Allah'a davet edenler, onlar da zühde, yakine, nasihate, tevazuya ve ihlasa davet ediyorlar. Öyleyse her halükarda ne yapılması lazım? Bizlerin yanlışa davet eden, dünyaya, şüpheye, düşmanlığa, mesela ne diyor? Diyor ki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Bu şekilde olan kişi dünyaya davet ediyor. Ne yap davet ediyor? Şüpheye davet ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor o kişi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindedirler. Şüphe içinde, şüpheye davet ediyor. Öyle değil mi? Şüpheye davet ediyor. Neye davet ediyor? Düşmanlığa. Nasihate değil, düşmanlığa davet ediyorlar. Gerçekten de iblis insanlara tesir etmek suretiyle afetlerine dokunarak onları birbirine düşman kılıyor. Neye davet ediyorlar? Kibre davet ediyorlar. Riyaya davet ediyorlar. Ama Allah Teala da istisnasız zahitlerden olmamızı zühde davet ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan yakine davet ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını söylüyor. Bakalım o 7 ayet-i kerimelerden bir tanesi de, onlar Rablerine mülaki olmayı yakın hasil ederler. Evet. Bakara 46, mülaki olacaklarını yakın derecesinde iman ederler. Yakin, Rad 2, ayetleri ayrı açıklar. Rabbinize mülaki olmayı yakın hasil ederler. Öyleyse yakine davet edenler var, bir de şüpheye davet edenler var. Yakine davet edenler. Ondan sonra düşmanlığa davet ediyorlar. Yine aynı şekilde düşmanlık söz konusu. Öyleyse iki grup din öğretisi. Bunlardan bir tanesi Allah'ın emrettiği insanları zühde davet ediyor. İnsanları yakine davet ediyor. İnsanları nasihate davet ediyor. İnsanları barışa davet ediyor. Tevazuya, ihlasa davet ediyor. Diğerleri tam bunun zıttı. İşte Allah'a davet eden, sırat-ı müstakime davet edenler, onlar zühde, onlar yakine, onlar nasihate, onlar barışa, onlar tevazuya ve ihlasa davet ederken, diğerleri bunun tam zıttı. İşte lakad adalini ana zikri ba'de cani. Zikir Resul'le bana gelmişken bu yanlışa davet edenler, onlar beni saptırdı. Ve kâne şeytan insani huzule, şeytan insanlara yardımı engelleyendir. Şeytanın tesiri altında olanlar için de Allah Resulü diyor ki, kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehassu hazel Kur'an'ı mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu Kur'an'ı terk etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din Kur'an'dan ibaret olmasına rağmen Yunus Emre'nin ifadesiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Gerçekten Kur'an'dan nasibini almayanlar, onlar ölüdürler.

0: Onlar sağır dizisi ve kördürler. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Bütün negatif özelliklerin hepsine sahiptirler. Ve Resul de diyor ki, onlar benim kavmim, yani bu sağır dizisi ve körler, ayetlerden gafil olan vesaire, onlar Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan ayrıldılar. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe tabi olmuşken, ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünyaya rağbet eden, dünyayı isteyen o insanlar, yakinde değil, şüpheye düşen, bu insanlar, mürşitten şüpheye düşen insanlar, onlar ne yazık ki tamamen Kur'an'dan ayrılıyorlar ve Kur'an'ı terk ediyorlar. Kur'an onlar için artık başvurulması gereken bir kaynak değil. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu, gün gelen ilim insanları terk eder. İşte kimi terk eder? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanları ilim terk eder. Onlar nasipler değiller. Onların sadece bildiği Bakara 78-79 bahsi geçen emaniye bilgiler. Ve minhumul ümine la ya'lemunel kitabe illa emani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını bilirler. Onlar elleriyle kitap yazıyorlar. Şeytan bazı insanlara tesir etmek suretiyle onlara kitap yazdırıyor. Diyorlar ki o yazdıkları zanlardan ibaret kitaplar, emaniye kitaplar. Bunlar Allah'ın katındandır. Az bir dünyalık satın almak için. Ama Allah Teala diyor ki veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. Neyi yazıyorlar? Bakara 80'de la temessun nare illa ya'min ma'dude. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanların çoğu da neye inanıyorlar? Bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında cehennemde biraz yanarız, sevaplarımız karşısında da mutlaka karşılığında mutlaka Allah bizi cennetine alır. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Allah Teala hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde ve men sahulet mevazinehu fe ulâike müflihûn. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse, bir derece ağır gelse dahi, o doğrudan diyor cennete girecek ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ama hafet mavazini, ama kimin kaybettiği dereceler kazandıracağını fazla ise, o da nefsini yükselene düşüren, ebedi cehenneme gidecek olan birisidir. İşte Allah'ın hakikati buyken, cehennemden cennete bir giriş söz konusu değilken, İnsanlar ne yazık ki Allah'ın ayetlerini kendi düşünce standartları içinde yorumlayarak ters düz ederler ve cennet de daimi, cehennem de daimi olmasına karşın insanlar diyor günahlarımız var. O günahların karşısında cehennemde biraz yanacağız ama Allah'a inandığımız gibi Allah-u Teala mutlaka sevaplarımız karşısında bizi cennetine alacak. Allah'ın da ölçüsü bu değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar cennete, günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gidip ve orada cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Orada kalacaklarını buyuruyor. Ayetlerde 58 tane ayet-i kerimede cehennemin de cennetin de ebedi olduğunu buyuruyor. 58 tane ayet-i kerime. Evet. Gördüğünüz gibi kesinlikle cehennemden cennete bir çıkış, bir transfer olayı söz konusu değil. Cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Hadis-i şerifte de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz evet gördüğünüz gibi şu anda ekranda neticede herkes hayır ve ibadetlerin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. İşte buradaki mükafata nail olanlar hayırları şerlerinden fazla olanlardır. Mücazata nail olanlar da şerleri hayırlarından fazla olanlardır. Şerleri hayırlarından fazla olanlar ebedi daimi bir cehenneme gidiyor. Mükafatı yani hayırları şerlerinden fazla olanlar da onlar da ebedi cennete gidiyorlar. İkisinin arasında bir transfer olayı yok. Ama insanlar, iblisin de insanlara tesir etmek suretiyle değiştirdiği Allah'ın hakikatlerini ters düz ederek kendi zanlarıyla insanları yanlış yola sürüklüyorlar. Onlar insanları sırat-ı müstakimden saptırıyorlar. Halbuki Allah insanları o kadar seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Tek bir dilekle herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını her zaman vermeye hazır. Tek bir dilek. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar başkasının da dilemesine mani olan insanlar, her iki grupta gideceği yer cehennem ve daimi olarak orada kalacaklardır. Ama kim ki 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor, onları bulunduğu halde bırakmıyor ve 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi, 5. basamakta baş gözlerindeki engellerin kaldırılması, kulaklardaki engellerin kaldırılması, kalpteki engellerin katılması ile o kişi daha evvel sağır, dilsiz ve körken anında Allah'a ulaşmayı kalben dileyip Rahim esması ile Allah'ın tecelli etmesiyle gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Allah Teala ilim verilenden kılıyor onu ve Hac 54'te onun kalbine ihbatı koyuyor. Kalpteki ekinet Allah'ın ayetlerini idrak etmeye mani olan bir kompüter sistemi. Kalbe ihbatın konulması, ekinetin alınması Allah'ın ayetlerini idrak etmeye yarayan bir kompüter sistemi. Birisi idrake yarıyor, diğeri de idrake engel oluyor. İhbat idrake engel oluyor. Daha doğrusu ihbat İdraki sağlıyor, ekinet ise idrake engel oluyor. Allah onları o halde bırakmıyor Rahim esmasının tecellisiyle. Ne yapıyor? Allah Teala kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekabın 11. Ve men yu'min billahi yahdi kalbehu. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Men haşiye rahmane bil gaybi hoca bi kalbin mi? Allah Teala Enam 125'e göğsünden kalbine nur onunla açıyor. İşte İnşirah suresinde Allah Teala Resulüne söylüyor. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, hidayetle kalbine ulaşıp kalbini kendisine çevirdiği kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. İşte Allah Resulüne diyor ki senin göğsünden kalbinden nur yolunu açmadık mı? Babadan anke uzrek allaziyen kadı zaharek ve seni Cebrail aleyhisselama ulaştırıp işlemiş olduğun bütün günahları senin üzerinden kaldırmadık mı? İşra 3 ve 4. Nasıl Resulullah için olay buysa aynı zamanda Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولُ اللّٰهِ وَاَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Andolsun ki sizin için Allah'a ulaşmayı dileyen ve yevmil ahire uman ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ın da güzel bir örnek vardır. O zaman Resulullah'taki bize güzel örnek Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala mutlaka 10. basamakta onun göğsünden kalbine nur onu açıyor. 11. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. 12. basamakta hacet namazı kılıp Allah ona mürşidi gösteriyor. Mürşidine ulaştığı zaman her peygambere nasıl Cebrail varsa her velinin bir Hızır'ı mürşidi vardır. İşte kişi mürşidine ulaştığı an 12 tane insanla mürşidine tabi oluyor ve Allah Teala o kişiyi 7 tane kalp şartı 7 nimetin de sahibi kılıyor. Evet. 7 kalp şartı, 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ne yapmıştı Allah Teala? Kalpteki ekinetin alınması 1, ihbatın konulması 2, kalbin Allah'a dönmesi 3, kalbe giden nüronun açılması 4. Resulullah'ta İnşirah suresinde senin nüronunu, yani göğsünden kalbine nüronunu açmadık mı? İşte Resulullah'ta açılmışsa, Resulullah bizim için örnekse biz de kalben ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizim de göğsümüzden kalbimizden nurunu açıyor. Ve Resulullah'ta Cibril meşhur Cibril mürşidi Cibril Aleyhisselam'la birlikte göğsün onun üzerindeki bütün günah yükünü kaldırıyorsa Biz de hacet namazını kılmamız halinde Allah bize tayin-i mürşide tabi olmamız halinde ne yapıyor Allah-u Teala? Allah-u Teala o tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çeviriyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Senin sırtını bükmüştü o zikri. Ve refane leke zikrek. Ve kişi ruhunu Allah'a erdikten sonra, ulaştırdıktan sonra herkesin hedefi daimi zikir. Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz'e senin zikrini raf etmedik mi? Yani senin zikrini biz yükseltmedik mi? Aynı konu Hazreti Musa Aleyhisselam için geçerli. Rabbim göğsümü şer et, Rabbim işimi kolaylaştır, Rabbim dilimden bağı peldekliği çöz. Yani tamamen Allah-u Teala'nın iktidarında Resuller için, Veli Resuller için, Nebi Resuller için bu seyri sülük olayı, 7 sabah 4 teslim olayı Allah'ın korunması altında gerçekleşiyor. Hiçbir Resul'ün, hiçbir Nebi'nin bunun dışında kalması, yolu terk etmesi düşünülemez. Ama dünyadayken seçilen insanlar için durum aynı değil. Onlar mutlak surette her basamağa gayret, himmet ve nusret üçlüsü içerisinde erişirler. Bize düşen her konuda hedefe ulaşmak üzere talep sahibi olmamız, bu talebe ulaşmak üzere gayret sarf etmemiz, mürşidin himmetinin devrede oluşu ve Allah'ın o himmete, o duaya paralel yardımını bize göndermesi söz konusu. İşte olay buysa o zaman Allah-u Teala mürşide tabi olduktan sonra emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezke kademeleri bir bir geçiyoruz. Nerede diyordu Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuş. Onlara asi olan bana asi olmuştur. İşte bize düşen Resulullah'ın varisi olan günümüzdeki veli mürşitlere ve devrin imamına tabiyet. Her devirde devrin imamı bir tek kişidir. Hidayete erdirendir. Ama her devirde devrin imamını temsil eden vesile olan kavim resulleri var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Bunların hepsi insanları Allah'a yaklaştırıyor. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olanlar. Bunlar zahitlerdir, onlar muhsinlerdir, onlar ulelbaptır, onlar muhlisler, salihler. Veli mürşitler ve kavim resulleri, 7 grup insan. Onlar Resulullah'ın varisidirler ve onlar insanları Allah'a davet ederler. Onlar insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tamamıyla kaynak Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, 7 sıva 4 teslimi yaşayan en üst noktada devrin imamı, onu temsil eden, devrin imamı temsil eden kavim resulleri ve kavim resullerinin etrafında olan 7 sıva 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, bunlar hak mürşitlerdir. Diğerleri ise vekil mürşitler olarak devreye giriyor. Yani zahitler de vekil mürşittir, muhsinler de, ulul elbab de, muhlisler de, salihler de, bunlar vekillerdir. Ama asıl olanlar, onlar veli mürşitler, kavim resulleri ve onlar arasında en üst noktada seçilen, tayin edilen vekaleten devrin imamı. İşte bunlarla din öğrenmek söz konusu. Resulullah da hadisinde bunu bildiriyor. Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam devrin imamı, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Hidayetin kaybolduğu bir dönemde hidayeti Kur'an'ın aslından 7 sabah 4 teslimi Allah'tan öğrenerek ve de Allah'ın emriyle öğretmek suretiyle hidayet çağının imamıdır. Evet, hidayet çağındayız. Hidayet kayboldu bir dönemde. Hidayet de Allah'ın vazifeli kıldığı Mehdi Aleyhisselam'ın dönemine Allah hidayet çağı ismini veriyor. Ve hidayet çağındaki özellik Kur'an'ın terk edildiği, Kur'an hakikatlerin yerine bidatların aldığı, 19 tane hürafenin din tatbikatına girdiği, buna paralel 19 tane kavramın din...
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: İlimleri var. Allah onları zerrette bırakıyor. Kalplerini kulaklarına mühürlüyor. Basar sözündeki şartı perde yerleştiriyor. İşte bu din öğreticileri faydası ilmin sahipleri sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör bir insandan kimse din öğrenebilir mi? Mümkün değil. Allah Teala müşride tabi olmayı farz kılmış. Maide 35, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Lokman 15, bana ulaşın yoluna tabi. Vettebisebile menena ve ileyye. Ve her devirde nebi yaşıyorsa asaletin devrin imamı bir nebidir. Onun olmadığı dönemlerde de veli Resuller arasında seçilen ve kâretin devrin imamı bir veli denen bir Resuldür. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İrşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Allah Teala'nın dizaynı bunu ifade ediyor. O zaman Sûre-i 33'te Üşra'dan memur ve mezun kullanan bir mürşid diyor ki Men ahsana kavlen min men da'a ilallahi ve amile salihan ve kalini min müsmin. Allah'a davet eden, nefs hasbesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın inşaatı memur ve mezun kıldığı kişi, o insanları Allah'a davet ediyor. Nefsini tasfiye etmiş, Allah'a teslim-i külliyle teslim olmuştur. Bakara 151'de, bir nebi resul veya vekaleten devrin imamı bir veli resulün 5 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Tabi olanın hepsini tezkiye etmek 2. Kitabı öğretmek 3. Hikmeti öğretmek 4. Hikmetin ötesini öğretmek 5. Ve tabii ki 3 yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. ilmel yakin ve onun Allah'a teslimini aynel yakin nefsin Allah'a teslimini hakkul yakin de iradenin teslimini ifade ediyor. Evet, tekrar ediyoruz. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Hakkul yakin iradenin teslimi, aynel yakin nefsin Allah'a teslimi ve ilmel yakin de fizik vücudun ve ruhun Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah Teala Resullerini Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdelemesi, dilemeyenleri cehenneme gideceklerine dair uyarması için göndermiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın gönderdiği Resul'a, Kur'an'a, kitaba, Resul'una inanmak. Onların yolunda gittiğin zaman zaten Allah'a ulaşıyorsun.
4: Doğru yoldan ergi yol. Sen doğru yolu seçeceksin işte.
2: Allah bize ruhundan üfürmüş yaratırken, evet, bu ruhu bize emanet olarak vermiş. Evet. Yaşarken onu ulaştırıp teslim etmemizi emretmiş. Hiç bunu duydunuz mu?
5: Evet. Yani insan ölse bile ruhu gidiyor yukarı.
4: Amanatı koruyacaksın.
5: Göndermemiz de yaptığımız amel.
3: Çok zor şu devirde. Nefsimiz çok ağır. Ermiş insanlar şu ortam yoktu. İnternet yoktu, televizyon yoktu.
5: İbrahim Aleyhisselam demiş, Eslem tül Rabbil Alemin. Yani her konuda Allah'a teslimiyet olacak. Allah'ın yasaklarını neyse yapacaksın.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre çok kolay. Tek bir kalbi dileğe bağlı.
3: Çok kolay. Aynen öyle. Hep bir kalp Allah'a bağlı. Son nefesimizde kelime-i şehadet getirip inşallah Rabbime ulaşırız ama nasıl gideceğiz orasını bilemiyoruz tabii.
2: Hiç Allah'a şöyle söylüyor musunuz? Allah'ım seni çok seviyorum. Sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
5: Her konuda peygambere benzemek isteriz yani. Yaptığı işleri yapmak isteriz.
3: En büyük duam Allah'ım seni bulmadan canımı alma. Çünkü düşünsene Allah'ın yok. Ahirete gitmişsin. Azığın bomboş. Hiçbir şeyin yok.
6: Allah'ım seni istiyorum. Seni diliyorum. Ruhumu almadan önce sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz son nefesimizde inşallah kelime-i şehadet getirip Rabbimize ulaşırız dedi. Son nefeste kelime-i şehadet getirmek insanı kurtuluşa ulaştırır mı? Hayır, kelime-i şehadet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için tek başına bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsın. Âlemen la ilahe illa dehalel cenne. Bu Kur'an'a uymayan bir zandır, bir hürafedir. Bu sözün tekrar tekrar söylemesinde fayda vardır tabi. Kişiye derecet kazandırır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka derecette kalacağı, 7 grup ayet-i kerime gelince dalalette olanların gideceği yer cehennem. Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği takdirde bakın. Bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. 7 ayet-i kerimede onları Allah dalalette bırakıyor. Ve dalalette olanların için bir hidayetçi yok. Dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerime. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse 7 grup ayet-i kerimede Allah Teala onların cennete gideceğini ifade buluyor. Bakara 46, Bakara 49, Enam 154, Rahat 2, Kehf 102, Ankebut 5, İnşikak 6 ve onların da mutlaka cennete gideceğini Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse Secde 11'de vazifeli ölüm melekleri gelip sizi mükafat kılacak. Eğer kişi şirkli olarak Allah'a ulaşırsa gideceği yer cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşırsa mutlaka cennete gidecek. Neyse Bakara 46'da iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ulaşma şirksiz ulaşmadır. Ölümle ulaşma, sadece ölümle ulaşma şirkli ulaşmadır. ölümle ulaşanlar mutlaka azap görür. Hayattayken ruhunu ağlamıştıranlar kurtuluşa ulaşır, Allah'ın cennetine gider. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü intettekullâhe, takva sahibi olursanız. Yecallekum furkânen, size furkanlar verir. Ve yukefil hankum seyyetikum ve binalarınızı örter. Müslüm 31. Kimdir takva sahibi kişi? Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir takva sahibi olmayan? Kehf 103, 104, 105'e göre amelleri boşa gidenler. O halde bunları göz önüne aldığımız zaman hepimizin kurtuluşu bir dileğe bağlıdır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeye. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappor Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, izninizle bir sualim olacaktı. Allah'ın gönderdiği Resullerin hak ile gelmesi neyi ifade eder? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın gönderdiği Resullerin hak ile gelmesi neyi ifade ediyor? Resuller hak ile gelirler, insanlara hakkı açıklarlar. Hakka ulaştırmak yetkisiyle gelmişlerdir. Devrin imamı hüviyetinde olan Nebi Resul veya Veli Resul, o hak ile gelendir. Hakka ulaştırandır, hakkı gerçekleştirendir. İnsanların hidayete ermesine vesile olan değil, hidayete erdirendir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy buyuruyor ki, Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirine ayrılırlarken mutlaka ve Hasr suresini okurlar mücbuneden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey seninle birleşti mi yoktur hüsran sana haklıdır. Öyleyse hak ile gelmek, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak, Allah'ın dostu, Allah'ın ermiş evliyası olmak. Hidayete erdiren devrin imamıdır. Ama diğer bütün veli müşrikler sadece ve sadece vesile olanlardır. Araf 43'te ve nezâne mâ fî sudûrihim min gıllin tecrimi tâhtihel enhâr kâle elhamdülillâhi allazî hadânâ li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye illâ bihi hadânallâh lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Arap 53'te de aynı hakikati bir kere daha ifade ediyor. Nebi 39. Zalike yevmin hak ve men şahatta gazali arabil mağba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Allah razı olsun. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre Resullerin bir görevi de nefsimizi tezkiye etmektir. Nefsi tezkiye edecek olan en önemli ibadet ise Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın insana faydaları nelerdir?
4: Kalbini rahatlatır. La ilahe illallah.
0: Fatiha maasera vallahu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, vahiy nedir? Vahiy kimlere gelir? Günümüze de vahiy gerçekleşiyor mu, açıklar mısınız? Vahiy, Allah'ın beşerle, insanla konuşmasıdır. Karşılıklı konuşmasıdır. Nasıl iki insan karşılıklı konuşuyorsa, bunun adı konuşanların ana lisanı olarak geçiyorsa, literatürde, Allah-u Teala ile karşılıklı konuşmanın lisanı vahiydir. Öyleyse vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُوحَى بِاِذْنِهِ. Vahiy kimlere gelir? Daimi zikre ulaşan ulul elbaba Allah-u Teala vahiy ile konuşuyor. Muhlis kullarla Allah-u Teala vahiy ile konuşuyor ve salih kullarla vahiy ile konuşuyor. Veli Resullerle Allah-u Teala vahiy ile konuşuyor ve tasarrufta olan devrin imamıyla Allah-u Teala vahiy ile konuşuyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişkide devrin imamı bir, kavim Resulleri iki, veli mürşitler üç, muhlisler dört, ulu elbab beş. Beş grup insanı Allah vahiy ediyor. Beş grup insan Allah'tan vahiy alıyor. Günümüzde de vahiy gerçekleşiyor mu, açıklar mısınız? Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden evvelkilerin, sizden sonra kıyamete gelecek insanların ve sizin aranızdaki hükmü var. İşte Kur'an bu hadiste bütün zamanların kitabı. Bütün zaman parçalarında Kur'an hükümleri geçerliyse, Kur'an hükümlerden bir tanesi de Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ بَعْدَ رَمَا. Senden önce de vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani vahiy ile konuştuğumuz zikir ehline sorun. Bu Kur'an'ın bir hükmüyse ve her devirde bilmediklerinizi vahiy alanlara sorun diyorsa Allah-u Teala, o zaman her devirde vahiy alan, Allah'la vahiy yoluyla konuşanlar var. Beş grup insan vahiy yoluyla Allah'tan sorması, cevabını alması söz konusu. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ilim sahibine ilmini açıklamaması, cahile de bilmediğini sormaması haramdır. Öyleyse bilmeyenlerin mutlaka Allah'tan vahiy alan bilenlere sorması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'i tezekkür etme yetkisine sahip olanlar Aliman 7'de ulul elbab olduğu buyruluyor. Allah Resulü ise hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse kalpler hikmet sahibi alemin açıklamalarıyla diriliyor. Allah Teala'nın bu açıklamalarına paralel vahiy alan, her devirde konuşanlarla konuşanlar var ve dini onlardan öğrenmemizi Allah Teala kayıt altına almış ayetlerle. Bolu'dan bir izleyicim, muhterem hocam, şeytandan gelen vesveseyle Allah'tan gelen hakikati nasıl ayırt edebiliriz? Şeytandan gelen vesveselerin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an ayetleri ise Allah'tan gelen hakikati ifade ediyor. Öyleyse bir şeyin Allah'tan olup olmadığı neyle anlaşılır? Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak. Efendimiz her zaman buyuruyor, şeytan size iyi bir kılavuz olabilir ama onun dediğini tam zıtını yapmak kaydıyla. Öyleyse şeytanın bize ulaştırdığı bütün vesveseler Kur'an ayetlerine aykırıdır. İşte zaman içerisinde iblisin din adamlarına tesir etmek suretiyle yazdırdığı kitaplarda Kur'an'ın yerine ikame ettiği 19 tane bidat var. Bu bidatların hepsi Kur'an ayetlerine aykırı. İşte bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı, Nebi olmadan Resul olmaz, Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah peygamber şuanıza ayet indirmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir, Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah görmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nefs etkisini herkes kendisi yapan Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kullar arasında kimse giremez, müşteri tabiçliktir, Kur'an-ı Kerim'e aykırı, Allah'a ulaşamaz vesaire. 19 tane bidat. İşte bu 19 tane bidatla din yaşamaya başlayanlar, Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane hakikati de din tatbikatından çıkartmışlardır. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bilgiler, Kur'an-ı Kerim öğrettikleri ahlaki ve faziletli davranışlar. Kur'an'ın doğrusu bütün Resuller, Nebiler peygamberdir ama her Resul Nebi değildir. Bütün Nebiler Resuldür ama her Resul Nebi değildir. Allah şeytana uyacak olan kişiye bile ayet indiriyor. Vahiy kıyamete kadar devam edecek. Vesaire. 19 tane hakikati din tatbikin bidat, Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bidat hükmündedir. Evet, demek ki şeytanın vesvesesiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerini ayırt etmek ancak iblisin söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığın zaman bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler, bidatler oluşturuyor. İşte yıllar zaman içerisinde iblisin din tatbikatına koyduğu bidatleri Allah-u Teala'nın hidayete vazifeli kıldığı devrin İmam Mehdi Aleyhisselam bidatleri ortadan kaldıracak, sünneti ihya edecektir inşallah. Allah razı olsun. Şeytan zikirlerimizi azaltmada etkili olur mu? Evet. Zaten şeytanın hedefi bize zikri unutturmak. Ta 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ın zikrinden yüz çevirenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu takdirde onlara mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır ve kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Arap 27'de ise iblisi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dost kılarız. İnne cealna şeyatine evliya lillezine la yu'minun. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Zuhruf 36, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikrin azalmasında birinci derecede etkili olan varlık o şeytandır. Mücadele 19'da istavkaza aleyhim şeytan fensahum zikrullah ulaike hazbü şeytan ela enne hazbü şeytan humul hasirun. Öyleyse şeytan zikirlerimizi azaltmada etkili olur mu? Bu ayetler bize etkili olduğunu gösteriyor. Müzzemmil 8'de ise vezkur ismi rabbike, Rabbin ismini zikret. Nasıl iblis zikri bize unutturuyorsa Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı dost zikrettiğiniz zaman size yardım eden, zikri unuttuğunuz zaman size hatırlatandır. Ve Allah'ı çok zikredin. Ve Allah'ı daimi zikredin. Ayaktayken, otururken, yanlış yatarken hep Allah'ı zikredin. Rize'den bir izleyici muhterem hocam, oğlum tabiyetini gerçekleştirdi. Ancak şimdi işleri yolunda gitmediği için Allah beni sevmiyor mu diye isyan ediyor. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir kere Allah yarattığı mahlukatın içerisinde bütün insanları seviyor. O insan olduğu için mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en çok Allah insanı sevdiği için Allah tarafından seviliyor. Allah'ın insanlardan istediği şey ne? Mutluluk. Oğlunuzla mutlu okuma meyanında Allah'a ulaşmayı dilemiş, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ulaşmayı dilediği için birinci kat cennet, tabiyetini gerçekleştirmiş, ikinci kat cennet. Bundan sonra üçüncü kat cenneti de zikrederek elde etmesi lazım. Bu dünya hayatının tek gayesi Allah'la bile olmak. Allah Teala bu fırsatı oğluna da verdiği için Allah'a çok hamd edip şükretsin. İşleri yolunda gitmiyor diyor. Yolunda gitmediği işler dünya işleri. Öyle kabul ediyorum dünya işleri. Halbuki Allah Teala diyor ki ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. O zaman eğer devam ederse ki eminim olay budur. Kafasına göre, kendi zannına göre yolunda gitmediği. Halbuki Allah'ın yardımıyla mutlaka tabiyeti tabiyetten önceki halinden çok çok daha iyi. Allah kendisini çok seviyor. Ona yardımcı olursanız çok iyi olur inşallah. Evet, görüntülü bir izleyici sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Allah'a ulaşılamayacağı hurafesi nelere sebep olur? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşamayacağı hurafesi nelere sebep olur? Bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Eğer birileri Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıklanan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, o zaman Kur'an'ın kapısına kilit vuruyor. Kur'an insan hayatında yoksa o kişi ilelebet huzursuz ve mutsuz. Allah'a ulaşılamayacağı hürafesiyle Kur'an'ın unutturulması ve bir mutluluk davetisi, mutluluk çetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an'ın unutulmasıyla de insanların ne bu dünya hayatında ne ahirette mutluluk yaşamayacağı sonucuna bizi götürüyor. O halde Allah en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir gayesi mutlu olmak. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve mutluluğu da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına bağlamış. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. 12 ayette üzerimize farz kılmış ki herkes ahiret ve dünya saadetine ulaşsın. Ama bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, kıkkarlı çıkaramıyor zannından hareketle Allah'a ulaşamayacağı. Ruh insana hayat verir, ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek bu hürafeyi din tatbikatına sokmak suretiyle herkesin dünya varit mutluluğun kapısına kilit vuruyor iblis. Tabi her zaman hürafeler oluyor iblis tarafından ama dini yaşamak isteyenlerin de iblisten gelen bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bidatleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak ona karşı durmaları, ona karşı mücadele, iblise karşı mücadele vermeleri lazım. Bu da ancak Kur'an ayetleriyle olur inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyici muhterem hocam, okula gittiğimde ortamdan olumsuz etkileniyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, her ortamda Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyor. Allah'ın insan için şartlar ne olursa olsun vaaz ettiği mutluluk her zaman mümkün var. Bunu iki sebebe bağlamış. Enfusi mutluluk, iç dünyamızdaki mutluluk zikirle, afaki mutluluk da başka insanlarla olan ilişkilerimizde. Eğer biz iç dünyamızda mutluluk yaşamak istiyorsak, zikir çok zikir ve daimi zikirle, eğer biz insanlarla birlikte huzurlu mutlu olmak istiyorsak, onları severek, sevgi mutluluğun anahtarı, onları severek, onları mutlu ederek ve üst seviyede mutluluğu yaşayarak bunu başarabiliriz. Öyleyse bizi huzursuz ve mutsuz kılan okul ortamı değil, bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri, afetlerin pan zehri de zikir, zikir yapmadığımız için ve daimi zikirde olmasak dahi, daimi zikirdeki mutluluğu neyle yaşayabiliriz? Etrafımızdaki insanlara mutluluk vererek. Onu yapmadığımız için. Onu yaparsak mutlaka gittiğimiz okulda da pozitif bir ortam sağlayabiliriz. Bir izleyicimiz, Müterem Hocam, bir sohbetinizde şeytan Adem Aleyhisselam'dan evvel yeryüzüne indirildiğini buyurdunuz. Bu durumdan şeytan yeryüzündeki cennete Adem Aleyhisselam nasıl vesvese verebiliyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan فَوِسْقُلْنَا لِلْمَلَيْكَةُ وَاَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَقْبَرَ كَانِمْ يَرْكَافِينَ Meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis meleklerle birlikte hariç hemen secde ettiler. İblis direndi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Araf 12'de ise قال يَا اِبْلِسُ مَا مَنَكَ النَّا تَسْجُدِي زَمَرْتُمْ Allah şöyle buyuruyor. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir ey iblis? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu nemli topraktan yarattım. Ateş çamurdan üstündür. O zaman Araf 13'te çık git buradan. Araf 13 قَالَ فَتْ مِنْهَا فَمَا يَكُنُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَرَ فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّارِ Çık bir buradan. Sen alçaklardansın. Allah'ın huzurundan iblis kovuluyor. Araf 14 İblis Allah'tan müsaade istiyor. قَالَ اَنْزِرْنِي لَا يُوْيَوَسُونَ Vaaz gününe, kıyamet gününe kadar bana müsaade ver. Yani beni öldürme. Bütün zaman parçalarında iblis hayat hak istiyor. Araf 15 Allah müsaadeyi veriyor. Sen müsaade verilmişlerdensin. Araf 16 İblis beni azdırmana yemin ederim. Yani iblis Allah'ın huzurundan kovuluyor, dünyaya gönderiliyor. Çünkü dünyaya gönderdiğini nereden biliyoruz? Taha 123'te. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin diyor. Kallaha biter cemiyan ba'dükün ba'den adu. İkiniz oradan aşağı in. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak iniyorlar. Ama iblis Adem Aleyhisselam'dan önce iniyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Bakara 35'te iblis secde etmekten imtina edince Allah Teala Adem Aleyhisselam'a "Ve kulna ya Ademu, ey Adem sen meşeşin, cennette yerleşin." Yani o secde emrine isyan ettikten sonra iblis Allah huzurundan kovuyor. Adem Aleyhisselam ve eşini de cennetine koyuyor. Oradaki yiyeceklerden dilediğimiz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İblisin etki ettiği şey ne? İblisin etki ettiği insan nefsin afetleri. İşte Adem Aleyhisselam bu şekilde Allah-u Teala cennetine alıyor. Kul ya Ademu eskün ente ve zevcükel cennete. Ve kulla minha ragadan haysu şütüma. Dilediğiniz yerden yiyin için. La takrabu hâsız şecereti. Bu ağaca yaklaşmayın. Zalimlerden olursunuz. Bir tarafta Allah onları cennetine alıyor. Bir taraftan uyarıda bulunuyor. Sakın bu ağaca yaklaşmayın. Ama iblis vesvese veriyor. İblis peygamberlere de vesvese veriyor. Vesvese veriyor. Bakara 36. Şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisinin içindeki oldukları şeytan nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti için. Ondan sonra işte ikisi birlikte daha önce şeytan indiriliyor. Yasak ağaçtan yiyince Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı da yeryüzüne indiriyor. Ama birbirine düşman olarak. İşte bu dizayn içerisinde bu durumda şeytan yeryüzündeki cennetteki Adem Aleyhisselam'a nasıl vesvese verebiliyor? İblisin insanda etki ettiği nefsin afetleri ve cennete giren Allah'a ulaşmayı diyen kişinin nefsin afetleri bütünüyle var. Mürşidine tabi olup ikinci cenneti paylaşanların da afetleri var. Ruhunu teslim edenlerin de afeti var. Fizik vücut teslimini yapanların da afeti var. İblis etki edebiliyor. Daimi zikre ulaşanlara artık iblis tesir edemiyor. İşte bu noktada onu muhlis bir olarak cennetine aldım diye bir ayet-i kerime olmadığı için Araf 20. Şeytan onların ikisini görünmesine ayıp olan yerlerini kendilerine örtülmüş gizlemişlerin açığa çıkılması için onları vesvese verdi. Sonra da şöyle dedi. Rabbiniz ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz. Orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti. Ve şekilde vesvese veriyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, İsra suresi 70-73. Ayetleri açıklar mısınız? İsra 70-73. Andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada denizde taşıdık. Onları her şeylerden rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. İnsanın bütün varlıklardan üstün olması nefsi ruhuyladır. Ama insanın fazilet açısından, nefsin afetlerine giren faziletler açısından insan herkesten üstün değil. Fazilet açısından üstünlük söz konusu. Allah Teala onu açıklıyor. Nereliyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Bu takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. İblis her zaman uğraşıyor. Haç 52'de Senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki o bir temenni bulunduğu zaman şeytan da hemen karşı atağa geçmiş olmasın. Ama Allah şeytanın imkanlarını siliyor peygamber ve Resullerde. Kendi ayetlerini muhkem kılıyor. Yani ya şeytan herkesle uğraşıyor. Mürşidimizden tövbe almada sınırlı bir sayı var mıdır? Yoksa bu şüphe edip inanmayanlar için geçerlidir. Tövbe tazeleme her zaman başvurulabilen bir şeydir ama mürşid önünde olan tövbede ise üç hak söz konusu, daha doğrusu hatta iki hak. Kişi Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا başlangıçta herkes küfürde amin oluyor. Sonra fıska düşüyor. Sümme keferu. Sonra tekrar amin oluyor. Sonra tekrar fıska düşüyor ve fıskını artırıyor.

0: çok ama çok kalpten seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de şeytana uydum diyorlar. İnsanların hatalarında sadece şeytan mı suçludur? Hayır. Nefsi suçludur. Hatta İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah size hep doğruyu söyledi. Ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iblis kimseye zorla bir şey yaptırmıyor. Nefsimizin afetlerine davetiye çıkartıyor. Nefsimizin afetlerinin talebiyle şeytanın talebi aynı. Cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Şeytan bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ve nefsimizin afetlerine etki ederek, onları aktif hale getirerek biz de o hatalara uyuyoruz, hata yapıyoruz. Ve böylece iblis diyor ki, bunları ben size zorla yaptırmadım, ben size davetiye çıkarttım. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Yani ben şeytan daima cehenneme davetiye çıkartıyor, azaba davetiye çıkartıyorum. Ama irade bizde, onun dediklerini yapmayabiliriz. Onun dediklerini yapmayarak kimin dediklerini yaparız? Allah'ın. İşte iblis bile diyor ki Allah size doğruyu söyledi, ben size yalan söyledim. Dolayısıyla burada cehenneme gitmede sadece şeytan değil, şeytanın etki ettiği nefsimizin afetleri ve irademizin de onlara karşı, afetlere karşı koyan bir güç olmasına rağmen o iradeyi kullanmamız söz konusu. Allah razı olsun. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutfur'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazerava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Size en ağır şey olan la ilahe illallah.
3: Ruhu ferahlatıyorsun. Hele gece saat 3'te kalkıp kuytu bir köşeye çekilip tesbihini eline alıp kalbinden zikir çekiyorsun. Gözyaşı, ruh temizliği.
4: Peki nasıl tezkiye olur?
5: Sürekli zikir etmek, hayır yapmak, hasta ziyareti. Bu işler yaparsan insanı tezkiye yapıyor.
2: Suçuna itiraf edersin ve ağlarsın Allah subhanahu ve teala'nın karşısında. Senden Allah'ın arasında şu suçu işledim, affedersin. Allah'ın kapısı daima açıktır yani. Bir hocaya şeye gitme gerek değil yani, tövbe etmek için.
4: Aynı zikirde insanda neler değişir sizce?
3: Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Rabbime yani azığımız dolmuş olur. Nasıl bir kızı çeyiz yapıp da gönderiyorsun? Senin de elinde azığın oluyor.
4: Kendisine kötülük edene iyilik eder mi daimi zikirdeki?
3: Tabii. Müslüman zaten öyle olması gerekiyor. Kötülüğe karşılık kötülük veremiyorsun ama tabii biz aciz kuluz. Nefsimize uyuyoruz. Allah affetsin. Hani zikir çekenler yapmıyorlar diye biliyorum ya. Alimlerde yok o. Kırma yok.
5: Çok insan istediği şeye ulaştı. Mal, mülk, her şeye ulaştı. Yine bir boşluk kalıyor. O boşluğu sadece Allah doldurur.
2: Yoldaşı olmayanın yoldaşı Allah.
5: Halil'i.
2: Evet. Tek yani.
5: Sadece Allah.
1: Bir misafirimiz suçunu Allah karşısında itiraf edersin, ferahlarsın. Allah'ın kapısı her daim açık. Tövbe etmek için bir hocaya gitmeye gerek yok. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe ile bir müşterinin yapacağı tövbe arasında fark var mıdır? Vardır. Her şeyden evvel Allah-u Teala müşrit önüne yapılan tövbeyi kabul buyuracağını Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resulü'den onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Öyleyse tövbe yapıp tövbenizin kabulünü istiyorsanız mutlaka Allah'ın sizin için taahhüt etmişin önünde tövbe etmeniz lazım. Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde yine bir tövbeyi görüyoruz. Âlefel Arabu amennâ. Araplar bizle mümin olur. Kullem tu'minu, siz mümin olmadınız ve lakin kullem

İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinize iman girmedi. Kalbinize iman yazılmadı. Öyleyse görüyorsunuz ki kalbine iman yazılmayan kişi ne kadar tövbe etse etsin,

Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Ruh dediğimiz can değil mi işte? Ruh çıktı mı can da çıkıyor gibi biliyoruz biz.
1: Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek.
2: Ruh olmadan beden olmaz ki. Ruh beden yaşarken çıkmaz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda izlediğiniz üzere bir kısım insanlar insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İnancı tüm topluma hakim durumda. Bu programımızda sizlere Kur'an ışığında bu konunun açıklamasını yapacağız inşallah. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız. Hicr 23. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan sadece Allah'tır. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı bir nefs, bir ruh, bir fizik vücutta, bir üçlüyle yaratmıştır. Evet, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Ruha da, fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini veriyor. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız, üzerimize devamlı olarak Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konu biz insanlara emir suretinde sunulmuşsa o bir farz hükmü doğurur. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala 12 tane emirle üzerimize farz kılmıştır. Evet, 12 tane emir Kur'an-ı Kerim ayetleri gereğince üzerimize farzdır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir vardır. Birisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak emri, ikincisi de nefsimizi tezkiye etmek. İkisi de aynı noktaya, aynı hedefe bizi ulaştırır. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması manasına geliyor. Nefsi emmarede %7. Nefsiyle Allah katında hiçbir şey değişmez. Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühen nasu kad câkum mâ'uzetim min rabbikum. Fatır 5'te Ya eyyühen nasu inne vaadallâhu hakkın fe lâ tegurennekum el hayâtu dünyâ fe lâ tegurennekum metâ'ul gurûr. Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcılar, şeytanlar sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Her şeyden evvel başlangıç noktasında ruhu Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Dünya hayatının aldattığı kişiler söz konusu. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşırın bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşırın bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Şaşırım o insanı ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte Allah'ı bilip isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dünyayı bilip meyledenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytanı bilip itaat edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şeytan bütün insanlara sen Allah'tan af dilediğin zaman günahını mutlaka affeder diye bir tuzak hazırlamıştır. Burada Allah Teala beni nasıl olsa affedecek diye insanların devamlı günah işlemeleri Böylece şeytanla beraber onların da cehenneme gitmesidir. Alelade tövbe hakkında hiç kimse bir garantinin sahibi değildir. Kişi kurtuluşa ulaştıran tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Senin emrinden olan ruh da Rabbine rücu edecektir. İrci emri Allah'ın zatına üfürülen ruha hitaptır. O zaman ey fizik vücut, sen nefsini 7 kademede tezkiye edip ruh da Allah'ın zatına ulaştığın an sen de Allah'ın kulları arasına girersin. Fecir 29 Fethul fi ibadi. Kullarımın arasına girersin buyuruyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ruhun bizden ayrılabilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Sonra Allah-u Teala'nın farz ibadetleri arasında ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala ifade etmiştik. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ama ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya olmaktır. Her devirde istisnasız hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Onun dışında kim ki Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşit önüne tövbe ederse Allah onun bütün günahlarını sevaba çevireceğini garanti etmiştir. Hikmetin ötesini öğretenler, hikmeti öğretenler, kitabı öğretenler ve lafzı öğretenler olmak üzere devrin imamını temsil eden 6 grup insan var ve Allah-u Teala hacet namazı kılmamız halinde onlardan bir tanesini Allah-u Teala ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hidayet ne? Hidayet hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evet, hem Bakara 120'de Allah-u Teala söylüyor, hem de Ali İmran 73'te. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, istisnasız ölümle o kişinin ruhu secde 11'e göre mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Evet, Allah'a ulaşacaktır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir var. Bu nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması, ama ikisinin de sadece bir dilek olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah-u Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşide ulaştırılır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamın ruhu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre gerileşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın garantisinde. Ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım ya da ulaştırmayalım. Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın, netice değişmez. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Muhakkak ki cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ruh can demektir diyenler, aslında can bizim nefsimizdir. Yunus'un ifadesiyle tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Öyleyse ruh Allah'ın emrindendir. Nefs can olarak zikrediliyor.
4: asıl olan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnsan ruhunu hayattayken Allah'a dönüşü adına hidayet dediğimiz olay gerçekleşir. Çağımızda hidayet çağı olduğunu hiç unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse hepimizin üzerindeki farz vazife nedir? Bize Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'ın 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi 12 emir, farz emirle bize farz kıldığı gibi hayattayken sahibine ulaştırmak bizim boynumuzun borcu. Bunu yaparsak ermiş evliyadan oluruz. Hepinizin hidayet çağında ermişlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
3: Fatıma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey, tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz ve sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ Öyleyse her şeyden evvel Allah-u Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalar ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasıl suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında cereyan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicri 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems 7'ye göre. Allah'ın zatına üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz'i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hazihi şecrete koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne in, sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah Teala Bakara 35'e göre cennete yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği süre içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle devam insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane haset vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak, ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçerek seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaletin devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mümin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın belli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan Resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah-u Teala'nın bütün belli Resulleri insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete, yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi Tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın olaylardan muradı insanların tövbe etmesi ve zikre başlaması. Yani kalpten o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bütün peygamberler, bütün veli resuller, veli mürşitler İnsan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması meyanında insanı Allah'a davet ediyorlar. Yedi safa davete baktığımız zaman net olarak bunu anlıyoruz. Allah-u Teala Enfal 24'te Allah ve Resulün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 Hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûret 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi اِنَّ اللّٰهِ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi. Serbest irade sahibi insanoğluna Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebâhu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, tövbesini kabul etti. Ve hâda onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı meab, sığınak, ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah-u Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen, Allah'ı sevenler sevgili Reşat üzerinden mutlaka mürşidlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. Şimdi davetin kabulü kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarından fazla olan birisi olması hasebiyle Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْحُهُونَ. Onlar felaha erenlerdir. Birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah-u Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli edince ki Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Javan Mesure'yi, kulaklardaki Vakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nürunu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartını sahip olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah-u Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nurulmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluk insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup aleyhisselam'dan sonra Yusuf aleyhisselam öyle kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Şuayb aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Musa aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine. Böylece Allah-u Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onların cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet, Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi ağzına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs eskisinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safa. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var. Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret İsra 25. Nefs eskesi yapanların mağfireti Haç 50. Ve felaha erenlerin mağfireti Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz doğrusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz doğrusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şey şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz doğrusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabiler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yetince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların günahların örtülmesi tekbir dilekle birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle mürşide tabiyetle ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim, ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah yolunda ilerlemenin ipuçları. Birinci sual, Allah yolundaki ilerleme nasıl gerçekleşir? Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. İlk 21. basamağa kadar olan kesim yükselmedir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir. Yedinci katın yedi tane alemini geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Bu yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. O noktadan sonra bir evliya olarak, bir Allah dostu olarak yaşarız. Sırat-ı müstakim yolculuğu bitmiş olur. Yani yükselme tamamlanmış olur. Yücelme başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşmak ise fena kademesi 1, beka kademesi 2, züht kademesi 3, muhsinler kademesi 4, ulelbab kademesi 5, ihlas kademesi 6 ve salah makamlarının birer birer geçmekle olur. Yani kısacası yükselme nefs tezkiyesini, yücelme ise nefs tasfiyesini muhtevasını alıyor. Allah Teala'nın genel manada nübüvvetle vazifeni kıldığı bütün nebilere verdiği 5 görevden bir tanesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kemal sen afikum resulen minkum, sizin içinizden size bir resul gönderdik. Peygamber o size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin diye size kitabı öğretsin diye size hikmeti öğretsin ve hikmetin ötesini öğretsin diye. İşte ayetlerin tilaveti bir. Peşinden nefsimizin tezkiyesi 2, kitabın öğretilmesi 3 ve hikmetin öğretilmesi 4 ve 5 olarak devreye giriyor. Ama en önemli muhteva nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Nitekim halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günündeki bu muhtevada ruhu, fizik vücudu Allah-u Teala nefsin üzerine şahit kılıyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela diyorlar tüm nefsler ama ruh da fizik vücut da şehitler. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse dinin tamamı nefs eskesi ve tasfiyesidir. Çünkü Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde biz insanı nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfer-i safine nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Allah razı olsun. İkinci sual,
Her insan Allah yolunda ilerleyebilecek vasıflarda mıdır? Tabii yaratılışa baktığımız zaman insana tanınan imkanlar bu seviyede. Çünkü Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah Teala zatından bize ruh vermiş ve Rabbimiz bize bir irade vermiş. Cüz'i irade, serbest irade. İşte Allah Teala herkesi

dilediğini seçme hakkına sahip olduğunu Allah Teala bize bildiriyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şirkten kurtulan kişiyi Allah Teala kendisine ulaştıracağını vaat ediyor ve mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan ve ona 12 tane insanla tabir olan herkes 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin yapılması 7 kalp şartı ve 7 nimetle mümkündür. Bizi Allah yolunda olgunlaştıracak olan şey bizim tercihlerimizdir. Kim kendisini Allah'ın yolunu yol olarak benimsemişse, işte saadette namzet olan insanlar onlardır. Bir insan Allah yolunda ilerliyorsa, bu kendi gayretinin çok ötesinde Allah'ın ona sağladığı yardımlar sebebiyledir. Biz Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah bizi hidayete erdirmek için bütün şartlarını üzerimize tahakkuk ettirir. Mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren de Allah yolunda adım adım ilerleyebilecek olan bir hüviyete kavuşuruz. Gerçekten mürşidin himmeti ve onunla beraber Allah'ın yardımı. 14 asırlı evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, Allah'ın ipi ve bu Kur'an-ı Kerim'le birlikte insanlardan biri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Sahabe de bu iki ipe tutunan ve kemal derecelerinde ilerleyerek nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle asr-ı saadete ulaşanları ifade ediyor. Evet. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin yapılabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle mümkündür. Bu olmadıkça hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mürşide ulaşamaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Üçüncü sual, Allah yolunda ilerlememize ibadetlerin rolü nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama bu iki zikirden daha önemli olan ibadetlerin sultanı, Allah isminin tekrarı olan zikir. Allah yolunda ilerlememizde hedefler ve vasıtalar vardır. Hedefleri bir bir gerçekleştirmemiz lazım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve ihlas iradenin teslimi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alıyor ve Allah adına fiziki manada mürşide teslim alıyoruz. Sonra Allah Teala ruhumuzu teslim alıyor nefs tezkiyesini gerçekleştirerek. Ama ondan sonra bu Allah'ın garantisinde fizik vücut teslimi, kitabın öğretilmesi ve nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefs teslimi ve de hikmetin ötesine öğretilmesi ise irade teslimini muhtevasına alıyor. Ama bu hedeflere ancak 7 vasıta ile ulaşılabilir. Ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah hepimizden Allah'ın emirlerine uymamızı, yani

0: tek kelimeyle teslim olmamızı ister. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan da hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Bu ibadetlerin en önemlisi zikirdir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz size ibadetlerin, amellerin en temizini, en kıymetlisini, Allah katında en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dediler ya Resulullah, Allah'ı zikretmektir. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamete, bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah yolunda ilerlemek isteyen kişinin ilk yapması gereken şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Haram yememek.
3: Duadır, sevgidir, namaz kılmak, Kur'an okumak.
1: Ruh bize emanet olarak verilmiş. Evet. Ölünce herkesin ruhu Allah'a geri dönüyor. Doğru. Yaşarken Allah'a geri dönmesini istiyor Allah. Ermiş evliyalar gibi. Hiç duydunuz mu öyle bir şey?
4: Duymuştuk da. İsterek ruhumuzun Allah'a ulaşmasına da iyilikle, ibadetle olur benim görüşüm.
5: Allah'a sevgiyle, saygıyla, samimiyetle böyle şeylerle ulaşabilirsin.
6: Yaşlanmaktan korkmak, eli ayaktan düşürmek. O yüzden sevgili kulun olup işte bir an önce yanına almasını dileğimdir mesela.
1: Gençken de, yaşarken de onun sevgili kulu, ermiş bir kulu olabiliriz. Bunu olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterdim ama gençlikte bunlar olmuyor maalesef. 35'i 40'ı devirdikten sonra daha farklı oluyor.
1: Allah hep kalbimize bakıyor. Bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye.
4: Talep ediyoruz illaki. Cemalini görmek ayrı bir şey diyor. Yani kitaplarda okuduğumuz yani. Cenneti görmek ayrı bir şey diyor. Cemalini görmek de zirve diyorlar yani.
5: Evet ister. Herkes ister Allah'ı.
4: İstedik de yani ibadetlerimizde de yine gevşeklik var yani. Ahir zamanın getirdiği şeylerde, şartlarda bir nevi soğukluk var yani. İstesek bile tam kalpten isteyemiyor yani.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak isterim.
3: Yaşarken sana ulaşmak isterim. Senin yolundan ayrılmak istemiyorum.
4: Allah'ım seni daha çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum diyebilirik.
0: Misafirimizle Allah'a ulaşmak konusunda gençlikte bunlar olmuyor. Maalesef 35'e 40'ı devredikten sonra daha farklı oluyor dedi. Allah'a yönelmenin bir yaşı var mıdır? Allah Teala devrin imamları için Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı. Onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilme tuzaydır. Nihayet ergenlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi. Rabbim bana anne babama verdiği nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetim ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim. Ve muhakkak ben teslim olanlardanım. İşte Ömer 54 ve en ibu la rabbikum ve eslimu lehu mutkam niyet hükmül azab sumalatim sörün ayeti kerimesi gereğince Allah'a yönelin, ona teslim olun, azap gelmedi mi? Kaç yaşında olursa olsun kişi Allah ile ilişkiye her an kurabilir. İlişkiye kurabilir. Yeter ki bunu bir zevk, bir hedef olarak düşünsün. Çünkü aslında bu konu yaşla değil, idrakla alakalı. 15 yaşından sonra akil ve bali olan herkese sorumluluk var. Ama herkesin idrak edebilmesi farklı bir yaşı ifade eder. Bizim de aklımız başımıza 15 yaşından değil, 30 yaşından sonra geldi. Aklımız başımıza geldiği zaman içimiz yana yana Allah'ı aradık. İçimiz yana yana mürşidimizi aradık. Eğer Allah-u Teala mürşidimizi karşımıza çıkarmasaydı, 30 yaşında da aklımız başımıza gelmemiş olabilirdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir Resul'e, bir mürşide tabi olmadan Allah yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını beyan ediyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Bilmediğin yolun yolları açıyor yani, öğrettiği, sana nasıl gideceği öğrettiği.
4: Nefsani şeyler biraz daha azalır, ibadetler daha çoğalır yani.
1: Günümüzde Allah dostları var mı, evliyalar var mı?
5: Var, inanıyorum çünkü. Her yerde vardır evliyalar. Mesela Topkapı surlarında, bilmem şuralarda, buralarda hep evliyalar yatar.
1: Peki yaşayan evliya var mı?
5: Yaşayan evliya şu anda göremeyiz. Niye göremeyiz? Evliya olduğu için göremezsiniz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde ve her yerde Allah'ın mürşitleri bize dini öğretmek için, sevgiyi öğretmek için var. Bunu duymuş muydunuz?
3: Evet, evet. Tabii ki var. Tabii ki. En şeyi önemlisi başımız Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz.
6: Yok, sadece Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Başka bir mürşit hiçbir düşüncem yok yani bu konuda.
1: Peki Kur'an-ı Kerim farz kılıyorsa mürşide?
6: Onu araştırırım. Farz kılıp kılmadığını bilmiyorum.
1: Kehf 17'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir veli mürşide kavuşacağını ve hidayete ulaşacağını söylüyor Allah-u Teala.
6: Bunu araştırmak gerekir ama benim inancım o. Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz var Kur'an-ı Kerim'de. Onu kılıp sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
3: Evet, yapmak isterim. Allah'a ulaşmak için bir yol, vesile yani da.
4: İsterek de yapmıyor yani.
0: Misafirimiz her yerde evliyalar vardır ama yaşayan evliyayı göremezsiniz. Günümüzde yaşayan Allah'ın dostlarını, mürşitlerini görmek mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Öyleyse Allah'ın temel emrine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Enam 48'de Allah Teala وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَصْلَحَ. Aminu ıslah için, nefse başlayanlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Rad 40'te ise وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نَيْلَيْلَ حِسَابِ. Resul'e düşen tebliğ ama Allah Teala hesap bizim işimiz diyor. Yasin 20-21'de اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِيُمْ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرَ وَمْ مُخْتَدُونَ. O Resullere tabi olun ki onlar hidayete ermişlerdir ve sizden ücret talep etmezler. Bakara 67'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesi. Musa aleyhisselam kavmine muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Öyleyse Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın vazifeli kıldığı alim. O Allah'ın emrini insanlara ulaştırıyor. Allah-u Teala Resullerini uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderir. Resuller insanlara yapılması lazım gelenin nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. Ve devrimizde de bu açıklama yapılıyor. Fakat hayatta herkes baş gözleri olarak, baş kulakları olarak, kör ve sağır olarak başlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşide bakarlar, onun mürşit olduğunu göremezler. İnsanlar mürşidi dinlerler ama işlemezler. Onun manasına varamazlar, böyle insanlar idrak edemezler. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde olay bu şekilde gerçekleşir. Yunus suresinin 39. 40. ve 41. 42. ayetlerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. بل كذبوا بما لم يحوت علمه ولما ياتم تويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Zalimler kimlerdir? Zalimler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an'ın muhkem müteşabih ayetlerinden oluştuğunu söylüyor. Ama teşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Ancak ulu elbab öğretebilir. Yunus 40'ta minhum men yuminu bihi وَمِنْهُمْ مَنْ نَا يُمُنُ بِهِ. Bir kısmı iman eder, bir kısmı iman etmez. رَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Rabbin fesat çıkaranını bilir. Zalimler mesela fesat çıkaranlardır. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yunus 41'de mürşide وَاِنْ كَزَبُكَ. Eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki benim amelim bana, sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız, ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Bu fesat çıkaranlar ama Resul ıslah edendir. Birbirinin zıttı olan bu. Ve Yunus 42'de minhum men yestemine ileyk. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat az akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Kimdir akledenler? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَوْ كَانُوا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا. İşitseydik ve akledseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilmek için işitmek lazım. Ama işittiren Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah kime işittiriyor? Davete icabet edenlere. Enam 36'da اِنَّمَا يَسَّجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete icabet edenlere işittiririm. Öyleyse eğer onlar hikmet sahibi alimin davetini kabul etseydi Allah-u Teala onları işittirirdi. Onlar da aklederlerdi. Ama belli ki daveti kabul etmemişler ve akletmedikleri için o akletmeyen etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Allah-u Teala Resullerinin uyaracağı müjdeleri olarak gönderir. Resuller insanlara unutulanların yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklar ve devrimize de bu açıklama yapılıyor. Ama insanların çoğu bunun farkında değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli hocam. Hürmetli ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim size sualim, Allah korkusu da insanları Allah'a yönlendirebilir mi diye inşallah. Allah razı olsun. Tekrar hürmetli ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah korkusu insanları Allah'a yönlendirebilir mi? Nefs, tezkiyesi ve tasfiyesi konusunda hiçbir fikrin sahibi olmayan din adamları Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korkutarak insanlara mutluluğa ulaştırmak istiyorlar. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. İşte alimlerle Allah'ın dostlarını birbirine ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ilerlememizi sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Ruhu rahatlar, mutlu eder. Bu dünyada da öbür dünyada da daha rahat olur diye düşünüyoruz.
7: Kalbinin güzel olmasını sağlar.
8: Allah cennete kazanıyorsun.
9: Kalbin yumuşar.
10: Kötü düşüncelerden atar. İmanla dolar, daha bir şevk olur insanın içinde.
11: Kalbi güzelleştirir. Kalpteki
3: siyah lekeleri giderir yani.
1: Kalbimizde, nefsimizde siyah lekeler var değil mi? Neler olur?
3: Evet, kötülükler yani.
5: Her şeyi sağlar. Kazadan, beladan, görünür görünmez musibetlerden.
1: Hangi sıkıntılar, problemler var? Allah zikriyle aşılabileceksin.
4: İşlerimiz daha kolay olur. Dünya sıkıntısından biraz rahatlarız yani.
1: Siyah lekeleri giderince insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur?
3: Güzelleşir. Hayır, bu nefes işi bu. Nefis her zaman vardır. Nefis olduğu müddetçe kavga bitmez yani, biter mi?
1: Zikir nefsi temizleyince kavga biter mi?
3: Bitmez. Hiçbir zaman kavga bitmez ama tabii ki insanlara göre güzelleştirir. Bazı insanlar da yolundan hiçbir zaman çeviremesin yani.
1: Arabanız çalınsa bile Allah Teala diyor ki beni zikrediyorsa devamlı olarak bir kulum hiç mutluluğu kesintiye uğramaz. Başına ne gelirse gelsin mutlu olur.
9: Mutlu olmazsın ki.
10: Mutlu olmazsa ne yaparız?
9: Tuy olmaz böyle şey de. Bir de çalırsa böyle bunu Müslüman arabana çalırsa ne için böyle mutlu olacak?
0: Misafirimiz zikir yaptıkça kavgaların bitmesi konusunda nefis işi bu. Nefs olduğu müddetçe kavga bitmez. Nefs, insana olan tesiri yok olabilir mi? Evet. Allah-u Teala Şems 9'da قَتَّفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا nefsini tezkeden felah bulmuştur. Bu nefs tezkesi, ruhun Allah'a ulaşması. Nefsin tasfiyesinde de İblis diyor ki dünyayı onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. 40. İşte kimdir nefsini tasfiye eden? İhlasa ulaşan. Nefsin özelliği şeytanla yakın bir ilişkide oluşudur. Şeytan daima nefsin bize tesir etmek imkanının sahibidir. Ne zamana kadar? Nefsin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Allah Teala bize verdiği teknikle zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmamızı temin etmek ister. Nefsimizin afetlerin bize tesiri derecesi siz Allah yolunda ilerledikçe düşer. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren ise tesiri kalmamıştır. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
11: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda ilerlerken başkalarının düşünce ve davranışlarından etkilenmemek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. İnsanların yaptığı yanlışlar her zaman vardır. Eğer siz başkalarına yaptığınız hizmetlerde buna bozuluyorsanız, demek ki hizmetleriniz Rabbani hizmetler değil ve nefsiniz buna fena halde içerliyor. Ama hizmeti Allah için yaparsanız, karşılık beklemezseniz Allah için hizmette başkalarının davranışlarının sizi ne durdurabilmesi ne işinizi aksatabilmesi de size huzursuzluk verebilmesi söz konusu olmamalıdır. İnsanlar size nasıl davranırsa davransın şu kadarcık aldırmadan hizmetinizi götürmelisiniz. Sizi tenkit edenleri sizi üzebilecek olan bir hüviyete görmemeyi ne zaman başarırsanız o zaman Allah için hizmet ediyorsunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde yucahidune fi sebilillah ve la yahafuna levmetel la'im. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfeder. Allah vasidir, alimdir. Fazlı lütfu geniştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz. Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşimiz, Kur'an'da amin olmak ne demektir? İslam'ın beş şartını yerine getiren amenü sahibi oluyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki tür amin olmaktan bahsediyor. Birinci amin olanlar kişi Allah'a inanıyor. Yetmez, Allah'ın zatına ulaşmasına da inanıyor. Yetmez, farz olduğuna da inanıyor. Yetmez. Bu birinci amin olan insanları tarif ediyor ki Hazreti Ömer'in bu konuda bir tespiti var. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu birinci amin olmada kişi Allah'a inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna da inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmuyor. İşte Kabil de Bahabil'e bak, ilk insan olan Adem babamızın iki çocuğu Kabil de kurban veriyor ama takva sahibi değil. Habil ise kurtuluşa ulaşan amenü olmanın ötesinde her şeyini Allah'a teslim etmiş birisi. İşte Habil ve Kabil. Kabil kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir yapıda. Takva sahibi değil. Kardeşine haset ve düşmanlık ediyor. İşte isyanda ama ibadetler yapıyor. Ve dünyaya meyleden bir yapı içerisinde kardeşini öldürmesi şeytana itaatin bir göstergesi. İslam belki bir şartını da yerine getiriyor ama kurtuluşa ulaşan bir amenu muhtevasında değil, takva sahibi değildir. Takva sahibi olmadığını hangi ayet Kur'an'da buyuruyor? Maide 27. Maide 27'de Allah-u Teala onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasının aralığında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kabil de sunuyor, Habil de sunuyor. Kurban ikisinin birinden kabul edilir, diğerinin insana kabul edilmez. Kimin kurbanını kabul ediyor? Habil'in. Kimin kurbanını kabul etmiyor? Kurbanı kabul edilmeyen Kabil. Seni mutlaka öldüreceğim diyor. Düşmanlık ediyor. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder. Buradan murat, eğer Kabil'inki kabul edilmemişse takva sahibi değil. Kur'an-ı Kerim'deki takva olayının geniş spektrum içerisinde ele aldığımız zaman 7 safa takvadan bahsedebiliriz. Birinci safa takva, Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31. İkinci safa takva, Mürşid-i Tabiyet, Maide 35. Üçüncü safa takva, Kaf 31. Dördüncü safa takva, Hac 37, Maide 93. Beşinci safa takva, Araf 201. Altıncı safa takva, Maide 100. Ve yedinci safa takva, Bir Hakkın Takva, Al-İmran 102. Öyleyse Kabil birinci safa takvanın sahibi değildi. Ama ibadetler yapıyor, Allah'a inanıyor, ruhuna Allah'a ulaşmasına da inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama kalben ulaşmayı dileyip takva sahibi değil. İşte birinci amin olma bunu ifade ediyor. O kurtuluşta değil. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi değil, kurtuluşa olmayan bir amin ifade ediyor. Ama bir de Takva Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu. İşte bu kurtuluşta olmayan ameni olanlara eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz Rum 31'e göre Allah size furkanlar verir. Rahim esması ile tecelli eder, size furkanlar verir. O zaman buradaki takva sahibi ameni olanlar Yunus 63'te ellezine amenu ve kanu yettekun. Bunlar amen olun bir de takva sahibi olmuşlardır. Yani sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor ki, farz olduğuna inanıyor üç, ve kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oluyor. Bu dört şartı sağlayan kişi Kur'an'da, Kur'an'a göre amen olmuştur ve kurtuluştadır. Yine Kur'an'a göre amin olmuştur ama kurtuluşta olmayan, takva sahibi olmayan amin olanlar. Allah Teala ikisinden de bahsediyor. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde biz kelimesini kullanıyor. Manası nedir açıklayabilir misiniz? Efendimizin sohbetlerinde biz kelimesini kullanıyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nerede ben diyorsa zatıyla o fiili işliyor. Mesela biz yarattık demiyor. Çünkü yaratma fiili sadece Allah'a aittir. Hiçbir şey yok yani Allah vardı. Vallahi yaratmayı diledi. Yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Nitekim birçok ayet-i kerimede ben onları yaratırken siz benimle beraber miydiniz diyor bazı küfar ahline. Öyleyse halk etme sadece Allah'a aittir. Ama ondan sonraki fiillerde mesela irşat noktasında Allah-u Teala kullarını aşağıda ulaşmasını, hepsinin veli mürşidden olmasını istiyor. İşte Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz böyle ve Allah-u Teala katından ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah-u Teala izin veriyor ve izin verince de vazifeli kıldığı Cebrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Onun kalbine, Peygamber Efendimiz'in kalbine Kur'an'ı indiriyor. Ve Hicri 9'da da inne nahnu nezelne zikre. Bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. İşte Allah Teala izin veriyor. Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor. Levh-i Mahfuz'daki ayetleri bir bir Resulullah'ın kalbine indiriyor. Resulullah'ın kalbi onunla şerefyab oluyor ve bu olayda biz deniyor. Bir tarafta Allah Teala'nın zatı Cebrail Aleyhisselam ve de kalbine Allah'ın indirdiği ayet-i kerime olan Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama diğerlerinde sadece yaratma olayı devredeyse, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ne melekler vardı, ne cinler vardı, ne canlı ve cansız hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. O zaman yaratmaktan bahsediyorsa elbette ben diyor. İbadet yapılması söz konusu ise sadece Allah tektir ve Allah'a ibadet edilir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimize gelip gelmek, nefsimize galip gelmek istediğimiz çok fazla noktalarımız var. Mesela fazla yemek, yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek. Mesela fazla yemek yemek etrafımızdaki kişilere en güzel şekilde hizmet edememek vesaire. Bu ulaşmak istediğimiz manevi hedeflerimiz var. Bunlar için hacet namazı kılmak istiyoruz ama burada şeytan devreye giriyor ve biz hangi konuda talepte bulunmak konusunda kararsız kalıyor. Bu istikamette ne yapabiliriz? Bunları hayata geçir sevgili kardeşim. Zikri birinci sırada yer ver. Mutlaka ait olduğu standart içinde zikrini gerçekleştir. Ama aynı zamanda zikre yardımcı olarak mücadele ve riyazeti de devreye koy. Bunların hepsinde yaptığın zaman hacet namazıyla nerede hedefine ulaşmak istiyorsan Allah'a da yardıma çağır. Hacet namazıyla o konuda Allah'tan yardım iste. Yardım istediğin takdirde en güzele ulaşabilirsin inşallah. Kararsız kılıyor. Ne zaman kararsız kılıyor? Seni kararını değiştirdiği zaman kararsız kılıyor. Sen de karar verdiğin zaman kararını değiştirme. Çünkü kararı değiştirdiğin zaman şeytanın seni alt ettiğini göreceksin. Karar verdiğin zaman mutlaka yerine getir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hazreti Mevla'nın mesnevisinde Allah'a kul olan Allah'ın gölgesi olur diyor. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklar misiniz? Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat verin vahyettik. Onlar bize kul oldular. İşte Allah'ın gölgesi olan kimdir? Allah'ın gölgesi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. İster vekaleten, ister asaleten. Asaleten olanlar Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resullerdir. Vekaleten olanlar Nebi Resulünün olmadığı dönemlerde Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı, o da Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın gölgesi olabilmek kavramını açıklayabilir misiniz? Her yönüyle Allah'ın tasarrufunda olmayı ifade ediyor. Ne söylüyorsa Allah'ın kendisine söylettirdiği, ne yapıyorsa Allah'ın kendine yaptırdığı muhteva içerisinde ele almak lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Sevgili Cabar Hocam, hürmetli hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok amaçlı seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Allah razı olsun. Bir sualim olacak inşallah izninizle. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen insanın dünyada ve ahirette rahat etmek ve mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli inşallah. Tekrar hürmetli hasret ellerinden öpüyorum. Sizi çok amaçlık seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hayatı hep sıkıntı içinde geçen bir insanın dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmelidir? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'da 7 sabah 4 testinden oluşan dizaynı içeriyor. Tasavvufun dışında olanlar, hayatı sıkıntı içinde, dünyada ve ahirette hep huzursuz ve mutsuz olurlar. Dünyada sıkıntı içinde olur, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama kişi bu sıkıntıdan kurtulmak, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın üniversitesine kaydolmalı. Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an'dır. Allah'ın üniversitesine kaydolduğu zaman bu kayıt neyle başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu üniversitenin rektörü, başkanı, devrin imamı ona ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Her insanın ona ulaşması imkanı var mıdır? Hayır. Ama ona bağlı olan, vesile olanlara herkes ulaşabilir. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. Ama hidayete vesile olanlar milyonlarca insan var. O zaman üniversiteye kaydolmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Allah Teala o kalbin ulaşmayı dileyenin kalbini hazırlar ve mutlaka onu ya doğrudan doğruya devrin imamının dergahına, Allah'ın üniversitesine alın veya almadan bir hazırlık sınıfıyla vesileye ulaşır, vesile üzerinden ana dergaha ulaşır. Ve tasavvufa, Allah'ın üniversitesine kaydolur. Tasavvufla Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim, ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetisi, bir saadet reçetesi, bir saadet garantisidir. O zaman Allah'ın üniversitesinin müfredat programı Kur'an-ı Kerim eğer saadet reçetesi, saadet davetisi reçetesi ve garantisi ise o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için tahinti mürşide'den reçeteyi alacak ve bu reçeteyi hayatına tatbik etmek suretiyle Allah'ın bütün insanlara vaaz ettiği mutluluk garantisini bu dünya hayatını yaşarken bir hakkın takvaya ulaşmak suretiyle onu gerçekleştirecek ve insanların hepsine örnek olacak. Nasıl bir yol izlemeli? Gayet açık, kalbin ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmalı ve tasavvufu yaşamalı, 7 sabah 4 teslimi yaşamalı. Sahabenin yaşadığı konudaki İslam tasavvuftur. Havarilerin yaşadığı İncil'deki İslam tasavvuftur. Rabbani'nin yaşadığı Tevrat'taki din tasavvuftur, İslam'dır. Hepsini bir bir hayatına tatbik ettiği zaman en güzeli Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, esma sayılarını bazen bir iki tane geçersek yeniden yapmalı mıyız? Evet, yapmalısınız inşallah. İkinci suali, üç aydan fazla göre yapmazsak yeniden Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmalı mıyız? Evet. Üç aydan sonra, üç ay içerisinde görevinizi yapmadığınız takdirde Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, o nimet devrin imamının ruhudur. Nimet olarak size vermiş, başınızın üzerine göndermiş, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerindeki olan şeyi değiştirinceye kadar. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edersen, mürşitten şüphe edersen, otomatikman bunlar gereği. Diyeceksin ki ben ne Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ediyorum, ne mürşitten şüphe ediyorum ama ben zikir yapmıyorum. Yani gerektiği miktarda zikir yapamıyorum. O zaman sen ayetlerden şüphe ediyorsun. Ayetlerde Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış mı? Evet. Hangi ayet-i kerimede? Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Nisa 103. İster ayetlerden şüphe et, o zaman fısklasın. İster mürşitten şüphe et, o zaman fısklasın. İster Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe et, yine fısklasın. İşte fısta olanın 3 aylık bu süre içerisinde bunu yapmadığı takdirde Allah-u Teala o devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor. Verdiklerinin hepsini de geri alıyor ve Nas suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimenin standardı içinde onu ele alıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi mi olmalıyız? Evet. Yeniden sıfırdan başlayıp Allah'a ulaşmayı dileme, 12 tane insana mürşide tabiyet ve daha sonra ait olduğu miktarda zikri yapmak inşallah. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Nas suresi 2. ayet-i kerimede kullarından dilediği kişi üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruh ile beraber indirir ifadesiyle mümin 15'teki aşırı tutan melekler ve devrin imamının ruhu arasında bir ilişki var mıdır? Vardır tabi. Şimdi iki ayet-i kerimeye bakalım. Naliki münezzili melaiketü melaikete, burada kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruhla, Allah'ın emrinden olan ruh devrin imamının ruhudur. Buradaki melekler de arşıptan meleklerdir. Öyleyse bana karşı takva sahibinin ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Mümin 15'te bu Nahl 2 birinci safayı, Mümin 15 ise ikinci safayı. Refi derecatin zul arşi yulkuyur ruha min emri ala men yaşav min ibadi le yunzire yevmut telak. Nahl 2'de dikkat ederseniz men yaşav min ibadi en enzuru innehu la ilahe illa ene fettekun. Benden başka ilah yoktur. Yani Rum 31'i yaşayın. Münibine eyleyi ve takkuhu ve akimu salah. Ve la tekunu minel müşrikin. Benden başka ilah yok. Takva sahibi olun, ulaşmayı dileyin. Mümin 15'te aynı şekilde derece yükselten arşın sahibi olan Allah, buradaki derecenin yükseltilmesi günahların mağfiret edilmesi manasına geliyor. Ve Refi derecatin üzeri arşıl kurramın emri alamen yaşam emrinden bir ruhla dilediği kulların üzerine gönderir. Liyün züreye muttalak, bu sefer de Allah'a ulaşma gününün geldiğini inzar etmek üzere, ona bildirmek üzere. Bu da ikinci safayı. Yani Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesi birinci safa, şirkten kurtulmayı, Allah'a ulaşmayı dileme davetini içeriyor. Ama Mümin 15 Allah'a ulaşma davetini içeriyor ve mürşide tabi olmayı muhtevasını alıyor. İlişki var mı? Kesinlikle var. Allah'ın izniyle. Manisa Adami kardeş muhterem hocam, birinci suali ayetlerdeki bir şeye takılsak, neden acaba böyle bir şekilde buyurulmuş şeklinde cevabını almaya çalışsak, bu doğru olur mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır. Düşünebilirsiniz ama vazifeniz onun nedeninin ziyade zikirle Allah-u Teala'nın onun cevabını size vermesini beklemek. Zikredeceksiniz. İkinci suali, zikirlerim bayağı düştü, zikirlerimi nasıl yükseltebilirim? İşte burada hiçbir şeye takılmadan Allah'ın sana emrettiği öz zikri hem o ölçekte yapmak hem de arttırmak. Asıl olan bu. Bize vazife verilen bu inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam, anlamakla idrak etmek aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Anlamak işitmekle gerçekleşir. İdrak etmek kalbine indirmekle gerçekleşir. İdrak ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anlamak işiten kişinin ayetlerin manasına varmasıdır. İdrak etmek de onu kalbine indirip başkasının istifadesine sunmasıdır. Nitekim Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. İşte işitmek ayetlerin manasına varmaktır. Ayetleri bize açıklayan kimdir? Nebi Resul ve Nebi Resul. İlim verilenlere baktığımız zaman Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوهُمْ O kendilerine ilim verilenler, Haç 54, onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Bakın, iman etmeleri, yani anlamaları, manasına varmaları, bak kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Ve kalbine indirmeleri. Allah amin olanları sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse anlamak ve idrak etmek aynı şey midir? Hayır, değil. Anlamak işitmenin bir neticesidir. Veli Resul devri veya Nebi Resul ayeti açıklıyor. Kişi manasına varıyor, işitiyor. Ama işittiği ayetle amel ettiği zaman onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İdrak ediyor. Nitekim burada فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا kalplerinin Allah'a idrak etmesi için Allah Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا Allah aminu olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Evet, gerçekten amin olmak. Nitekim hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Evvela Resul'ün ayetlerin açıklamasıyla işitmemiz, anlamamız söz konusu. Daha sonra onu hayatımıza tatbik etmemize de idrak etmemiz söz konusu. Onun için Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, bakmasaydık bugün cehennemde olmazdık diye bir ifade söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı hocam. Tarikatlarda tövbe almak ya da vermek konusu doğru mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikatlarda tövbe almak veya vermek. Allah Teala'nın kutsal kitaplarda bize farz kıldığı dinin ikinci safhası, Allah'ın bizler için tayin ettiği müşünlerine tövbe almaktan geçer. Tabiyet tövbeyle başlar. Tövbe alan kişi mürittir, Allah'a murad eden kişi. Tövbe veren kişi de mürşittir. Bu uygulaması doğru mudur? Elbette doğrudur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de tarikatın geçtiği ayetlere baktığımız zaman Allah Teala bunu ifade ediyor. Bir kere Rabbimiz ne diyor? İki tarikatın var olduğunu söylüyor. Birisi Tarik-i Müstakim, diğeri de Tarik-i Cehim. Tarik-i Cehim cehennem yolu. Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yol. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Tarık-ı Müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Fırkalığa ait olan yolları. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sağına soluna çizdiği, Tarık-ı Müstakim'in dışında çizdiği, sağına soluna çizdiği başka fırkalara ait olan yollar, onlar her birisi onların üzerinden yanlışa davet eden şeytanlar var ve onlar insanları Tarık-ı Cehim üzerinden en alt noktaya, Sırat-ı Cehim'e ulaştırıyorlar. Cehennem yoluna. Allah Teala da Tarık-ı Müstakim'in andolsun biz sizin üzerinize 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ Bu teraika dediği 7 tarikten oluşan Tarik-i Müstakim'i ifade eden emr alemindeki bir yolu ifade ediyor. Evvela zemin katta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidini Allah'tan sorup Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı zaman bu mürşid devrin imamına bağlı bir vesile olabilir. O zaman o mürşidin bağlı ana dergâhtan tövbesini alır ve o mürşid onu ana dergah, devrin imamına ulaştırıyor. Devrin imamı hidayete erdirendir. Vesile olan diğer mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. O noktada. Daha sonra kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِقَاتِ Eğer onlar tarikat üstler olursa, yani tarik-i müstakimde olsalardı, لَاَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْغَدَكَنْ Onlara mutlaka bol su, rahmet ile sulardık ve böylece onları rahmete kavuştururduk. Öyleyse tarik-i müstakim, Allah-u Teala'nın farz kıldığı tarik-i cehimde de Allah'ın dinini yaşamayanların o yolla en alt cehenneme gittiği bir muhteva ifade ediyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, iki grup insan var. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar Kur'an'la cennete ulaştırılır. Kur'an'ı arkasına alanlar, onlar da Kur'an'la cehenneme götürülür. İşte Kur'an'ı önüne alanlar, onun rehberliğinde cennette yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale ve mücadele edecektir. Gayet açık ortada.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek. Birinci sual, bir insanın Allah'a meyil ettiğinin göstergesi nedir? İnsanda meyil iki istikamette olabilir. Ya Allah'ın yoluna meyil ya da şeytanın yoluna meyil. Olayın başına baktığımız zaman seçim hakkının gene insanda olduğunu, içindeki meylin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın bütün yaptıklarının bu meyiller üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Kişinin İçinde Allah'a doğru dönüş meyli varsa Allah kişiyi bir toplantıya ulaştırıyor veya başkasının konuşmasını dinletiyor. Kişi bunu duyduğu zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa zaten böyle bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman eğer işitebilirse onun içindeki meylin var olduğunu gösterir. Bu Allah'ın hayır adını verdiği sistemdir. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde "Velau alima Allahu fihim hayran la asma'ahum." Eğer Allah onlarda hayır görse onlara mutlaka işittirir. Ama bu işitmeyen insanları işittirseydi bile onlar yine yüz çevirenler olarak mutlaka dönerlerdi. Nebi Sultanı Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala ölü toprakları nasıl yağmur az diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuru diriltir. İşte bu hikmet nurunun sahibi olan alimler insanları Allah'a davet ederler. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ederler. Onu dinleyenlerden bir kısmı ya daha doğrusu insanların işitebilmesi, onu dinleyip ona konsantre olmalarıyla mümkündür. Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'a meyil olanlar dinleyen susan ve böylece Allah'ın rahmetine kavuşan, Allah'a doğru bir meylin içerisine girenlerdir. Ama kafirler ne durumda? İblis ve havanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içerisinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları Allah'a davet ederken dinleyin, susun, Allah'ın rahmetine kavuşun derken öbür tarafta şeytan ve avanesi Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, böylece galip gelirsiniz. Birbirine zıt olan iki durum Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları hikmet sahibi

0: Bir alimler Allah'a davet ederken insanları mutluluğa davet ediyor. Öbürü ise şeytana davet, mutsuzluğa. Birbirinin zıttı olan iki konum söz konusu. Ve kişinin serbest iradesi burada asıl olarak devreye giriyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشْرَ فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar ki insan ve cin şeytanlara bu Kur'an'ı dinlemeyin. Bu insan ve cin şeytanlara Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın böyle gayip görürsünüz diyenlere onlardan içtinab eden, kaçınan, kendini kurtaranlar onlar Allah'a bir yöneldiler, Allah'a bir meylin içine girdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İkinci sual, Allah'a meyletmek ve işitmek arasında ilişki nedir? Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete işitenler icabet eder veya davete icabet edenler işitenlerdir. Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerle veli mürşitler devrin imamıyla devamlı Kur'an ayetleriyle Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi mevize ile ve hikmetle Allah'a davet edin. Hikmetle Allah'a davet, Kur'an ayetleriyle Allah'a davettir. Ve bir insanın kurtuluşu onun içindeki meyle bağlıdır. Yani davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesine bağlıdır. Asıl ifadesiyle onun daveti kabul etmesi işitebilmesine bağlıdır. İşitebilmek ise Allah'ın yardımıyla tevakkuk eden bir keyfiyettir. Bizim içimizdeki Allah'a dönük bir meyil söz konusuysa Allah Teala işittirir. O meyil yerine şeytana dönük bir meyil varsa o zaman da Allah kalbimize ekinet koyar ve tomtomtiye iştirak etsek bile Allah'ın söylediğini işitemeyiz. Allah'ın kişinin işitmesini sağlaması demek, akıl etmesini sağlaması demektir. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşitebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişi mutlaka amin olacaktır. Allah'a ulaşacaktır ve Allah-u Teala'nın o kişiye işittirmesi söz konusudur. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz, kör ve ölü durumdayken daveti kabul ettiği zaman Allah-u Teala işittiriyor. İşittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. İşittiren Allah ne yapıyor? Rahim esması ile tecelli ediyor. Engelleri kaldırıyor. İşittirmeyen Allah Teala rahim esması ile tecelli etmiyor. Zaten engeller var. Onları kendi haline bırakıyor. Üçüncü sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet kimlerden gelir? İnsanların Allah'a meyletmesini sağlayacak davet Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden gelir. Allah Teala buyuruyor ki Allah kafirlerin davetini icabet etmiş Zerat 14'te. Ama Allah Teala kendi zatına davet ediyor Yunus 25'te. Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Öyleyse Allah Teala şükredenlerin davetine icabet ediyor ama küfredenlerin davetine icabet etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada sırat-ı müstakime davet vardır. Sırat-ı müstakime davet edenler onlar Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Yunus 25'te Allah'ın zatına davet var. Fatiha 6'da sırat-ı müstakime davet var. Nisa 125'te sırat-ı müstakime davet. Yasin 4'te sırat-ı müstakime davet. Mümin 73'te sırat-ı müstakime davet. Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de basirette Allah'ın yoluna davet. İster Allah'ın zatına davet etsin, ister Allah'ın yoluna davet etsin, aynı sonuca biz insanları ulaştırıyor. Bu davet edenler Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle 7 grup varis olarak zikrediliyor. El ulema varasetül enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Hikmet sahibi alim nebinin varisidir. Hikmetle, Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenlerdir. Yine hikmet Kur'an ayetleriyle davet edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleridir. Ama asıl davetçiler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, maruf ramiden münkerden nehyedenler, Allah'ın müşrikleri Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve bu veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamı. Her devirde 7 grup varis var. Bu insanların Allah'a meyletmesini sağlayacak olan davet bu 7 grup varisten insanlara ulaşır. Aynı olayları yaşamalarına rağmen insanlar farklı meyillerin sahibi olabiliyorlar. Akıl dediğimiz sistem herkeste aynı neticeyi vermiyor. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hanifi, hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yönetmektir. Allah'a davet eden gene Allah'tır ama insanlara da bu görevi verir. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi devrin hidayetçisi, devrin imamıdır. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber kim Allah'ın davetine icabet etmezse o Allah ve Resulüne asi olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulünün davetini kabul etmek. Her devirde mutlak surette ya devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olmak üzere onlar devrin imamı Allah'ın sözleriyle Allah'a davet eder. Devrin imamı Allah'ın en sevdiği mürşidi. O Allah'ın sözlerini insanlara söyleyendir. Veli Resuller de aynı şekilde Allah'ın ayetlerini insanlara söyleyenler de Allah'a davet edenlerdir. Veli mürşitler de ayetlerle maruf emreden münkerden nehyedenlerdir. Hepsi Allah'ın davetçileridir. Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytanın yoluna değil de Allah'ın yoluna meyletsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yaklaşmak, Allah'a karşı ibadetlerimizi tam manasıyla yerine getirmek.
3: Takva sahibi olsunlar. Yani dinin gereklerini yapsınlar, ibadetlerini yapsınlar.
4: Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'a ulaşmak, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaktır.
1: Peki sizce yaşarken Allah'a ulaşabiliyor muyuz?
3: Gerçek takva sahibi olursak ulaşabiliriz, ihlaslı olursak ulaşabiliriz.
2: Namaz kılmak Allah'a ulaşmak demektir, Allah'la konuşmak demektir, yüz yüze gelmek demektir.
4: Bu dünyadayken tasavvufun bir takım öğretileri var. İbn Arabi diyor ki Allah'la senin aranda diyor 7 kat perde var diyor. Bu perdeler sanma ki diyor. Seni ondan ayırmak için diyor. Peygamber Efendimizin bir hadisini naklediyor. Eğer diyor o perdeler olmasa Allah'ın nurundan insanoğlu yanardı diyor.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Ona ulaşmak istemişler, onun dostu olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İnşallah, elhamdülillah. Neden olmasın? Vüslat deriz değil miyiz buna?
4: Diyorlar ki insanların geneli cenneti ister diyor. Ama diyor takva sahibi kişiler ne cenneti ne cemali ister. Onlar sadece ve sadece Allah kendilerinden razı olsun. Bunu isterler diyor. Yani onların tüm korkusu Allah'ın bu rızasını kaybetmektir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda gerçek takva sahibi olursa ulaşabiliriz. Bir insan nasıl takva sahibi olur? Kur'an ayetleriyle olaya baktığımız zaman 7 sıfat takvayı görüyoruz. 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci sebat takva, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak. Üçüncü sebat takva, ruhun teslimi. Dördüncü sebat takva, fizik vücut teslimi. Beşinci sebat takva, nefsin teslimi. Altıncı sebat takva, ihlas. Benim sebat takva, iradenin teslimi olarak ayetlerle Kur'an'da şekillenmiştir. İnsanlar kelimenin lügat manasına bakıp kendi kendilerine soruyorlar. Biz de Allah'tan sakınıyor muyuz, korkuyor muyuz, çekiniyor muyuz? Bu suallerine evet cevabı aldıkları zaman o da o halde ben takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Takva sahibim. Oysa ki kişi Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirdiği için takva sahibi olur. Bu basamaklara yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Yani ruhun misakini, fizik vücudun atini, nefsin yeminini yerine getirmeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ruhumuz Allah'a misak vermiş. Allah'a ulaşıp teslim olacağına dair. Kalu bela gününde nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz ahit vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Veşinden teslim gelir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesi bizim hidayetidir ve peşinden teslim gelir. Nefsin manevi kalbinden tamamen temizlenip 19 faziletin sahibi olması hidayettir. Peşinden nefsin teslimi geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içimizde Allah'a doğru bir meylin bulunması halinde bizi irşat makamının yani resullerin, mürşitlerin sözlerini de işiten hale getiriyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanların içerisinde bazıları kıymetli taşlar gibidir. O kıymetli taşlara işte Peygamber Efendimiz diyor benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Ümmetimin içerisinde öyle alimler gelecek ki diyor. İsrailoğullarının peygamberleri mesabesindedir diyor.
2: Mürşid irşad eden, yani anlatan, Allah'ı anlatan, Allah'ın yolunu anlatan, İslam'ı tebliğ eden her şey irşattır bence.
3: Allah'a ulaşmak için bir yol olarak görüyorum ben.
1: Bu zamanda var mıdır Allah dostları?
4: Her zamanla vardır. Çünkü eğer onlar olmasa zaten kıyamet kopacak diyorlar.
2: Ben var olarak biliyorum. Tabii şu zamanda çok zor ama.
3: Mutlaka vardır. Zaten onlar olmasa halimiz perişan diye düşünüyor.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Aslında çok var. Nasıl bulamıyoruz desek daha iyi olur. Çünkü biz şey sanıyoruz böyle uçan kaçan falan filan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamaktır.
2: Rabbime dua eder. Ya Rabbi bizi onlara ulaştır. Ne bileyim ben onlara bu evliyaların kerametlerini okurken buna onlar nasıl yaklaşmışlar? O yolu takip ederekten bulmaya çalışabilir yani.
3: Ya arayan bulabiliyor. Allah dostlarını arayan bulabiliyor.
0: Bir misafirimiz mürşid deyince biz uçan kaçan falan sanıyoruz. Halbuki kerametin en büyüğü Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamaktır dedi. Mürşidler keramet sahibi kişiler midir? Keramet Allah'ın velilerinin eliyle, evliya eliyle gerçekleşen ama gene aslında Allah'ın yaptığı ve Allah'ın evliyasının da yapmış göründüğü olaylardır. Keramet kelimesi ikram kelimesinden geliyor. Allah-u Teala ikramda bulunuyor. Bir evliya eliyle gerçekleştiği zaman bunun adı keramet oluyor. Peygamber eliyle gerçekleştiği zaman bu mucize adını alıyor. Ama bu yola keşif keramet için girmedik. Bu yola Allah'a kul olmak için girdik. Allah'a köle olmak için girdik. Önemli olan nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yunus Emre uslu değil delidir halka sarhoşluk satan. Nefsini Müslüman etsin. Nefsini Allah'a teslim etsin. Varsa keramet. İşte en büyük keramet nefsi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala açıkça bunu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini üzerimize Allah-u Teala farz kılmış. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Çünkü kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala geri kalan kısmını Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O zaman lüzumlu olan Furkanların sahibi olmasını Allah Teala sağlar. 12 tane ihsanla huşu sahibi kılar o kişiyi Allah Teala. Hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan sorarsa Allah ona mürşid gösterir ve böylece Resulullah'ın benden sonra nübüvvet doktoru mübeşirat vardır. Hacet namazıyla Allah'ın mürşid gösterilmesi mübeşirattır. Her kim ki hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabiyetle birlikte o Resulullah'ın varisine tabi olmuştur ki, işte her devirde mutlaka kavim Resulleri onların arasında seçilen vekaleten devrin imamı, kıyamete kadar veli mürşitler, veli vekil mürşitler hep var olacaktır. Daima bu insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Davetin kabulü, o davetin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen davetin Allah'ın ona işittirmesiyle tahakkuk eder. Tekrar ediyoruz, işittiren de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilediği için, işittirmeyen de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'a ulaşmayı dilemediği an engeller konuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an Allah'a açılan tüm kapıları Allah Teala bir bir açıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah efendim hizmetiyle. Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesinin arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimde efendim hizmetiyle. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda sebat edenlerin Resulü işitme seviyesini arttığını, onu daha iyi idrak ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu eşyanın tabiatına gayet uygun bir sonucu ortaya koyuyor. Bilgi sahibi oldukça kişi o olayla ilişkili, diğer olayları da o kavramla ilişkili olan diğer kavramları da ona yaklaştırarak mukayese etmek imkanın sahibi olacaktır. Böylece her geçen gün bu konudaki bilgisi artacaktır. 7 tane safhanın içinde devam ettikçe kişi ufku devamlı genişleyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise kalp gözü kalp kulağı açılacaktır. Fiziğin ötesini de aşina olacak, görecektir. Böylece onun her şeyi işitme seviyesi ve idrak etme seviyesi her geçen gün büyük aşamalar gösterecektir. Allah Teala'nın insanlardan istediği herkesin bu statü içerisinde Allah'ın mürşitlerini dinlemesi ve işittikten sonra da en üst seviyede itaat etmesini gerektiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesi emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı hatırlamak, Allah'a bel bağlamak. Tabii insan zikrettikçe kalbi açılır. Bir takım ruhi bunalımlardan kendisini arındırır.
6: Siz kimi çağırırsanız o yanınıza gelir. Kimi zikrederseniz o yanınızda olur.
3: Zikir yapmanın önemi sürekli Allah'ı zikretmek, Allah'a daha yakın olmayı ulaştırır bizi diye düşünüyorum.
6: Zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zikirdir. Namazın kendisi de zikirdir. Dolayısıyla zikir olmazsa biz neyi zikrediyorsak fikrimiz de o olur.
1: Peki davranışlarımız da etkiler mi?
3: Sürekli Allah'ı zikredersek Allah'ı unutmayız. Her zaman onu var olduğunu bilerek yaşarız.
2: Mutlaka. Mesela psikolojik sorunları olan insanların özellikle onlara ben tavsiye ediyorum. Zikredenlerim ben burada vaazlarımda falan, nasihatlerimde falan hep Allah-u Teala'yı zikretmeyi. İnsan Allah-u Teala'yı ne kadar hatırlatırsa, ne kadar zikrettikçe ne kadar o kadar Allah-u Teala'ya yaklaşır. O kadar Allah-u Teala'ya yaklaştığı zaman da ne yapacak? Bütün ruhi, psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak, kurtulmuş olacaktır.
6: Ya zaten değiştirmiyorsa o yapılan şey, Peygamberimiz buyuruyor ya, Yani şu dilden aşağıya gitmiyor demektir. Yani biz çiğniyoruz ama yutmuyoruz demektir. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz psikolojik sorunları olan insanlara Allah'ı zikretmeyi tavsiye ediyorum. Allah'ı ne kadar zikrederse bütün ruhi psikolojik hastalıklardan kendisini arındırmış olacak dedi. Zikirle bütün psikolojik sorunları yok etmek mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde اُدْدُوا مَحْيَا اِلَيْكَ مِنَا الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنَامُنَ عَنْ فَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Namazı kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bütün psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtaracak olan en önemli ilaç zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmemizdir. İşte bu konu bizi bütünüyle her şeyden kurtarır. Namaz da bir ferahlanma unsurudur, bir mutluluk sağ vasıtasıdır. Tavsiye eder ama önce Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. Allah bize namazı sevdirsin, özellikle zikri sevdirsin. Onları severek yaptığımız zaman o psikolojik rahatsızlıkları adım adım yendiğimizi göreceğiz. Nasıl içtiğimizi anlamadan ama mutlaka iyileşiriz. Bir Allah dostu diyor ki, hiçbir hastalık otur ki şifası olmasın, irade eksikliği hariç. İşte irade eksikliği iki tür insan var. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar. İradesini kullanmayanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Zikretmeyenler de onlar da iradesini yanlış kullananlardır. Bu iki durumun zıttı, mefhum muhalifinden hareket ederek Allah'a ulaşmayı dilersek ve irademizi kullanırsak, zikri devamlı yaparsak o zaman her türlü negativiteden kurtulduğumuzu göreceğiz. Zaten insanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleridir. Onları körükleyen, tetikleyen de şeytandır. Allah'a ulaşmayı dilemekle iblisle aramızdaki bağı Allah Teala kesiyor kalben. Sonra Allah'ın reçetesi olan zikri de hayatımıza tatbiklemek adım adım nefsin afetlerinden, şeytanın tasallutundan yavaş yavaş kurtuluyoruz ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzninizle size bir sual arz edecektim. Devrin saadet ve küberalarına itaat edenler Allah'ın mehli olmayanlar mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleyküm Selamu Aleyküm ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyorum. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Devrin saadet ve küberalarına itaat eden kişiler Allah'ın mehli olmayanlardır. Ahzab 67'de. قَالُوا اُنَّ رَبَّنَا عَتَانَا سَدَتَنَا وَكِبَرَنَا فَاَدَرَنَا سَب۪يلَ Cehennemde olanlar derler ki, Ya Rabbim, muhakkak ki biz saadetlerimize, dinde ileri gelenlere ve kübramıza, büyüklerimize itaat ettik. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakimden saptırdılar. Saadet ve kübere Allah'ın yolundan ya onlar Allah'a ulaştıktan sonra saptırıyor veya olmadan. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere gidip araştırma yapan bir kişi onlara rastlarsa ve ona demişlerse ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Böyle bir durumda o zaman o insan inanırsa ki bunlar doğru söylüyor, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra saadetin onları saptırması söz konusu olamaz. Nereye kadar olamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar olamaz. Hidayetten sonra yeniden tehlike doğar. Yeniden saadet ve kübera o kişiyi yoldan çıkarabilirler. İşte bunun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mutlaka verdiği söz saatinde ruhumuzu kendisine ulaştırır. Ermiş evliya oluruz. Ondan sonra fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşma dileği ruhumuzun talebiydi. Şimdi fizik vücut teslimini talep edersek, Ya Rabbim ben sana fizik vücudumuzu teslim etmek istiyorum. Bana yardım et. Ben seni kendime vekil tayin ediyorum dediği andan itibaren Allah'ın yardımıyla o kişinin zikri artar. Ama bu tevekkülü dilden yaparsa o kişinin zikri artmaz. Konunun odak noktasında niyet ve bu niyete paralel işlediğimiz amel söz konusu. Ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Fizik vücudun Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir. Nefsin Allah'a teslimi dünya hayatında bir niyettir ve tüpeşinden mutlaka artan oranda zikri yapmamız lazım. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Selam Hocam, Fusilet 13 ile Fusilet 33 ayeti arasında illet rabıtası var mıdır? Fusilet 13'te Adin ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar insanı yok etmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da diyor ki, işte Adin ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, ben de sizi aynı cezaya karşı uyardım diyor. Sûret 33'te ise bu 33. ayet-i kerimesine mürşidi tarif ediyor. Mürşidlerin birinci özelliği Allah'a davet etmeleri. İkinci özellikleri ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhların devişlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Yani ruhlarını da, beşlerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. İşat makamına hepsi tayin edilmişlerdi ve Allah'a davet ediyorlardı. Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlardır. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Hepsi daimi zikirde en üst noktaya çıkmıştır. İşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmişlerdir ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözü de onlar söylerler. Allah'ın söylediklerini söyleme, Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırma. Bütün mürşitler Allah'ın sözlerini insanlara söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amin olmak ne anlama geliyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit amin olmak var. Bir, inanç itibariyle amin olmak. İki, kalp şartı itibariyle amin olmak. İnanç şartı itibariyle amin olmak, inanç şartlarını ifade ediyor. Nedir o? Kişi Allah'a inanıyor. Kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kişinin farz olduğuna da inanıyor. Ama bu o kişiyi kurtarmıyor. Ancak bu dileği kalbine indirirse, kalpten Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa, o zaman kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi, huden lil muttakin. Takva sahipleri için hidayettir, kılavuzdur. Yani hidayeti dileyen kişinin mutlak surette kalp şartları takva sahibi olmasına bağlı. Eğer kişi ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsa ve zikir, ibadetler hoşuna gitmiyorsa, o zaman dilden dilemiştir ama kalpten dilemediği için inanç şartları itibariyle hiç kimse kurtuluşa eremez. 7 tane inanç şartı tamam ama bu inanç şartları 7 kalp şartına götürmesi lazım. İşte 7 kalp şartına götüren talep dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasıdır. kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama Allah Teala bu dilin dilediğini kalbin de tasdik etmesini istiyor. Dille nikah ediyor ama kalbin de tasdik etmesini istiyor. Kalpte bu talebi gördüğü an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve o kişiyi nefs seskesine 7 kalp şartıyla başlattırıyor. Peşinden aynı zamanda o kişi 7 nimette sahip oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 safa amin olmak var. Bir, 7 safa amin olmayı 7 ayet-i kerimeyle ekrana getirebilirsek şunu görüyoruz. 7 safa amin olmak. Birinci safada Yunus 63'te onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 35'te onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Maide 93 aminu ve takva sahibi olmuşlar. Talak 10 aminu ve takva ulelbab olmuşlar. Tarih 8 aminu ve muhlisler olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler. Ve Ali İmran 102 aminu olup bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öncelikle aminu olma inanç şartı ama o inanç şartı kalp şartı ile birleşmeyince kişi kurtuluşa eremiyor. Onun için huden lil muttakin yani hidayettir ama hidayetin kalbe girmesi kişiyi takva sahibi kılması gerekir. Bu sebeple nasıl 7 safa 4 teslim varsa her şeyin başında 7 safa amin olmak geliyor. Ağrı'dan bir kardeş muhterem hocam, biz insanlar aramızda bir konu hakkında yeminleştiğimiz zaman şahit tutuyoruz. Allah kâr-ı bela günü bizden yeminler aldığı zaman ayrıca şahitler tutmuş mudur? Açıklar mısınız? Evet. Allah Teala nefsimizden aldığı yeminin üzerine, nefsin üzerine ruhu, fizik vücudu şahit tutuyor. İşte Tahrim suresinin, daha doğrusu Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرِمْ زُرِيَتُهُمْ اَشَدُهُمْ عَلَى مُسُمْ عَلَى سُبْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Nefsler, evet sen bizim Rabbimizsin. Ve ruh ve fizik vücutta şehitna, biz şehit, şahit olduk. En tekulu yevmul kıyameti ennekuna azabuni, kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz. Çünkü bu hayat filmine geçmiş oluyor. Öyleyse kıyamet günü bu hayat filminde varsa, onunla hayat başlıyorsa o zaman benim bundan haberim yoktu tabii ki diyemez. Hayat filminde bu görünüyor. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, 75 yaşındayım. Allah'ın doğrularını öğrenmek istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili kardeşim, Allah'ın doğrularının kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Enne erstakul hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidâ. Allah'ın doğruları ki Kur'an-ı Kerim'de ilk sure Elif, La, Mim, mutlakta tarifleri, Zalikel kitabı, bu öyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'dir. La raybe fi, içinde şüphe yok. İçinde şüphe olmayan kitap nasıl bir kitaptır? Hüden lil muttakîn. O takva sahipleri için bir kılavuzdur. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor ama kalbine indirdiği zaman takva sahibi olur. Mürşidine tabi onu kalbine indirdiği zaman ikinci safa takva sahibi. Ruhun teslimi üçüncü safa kalbine indirdiği zaman üçüncü safa takva sahibi. Başlangıçta hidayet, yedi safa hidayet ve yedi safa takva peşinden geliyor. Dolayısıyla evvel emirde mutlak surette Allah'ın davetçileri vardır. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an hadis-i şerifte herkes insan hata eder, hata işlerine Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırarak ermiş evliya kılar. Buraya kadar ne iblisin ne düşman olan nefsin Allah'ın o kişiyi kendi zatına ulaştırma hedefine engel olması mümkün değil. Allah'ın karşısında bir güç yok. Çünkü Allah ben ulaştıracağım diyor. Öyleyse Allah ben ulaştıracağım dediği zaman bir engel kuvvet ne şeytan ne de nefs söz konusu değil. Ama Allah-u Teala sözünü yerine getirdikten sonra bu sefer tekrar şeytan %100 değil, %49 oranında devreye giriyor. Nefsin afetleri de %49 oranında var. Ve kişinin tabii henüz hedefleri bilmemesi açısından da böyle bir engelleme durumu söz konusu. İşte bu noktadan itibaren eğer kişi fizik vücut teslimi için, ki fizik vücut Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikrediliyor, harekete geçer, zikrini 6 kat arttırırsa, fizik vücut teslimiyle o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur ve daha ötelere Allah onu mutlaka ulaştırır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fısk tehlikesi hangi basamakta ortadan kalkar? Fısk tehlikesi daimi zikirle ortadan kalkar. Ama Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse çok zikir de fısk önünde bir engeldir. Yani kişi çok zikrettiği zaman Allah'ın yardımıyla o kişi fıska kolay kolay düşmez. Hele hele bir de fizik vücut teslimine ulaştığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahip olur. Daimi zikre ulaştığı zaman zaten her iki engelde, iki tane insanın düşmanı var, birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. İkisi de devreden çıkıyor. Kişi daimi zikirde tamamen Allah için oluyor. Artık o kişi için fısk asla söz konusu değil. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytan zamanında Allah'ın en sadık meleğiydi. Ancak insanı yaratınca ona itaat etmedi ve insanı isyan etti. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan ne cesaretle Allah'a isyan eder. Kur'an'da geçen bu olay sembolik mi, açıklar mısın? Sevgili kardeşim, yanlış bir bilgi söylüyorsun. Şeytan zamanında Allah'ın sadık bir meleği değildi. Bakın hemen iblis, şeytan bir melek değildir, bir cindir. Hicr suresinin 27. ayet-i kerimesinde can onu daha önce semum ateşinden, yani cinleri semum ateşinden yarattık. Araf 12'de iblis ben oradan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Yani iblisin bir cin olduğunu bu iki ayetten anlıyoruz. Ama daha ötesi var. Kehf 54'te Allah Teala iblis hariç hemen secde ettiler. Çünkü o cinlerdendi. Öyleyse başlangıçtaki bilgi yanlış. İblisin sadık bir melek olduğu, hayır, doğru değil. İblis bir cin. Cin tayfesinden. Cinlerin nefsleri var, fizik vücutları, serbest iradeleri, hakları var. Ve meleklerin iradeleri yok. Secde emrine muhatap olan melekler elbette serbest iradeleri olmayınca meleklerin hepsi itaat ediyorlar. Zaten Allah Teala da öyle buyuruyor. Eğer iblis bir melek olsaydı o zaman o secde edenler, meleklerin hepsi secde ettiler. İstisna iblis derdi Allah Teala. Öyle demiyor. O zaman iblis meleklerle beraber o zaman da vardı. Ve meleklerin hepsi gayri iradi olmaları hasip iradeleri yok. Allah'ın emrine %100 itaat eden varlıklar. İblis ise bir cin, iradesi olan, serbest iradesi olan ve serbest iradesiyle Allah'a isyan ediyor. İsyanında etkili olan emaniye mesela. Bugün şu anda birçok din alimi Allah'ın davetine isyan ediyor. Diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi o ancak ölümle insanla ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu cüreti gösteren din adamları, profesörler, doçentler, doktorlar neden bunu yapıyorlar? Ellerindeki emaniye bilgiler sebebiyle. O kadar o zanlarına güveniyorlar ki Allah'a karşı tutuyor, duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar ama insanların elleriyle yazdıkları zanları biliyorlar. Ve o zanlara dayanarak, o emaniye, faydasız ilimlerine güvenerek Allah'a isyan ediyorlar. Tabii bu korkunç bir hüsran. Allah'ın gücünü, kudretini, azabını bilen şeytan, evet bugünkü insan şeytanlar, cin şeytanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a isyan ediyor insanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz
0: bütün bu pozitif suallerin cevabını terennim etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlardır. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimizin en üst seviyedeki hedefi elbette Allah'ın zatını görmektir. Cennette herkes Allah'ın zatını görecektir. Ama marifet bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın zatını görenler kimlerdir? Allah'ın zatını görenler, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilenlerin hepsi dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın zatını görmek baş gözüyle mümkün değil. Hazreti Musa Aleyhisselam, Rabbim ben seni görmek istiyorum diyor. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah Teala da buyuruyor, ya Musa ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Tekrar baş gözüyle beni görmek istiyorsan o zaman düşünürüz. Allah Teala zatıyla dağa tecelli ettiği zaman dağ tuz buz oluyor. Hazreti Musa Aleyhisselam bayılıyor. Ve baş gözüyle Allah'ın zatının görülmeyeceğine mümin olanların ilkiyim diyor ya Musa Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, baş gözüyle kimse Allah'ın zatını görmüyor. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle mümkündür. Allah'ın zatını görmek ruhun baş gözüyle mümkündür. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın zatını görmek mümkün değil. Fizik vücudun baş gözüyle kişi mürşidini görebilir. Mürşidi görmek Allah'ın kalp gözüyle, Allah'ın ruhun baş gözüyle görülmenin anahtarıdır. Mürşidi göremeyen hiç kimse, baş gözüyle mürşidi göremeyen hiç kimse, kalp gözüyle de Allah'ın zatını göremez, ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını göremez kıyametten önce. Yani dünya hayatında göremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, marifet dünya hayatında Allah'ın zatını görmektir. Dünya hayatında Allah'ın zatını görenler var mıdır? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kulduğu herkes dünya hayatında Allah'ın zatını görmüştür. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. 18'den başlayalım. Şehidallahu ennehu la ilahe illa. Allah kendi zatına şahittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse Allah'ın zatına şahit olanların ilki kimdir? Allah'tır. Vel melaiketu. Melekler de Allah'ın zatına şahit midir? Evet. Arşı tutan melekler kesinlikle Allah'ın zatına şahittirler. Başka Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Ve ulil ilmi. İlim sahipleri Allah'ın zatına şahittir. İlim sahipleri. Bu ilim sahiplerinden Allah'ın zatına şahit olanlar kimlerdir? Kaimen bil kıst. Kıstıyla adaletle hükmedenler. Yani iradesini Allah'a teslim edenler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde şu anda ekrana slaytımız geldi. 28. basamağın 4. kademesinde kişi
iradesini de Allah'a teslim ediyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye 28 basamaklık İslam merdiveni söz konusu. Ama 28. basamağın 28.'si de 7 kademeden oluşuyor. 28. basamağın 1. kademesinde salihler var. 28. basamağın 2. kademesinde şehitler var. 28. basamağın 3. kademesinde sıddıklar var. 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi yapan mürşitler var, irşada ulaşanlar var. Ve 28. basamağın 5. kademesinde de Allah'ın zatını gören mürşitler var. Öyleyse dünya hayatında Allah'ın zatını görmek mümkün müdür? Evet. Kim kendisiyle Allah arasında 28 basamak İslam merdivenini tamamen kat eder ve 28. basamağın 4. kademesine ulaşır, iradesini Allah'a teslim ederse, o artık irade bağlanmasındadır. Allah Teala o kişiye 28. basamağın 5. kademesinde zatını gösteriyor. Allah o kişiye zatını gösteriyor. Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Başka bir deyimle Allah'ın biz insanlara mükafatları var. Ama her mükafatın bir bedeli var. İnsan olduğu için en üst noktadaki mükafat nedir derseniz, Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatını görmekten daha üst seviyede bir mükafat yoktur. Dünyada seçilenler için. O halde en üst seviyedeki mükafata ulaşmak, Allah'ın zatını görmek bir bedeli gerektiriyor. Dünya hayatında Allah'ın zatını görmek kapısı herkese açık mıdır? Evet. Şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın 8'ine de bu dünyada Allah'ın zatını görmek kapısı kesinlikle açıktır. Ama mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Yani siz Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız bedeli var. Bedeli nedir derseniz, bedeli nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Evet, Allah'ın zatını görmenin bedeli nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah Resulü men arafe nefsehu fakat arafe Rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. Yani Rabbini görür. Kimdir nefsine arif olan? Nefsini 7 kademede tezkiye eden, daha sonra tasfiye eden kişi kesinlikle nefsine arif olan kişidir. Nefsine arif olan bir insan Rabbine de arif olur mu? Evet, Rabbinin zatını görür. İşte Allah Teala Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Nefsi nasıl? Nefsini tanımlıyor. وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَا يُوتُكُمْ كَسِنَ مِنْ اَمْرِ. Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Sıkıntıya düşerdiniz. لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. Lakin size Allah imanı sevdirdi. وَزَيَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ. Size imanı sevdirdi. وَزَيَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizi imanla tezyin etti. وَكَرِيَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانِ. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır.

Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Nefsiniz daimi zikre ulaştığı zaman da nefsiniz de ruh gibi oluyor. Nefsinizde de 19 tane fazilet. Faziletleri sayacak olursak tekrar ne diyeceğiz? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Öyleyse eğer Allah'ın zatını görmek nefs tezkiye ve tasfiyesiyle oluşuyorsa kesinlikle daimi zikre ulaşan kişi ne yapmıştır? Nefsini tezkiye ve tasfiye etmiştir. Ruh bize üfürüldüğü zaman nasıl 19 tane hasretin sahibi ise daimi zikre ulaştığımız zaman da nefsimiz de 19 tane faziletin sahibi. Ama ruh ne yaptı? Bize üfürülen ruh seyri sülük aşamasından geçti. Allah'a ulaşmayı diledik. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ruh vücudumuzdan ayrıldı. 7 tane gök katı yükseldi. 7 alem geçti ve yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. O zaman da nasıl ruh bütün bu alemleri geçti, seyri sülükü yaşadıysa, nefsimizin de kalbi 19 kademede müzeyyen olması lazım. On dokuz kademede nefsimizin müzeyyen olması, evvela kesinlikle ruh zemin kattaki ana dergahı gördü mü? Evet, çünkü tövbe eder etmez ruhumuz bizden ayrıldı. Nereye ulaştı? Ana dergahtan yerini aldı. Sonra rahle-i tedisten sonra, yani zemin kattaki ana dergahı gördü ruh. O işlemi geçirdi. Sonra ruhlar kafilesine katıldı, seyri sülüke başladı. Birinci gök katı secde mahalli, ikinci gök katı suvarma havuzları, üçüncü gök katı iki katlı mescid, dördüncü gök katı Mescid-i Aksa, beşinci gök katı Mescid-i Haram, altıncı gök katı İhlas, yedinci gök katı Salaha geçme. Ruh bunların hepsini geçti mi? Geçti. Ne yaptı? Görerek geçti. Nefsimizin de bunları görmesi gerekir mi? Gerekir. Yani nefsimizin 19 kademede müzeyyen olması mutlaka gök katlarını görmesine bağlı. Ne zaman bu zemin kattaki ana dergahı görür? Ulelbaf kademesinde daimi zikre ulaştığı zaman. Ne zaman bu gök katlarını görmeye başlar? İhlas kademesine geçtiği zaman. Bir, iki, bir, yani ruh zaten başlangıçta daimi zikirdeydi ve seyri sülükü yaşadı. Nefs de daimi zikre ulaştığı zaman bu sefer nefsin kalp gözüyle bunların hepsini ruh gibi görmesi lazım. Zemin kattaki ana dergahı görmesi lazım. 7 tane gök katını görmesi lazım. 7 alemi göçmesi lazım ve varlıklar alemin son noktası olan Sidret-i Münteha'daki ağacı gördüğü zaman ihlası bitiriyor, tamamlıyor. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif. İşte bu ihlasa ulaştığı zaman Allah o kişiyi ne yapıyor? Tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edebilen kişi otomatik olarak 5 kademe daha kalbi müzeyyen oluyor. 4 kademe. Birinci kademede günahların örtülmesi, salihler. İkinci kademede salah nurun verilmesi, şehitler. Üçüncü kademede günahların sevaba çevrilmesi tekrar, sıddıklar. Ve dördüncü kademede iradenin teslimi, mürşitler. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi irşada ulaşan kalbi 18 kademede müzeyyen olan birisinden bahsediyor. وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِنَلِنْ اَمْرِ emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ. Belki Allah'ın lanetine bile uğrazdınız, sıkıntıya düşerdiniz. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ. Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ.

0: kalplerinizi onunla tezyin etti. Kalbin tezyini zemin katakiyana dergahın görülmesi 7 kademe, gök katların görülmesi 7 kademe, 14 kademe daha müzeyyen olma yetmez. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edip salahta da 5 kademe daha müzeyyen olma toplam ne ediyor? 4 kademe 18. İradenin teslimi. Ve kim ki iradesini Allah'a teslim ederse, iradesini teslim eden bir insan neye arif oluyor? Nefsine arif oluyor. Allah Teala da nefsine arif olan mutlaka Rabbine arif olur mu? %100 Allah Teala zatını o kişiye gösteriyor. Öyleyse bu yol bütün insanlara açık. Allah'ın zatının görülmesi herkesin hakkı ama bir bedeli var. Bu bedel nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız bedelini ödemek durumundasınız. Ben ikinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli mürşide tabiyettir. Ben birinci kat cennetin sahibi olmak istiyorum. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ben ruhumu yani üçüncü kat cennet ruhun teslimi. Ben dördüncü kat cennete gitmek istiyorum. Bedelini öde fizik vücut teslimi. Ben beşinci kat cennete gitmek istiyorum. Bedeli daimi zikir. Kısacası mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Cennette olanların hepsi Allah'ın zatını göreceklerdir. Ama marifet dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görmek. İşte dünya hayatında Allah'ın zatını görenlerin başında kim geliyor? İlim sahipleri. Yani Allah Teala'nın zatını gösterdiği kişi ilim sahibidir. Eğer bütün insanları 8 milyar insanın da şu anda röntgenini ilim açısından çekersek Kur'an'a göre. Yani Kur'an bütün insanların röntgenini ilim açısından çektiği zaman 3 grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar. Bunlara devre dışı tutuyorum. İlim verilenler kimlerdir? 7 ayet-i kerimede Allah Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Mürşidine tabi olanlar ilim verilenlerdir. Ruhun teslimi yapan ilim verilenlerdir ama aynı zamanda ilmin de sahipleridir. 3. basamaktan itibaren. Yani ruh teslimini yapan hem ilim verilenlerdir hem de ilim teslimi ilmin sahibidir. Fizik vücut teslimini yapanlar hem ilim verilenlerdir hem de ilmin sahibidir. Nefs teslimini yapan ilim verilenlerdir. Aynı zamanda ilmin sahibidir. Ama iradesini Allah'a teslim eden Allah'ın zatını görenlerin hepsi ilim verilenler olup aynı zamanda en üst seviyede ilmin sahibidirler. Çünkü son sır nedir? Allah'ın zatını görmektir. Son sır. Kur'an'da Allah'ın zatını görmek anlatılıyor mu? Evet, kesinlikle anlatılıyor. İşte Yunus 25-26. Ne diyor Allah Teala? Vallahu yed'u ila dâris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Demek ki Allah'ın zatı bütün insanlar için eder. Allah'ın zatı teslim yurdu. Ve Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yeti men yeşâ'u ilâ sirâtil müstakim. Ve dilediğini de sirâtil müstakim ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmek isteyenler hangi yol üzerinde olmak zorunda? Sırat-ı müstakimde olmak zorunda. Sırat-ı müstakimsiz Allah'ın zatını görmek imkansız. Mürşitsiz de Allah'ın zatını görmek imkansız. Yani siz Allah'ın zatını görmek istiyorsanız mutlaka mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduktan sonra ruhunuz sizden ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın zatını görmenin bir bedeli var mı? Var. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Allah'ın zatını görebilir misiniz? Hayır. Fizik vücut teslimini yaparsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Nefsinizi teslim edersiniz Allah'ın zatını görebilir misiniz? İhlasa ulaşırsanız Allah'ın zatını görebilir misiniz? Evet. Ancak Allah'ın zatını görenler dördüncü teslim olarak iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. İradesini Allah'a teslim edenler Onlar Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Yani mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. Bu mülkte Allah'ın vazifeli memurları var. Mesela bu memurların başında kim geliyor? Kavim Resulleri. Her kavimde şu anda Allah'ın memuru var. Allah'ın veli Resulleri Allah'ın memurlarıdır. Allah'ın veli müşrikleri onun altındaki memurlardır. Allah'ın salih kulları memurlardır. Allah'ın mulus kulları memurlardır. Ulelbab kulları memurlardır. Muhsinler hepsi Allah tarafından memurlardır. Yani Allah'ın emriyle iş görüyorlar. Allah'ın emri var ve onunla iş görüyorlar. En alt seviyedeki Allah'ın memuru zahitlerdir. Öyleyse Allah'ın memuru olmak istiyorsanız günde 24 saatlik zaman dilimi içinde ne kadar zikir yapmanız lazım? 13 saat ve daha fazlası. Allah'ın en alt seviyedeki memuru olmak istiyorsanız 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçirmeniz lazım. Onun bir üst seviyedeki memuru muhsinlerdir. Onun da bir üst seviyedeki memuru ulul elbaptır. Onun bir üst seviyedeki memuru muhlislerdir. Ondan sonrakiler salihlerdir. Ondan sonra veli müşriklerdir. Ondan sonra veli resullerdir. Onların da üstünde en üst seviyedeki Allah'ın memuru kimdir? Devrin imamıdır. Allah'ın emriyle iş görüyor. İşte Enbiya 73'te ve cealnâhum eyyimeten yehdûne bi emrinâ. Biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah'ın emriyle ancak iş görüyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın. Mezun kılmak izin verilmesi demektir. Eskiden diplomalara ne ad verilirdi? Mezuniyet belgesi. Evet. Demek ki Allah'ın üniversitesinden mezun olanlar kesinlikle diploma alıyorlar. Allah onlara izin veriyor. Ama bu diploma alanlar gidip evlerde artık oturmuyorlar. Diploma alanlar ne yapıyor? Allah'ın üniversitesinde vazife icra ediyorlar. En üst seviyedeki Allah'ın üniversitesinde rektör, ne diyenmişler üniversitenin en üst seviyedeki kimdir? Devrin imamıdır. Ondan üstte yok. Sonra ders verenler kavim resulleridir. Sonra veli mürşitlerdir. Şimdi ders verenler her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri okuyan ders verenler veli resuller ne diyorlar? O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Yani bütün veli resuller aslında insanları neye hazırlarlar? Allah'ın zatını görmeye hazırlarlar. İşte iradesini teslim eden Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi Allah Resulü hadisinden bakın ne diyor. Müjdeleyiniz. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacak. Cennet, an cennetleri 3 bölümdür. Bir bölümü sadece devrin imamları giriyor. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Onlar nedirler? Devrin imamıdırlar. İkinci bölümde de iki kapı var. Birisi işte bu irşada memnun ve mezun kılınan veli mürşitler ve diğerleri de salihler. Yani her halükarda 8 cennetten bahsedilebilir. Bu 8 cennetin kapısı dediği zaman Yunus Emre ne demiş oluyor? 7. kat cennet an cenneti. Ama an cenneti de çoğul olarak zikrediliyor. Onun da ötesi 8. kapı ayrı kapıdan girildiği için o devrin imamları ve kavim resullerinin seçilenlerine hastır. Öyleyse ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyenler kimlerdir? Kavim resulleri müjdelecidirler mi? Evet. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِيلَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hem müjdeleyici hem uyarıcı. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdecidirler. Bir tek dilekle mutlaka ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. 3 tane cennet müjdecidirler. Neyin müjdecisi? Allah'ın zatını görmenin de müjdecisi. İşte Yunus 25'i söylemiştik. Bir daha söyleyelim. Allah teslim orada olan zatına davet ediyor ve dilediğine sırat-ı müstakim ulaştırıyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى Sırat-ı müstakim üzerindeki yolcular, onlar için ahsen-i husna, cennet vardır. Ve ziyadesi ve ziyade. Ziyadesi ne oluyor? Allah'ın zatını görmek. Öyleyse insanoğlunun önünde evvela Allah'ın zatına ulaşmak var bu ruhun teslimiyle. Ama Allah'ın zatını görmek ruh teslimi yetmiyor bedel olarak. Fizik gücü teslimi yapmanız lazım yetmiyor. Nefs teslimi yapmanız lazım yetmiyor. İrade teslimiyle ancak o mükafata ehil olabilirsiniz. Üç teslimi gerçekleştirdiğiniz an ancak Allah'ın zatını görebilirsiniz. O zaman ilim sahipleri dediğimiz kişiler, Allah'ın zatını görenler, bu dört teslimle teslim olanlar mıdır? Evet. Veli Resuller ilim sahipleri mi? Evet. Ötesi en üst noktada kesinlikle devrin imamı Allah'ın zatına şahit oluyor. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Hepiniz hak cihatle cihatta bulunun. Hu veştebakum. Allah sizi seçti. Ve ma ceale lekum fiddini min kharic. Dinde size zorluk kılmadı. Millete ebikum irvahime. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Hu ve sahmakul muslimine min kabli ve fahaza. Bundan önce de ve şu anda da size Müslüman imsini o verdi. Li tekunu şehudu aleykum resulen. Resul sizde şahit olsun. Ve tekunu şuhedai alennas, siz de insanlar üzerine şahit olun. Her devirde şahitlerin en üstünde kim var? Devrin imamı var. Devrin imamı sizin üzerinde şahit. Neden şahit? Devrin imamı hidayete erdirendir. Neden şahit? Devrin imamı hikmetin ötesini de öğretendir. Kavim Resullerine. O sizin üzerinde şahit olsun. Ama siz de kim üzerine şahit olun? Siz de insanlar üzerine şahit olun. İnsanlar üzerine şahit olması ne zaman gerçekleşir? Kim kalben ulaşmayı diler de 12 tane insanla mürşidine tabi olursa 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştirir. Şahitlerden birincisi Allah. İkincisi devrin imamı. Üçüncüsü devrin imamının ruhu. Dördüncüsü arşı tutan melekler. Beşincisi mürşidin kalp gözü. Altıncısı kiramen katibin melekleri. Yedincisi amel defteri. 7 şahidin huzurunda bu tövbe gerçekleşiyor. Ve şahitlerden bir tanesi de mürşidin kalp gözü. Öyleyse kalp gözüyle bu seremoniye dahil oluyor mu kişi? Kesinlikle evet. O zaman her dönemde kesinlikle o kişi Allah'ın zatını görebilir ama bedelini ödemek kaydıyla. Ben nasıl müjdeliyorsam siz de müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Bakalım cennette birlikte olanlar kimlerdir? Allah Teala Rad suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 24. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. 23'ten başlayalım. Rad suresinin 23. Cennetin adnin yedhaluna men salaha min abahum ve zezvacihim ve zürriyetim vel melaiketi yedhune aleyhim min kulli bab. An cennetleri vardır. Demek ki cennette birlikte olanlar an cennetlerin sahibi olanlardır. Onların babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Demek ki cennette birlikte olanlar aslında şartı ne? Kişinin salaha ulaşması. Yani cennette beraber olacakların hepsi salaha ulaşanlardır. İster babası salaha ulaşsın, ister eşi salaha ulaşsın, ister çocuğu salaha ulaşsın. Onlar hepsi birlikte olacaklar mı? Evet. Allah-u Teala bu ayet-i kerime onu diyor. Men salaha ve yedhuluna aleyhim min kulli bab. Cennetin bütün kapılarından giriyorlar mı? Evet. Çünkü cennet her tarafa Allah-u Teala onlara vermiş. Münkül ibab. Ve cennette ne söylüyorlar melekler? Rad 24. Selamün aleyküm bima sabertüm. Sabrınızdan dolayı cennete girin. Fe ne'me ukbeddar. Sabır sahiplerin nimeti ne kadar güzel. Öyleyse Allah-u Teala evet her şey size verildi. Alabilirsiniz. Ama bedeli ne yapmanız lazım? Ödemeniz kaydıyla. O sebeple Allah'ın zatını görmek mümkün mü? Evet, bu dünyada. Şimdi gelelim din adamlarına. Din adamları ne diyorlar? Kimse Allah'ın zatını göremez. Kimse Allah'ın zatını göremez diyen kişi Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edebilmiş mi? Hayır. Kimse Allah'ın zatını göremez kişi Kur'an kursağından geçmeyen birisidir. Cennette zaten herkes görecektir. Ama marifet nedir? Bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. İradelerini teslim etmişler ve hepsi de Allah'ın zatına şahit olmuşlar. O zaman bu dönemdeki insanlar da Allah'ın zatına şahit olmak isterlerse ne yapmaları lazım sadece? Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi zaten Allah'ın garantisinde. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala kendisine ulaştırır ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama marifet, marifet ötesine geçmek. Fizik vücut teslimi. Fizik vücut teslimini yapmak istiyorsanız sevgili kardeşlerim ne yapmak lazım? Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlara olan merhametiyle, yani kalbin merhameti, Müslümanlara olan hizmeti, işte bu dergi hayatı, özellikle sevgili kardeşlerim, birbirinize karşı muhabbetiniz, beraber aynı hedefe hizmet ediyorsunuz. O aynı hedefte hizmet eden kardeşlerimizin arasındaki muhabbet, onları çok daha fazla fizik vücut teslimine yaklaştırıyor. O sebeple hizmette katılan kardeşlerimiz, hizmeti icra ederken aranızdaki muhabbet artıyor mu? Burası çok önemli. Evet. Ha entum la tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. İşte siz o muhabbeti artıracak olanlarsınız. Ve mutlaka ve mutlaka fizik vücut teslimi ancak bu muhabbetin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşılabilir. O zaman sevgili kardeşlerim gerçekten en büyük hedef, en büyük mükafat bu dünya hayatında Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatını görmeye dair ayetler acaba nerede? Bakara suresi 140. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın katındaki şehadeti ketmedebilir? O ancak zalimdir. Allah'ın katındaki şehadet nedir? Allah'ın zatını görmektir. İşte Bakara 140'ta bunu söylüyor Allah-u Teala. Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine Allah'ın zatını görmekten bahsediyor. Görme hastaları onu idrak edemez. Ama o görme hastalarını idrak eder. 104. ayet-i kerimesi Enam 104. Rabbinizden size basiretler, kalp gözleriyle görme yeteneği gelmiştir. Öyleyse Allah'ın zatını görmek neyle mümkündür? Kalp gözüyle görmek mümkündür. Sadece kalp gözüyle mi Allah'ın zatı görülür? Hayır. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا كَزَبَ الْفُوَادُ مَارَى gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Miraç olayında Allah Resulü ruhun baş gözüyle görüyor ve daha önce kalp gözüyle gördüğünü Allah Teala tekzip etmedi diyor. Allah Teala başka hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? Zuruf suresinin 86. ayet-i kerimesi. La yemlikune şefaate min duni illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Onların ondan başka Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Demek ki şefaat etme etkisi kime veriliyor? Allah'a şahit olanlar, Allah'ın zatına şahit olanlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala neden bahsediyor? Yine Allah'ın zatını görenlerden, şahitlerden bahsediyor. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقِسَمَا وَهُوَ شَيْءٍ Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilen, işte bilen, kalp gözüyle Allah'a şahit olan kişiler, onlar mutlaka Allah'ın zatını göreceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok ayet-i kerimede Allah Teala Allah'ın zatını görmekten bahsederken, sahabe bunları hayata geçirip Allah'ın zatını görmüşken, Allah Teala herkesi kendi zatını görmeye insanları davet ederken, bütün bunlar sanki yokmuş gibi bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Deli diyor ki ne diyor deli? Deli diyor ki kimse Allah'ın zatını göremez. Ve başka ne diyor? Gökte sizin bildiğiniz bir Allah yoktur. Allah her şeydir diyor. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvellezi halaka semavate vel ardı fi sitte ayyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri yarattı. Summa istavelel arş. Sonra zatıyla arşa istiva etti. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır ama zatıyla yokluktadır, arştadır. Ve Allah Teala'nın zatını görmesi, göstermesi kişiye kalp gözüyle arşta olan zatını göstermesi manasındadır. Sonsuz da Allah'ın zatıdır. Eğer siz sırların en yücesine ulaşmak istiyorsanız, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını görenlerden olacaksınız. Öyleyse bütün Resuller Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Bütün devrin imamlar Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Veli mürşitler Allah'ın zatını görmüş mü? Evet. Bunların hepsi Allah'ın zatını görenlerdir ve Allah-u Teala'nın zatını görmeniz dileğiyle dünya hayatında Allah'ın zatını görenler nefs tezkesi ve tasfiyesi yapanlardır. Bizim de dileğimiz Efendimizin nimetiyle hepinizin nefs tezkesi ve tasfiyesini yaparak Allah'ın zatını görmeniz dileğiyle. Evet, bütün bu konferanslarda muhakkak ki siz de Allah'ın zatını görmeyi diliyorsanız tövbesiz olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden tövbe ederseniz bir faydası olur mu? Hayır. Öyleyse ilk giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek bu dünya hayatında en büyük şerefe ulaşmak, Allah'ını görmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Hazır mısınız? Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Evet, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salava.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın Resullerine niçin müjdeleme ve uyarma görevi vermiştir diye soruluyor. Enam 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. Ve ma nursilel murseline illa ve beşerin ve munzirin. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur? Allah'a ulaşmayı yere vesile edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Temelde iki grup insan vardır. 1. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar, iki dilemeyenler. Allah Teala biz resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amen olanları müjdelesin diye, diğerini de uyarsın diye göndeririz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amen olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdelenirler. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amin olmamışsa onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusudur. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de tağutun kulu ve dostu olmaları. Ama davete muhatap olduklarında, Resullerin ve Nezirlerin Allah'a davetine muhatap olduklarında daveti kabul etmeleri halinde Allah-u Teala Zümer 17'de zikredildiği gibi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنِهُ تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَمَ الْمُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl Allah'a yöneldiler ve onlar için müjdele vardır, kulları müjdele. Öyleyse kendini tağuta kul olmaktan kurtaran, ulaşmayı dileyen herkes için Resuller müjdecidir ama dilemeyenler için uyarıcıdır, cehenneme gitmeleri istikametinde. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle 7 tane ayet-i kerimede İnsanların Allah'a karşı mazereti olmaması meyanında Allah Resullerini gönderiyor. İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah Resuller gönderir. Ta ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. İbrahim 4'te hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Resuller eğer o kavmin lisanının dışında başka bir lisanla göndermiş olsalar, o zaman onların o istikamette mazeretleri olurdu. Nitekim Allah-u Teala Fusilet 44'te böyle buyuruyor. Araba yabancı dil mi? Öyleyse Allah bütün Resullerini gönderdiği kavim Resullerinin hepsini o kavmin lisanıyla gönderiyor. Resuller Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu ve Allah'a kul olmaları için Allah-u Teala'ları davette bulunuyor. Resul göndermezsek azap etmeyiz buyuruyor. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil resul olmadan ayetlerine tabi olurduk ve kurtuluşa ulaşırdık. Kasas 47, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki bize bir resul gönderseydin ayetlerine tabi olun müminlerden olsaydık. Görülüyor ki insanların Allah'tan talepleri resul. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhabbin Cebeli Yemen'e gönderdiğinde göndermeden evvel ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? ona şirk koşmamaları ve ya Muaz ya kulların üzerindeki hakkı şurada, ey Allah'ın Resulü, insanlar bu haberin müjdesini vereyim mi? Ona ibadet etmeleri kulların, Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmemesidir. İşte görülüyor ki Allah'ın üzerimizdeki hakkı Allah'a şirk koşmamak, ama kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlar uyarılmaya muhtaç durumda mıdır? Evet. Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar negatif konumda, 19 tane negatif özelliğin sahibidirler ve mutlaka Allah'ın katından onlara hidayetçiler, nezirler, resuller gönderiliyor. İşte daha 123'te hepiniz, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetçilerim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için delalette kalmak yok, şakir olmak da yok. Bakara 38'de kulüne bitu minâ cemiyan fe iman yetiyennekum minni hüden fe men ittebe hüdaye ve la khufun aleyhim ve la mihsenun. Öyleyse görülüyor ki yeryüzü hayatını yaşayan 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın onları mutlu kılmak istikametinden mutlak surette hidayetçiler gönderdiğini görüyoruz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Mülk 8-9-10'da Selam hazanetuha. Cehennemin bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Elem yetikum nezir. Sizi bugüne ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Kalu vela kad cani nezir. Nezir geldi ama biz onu yalanladık. Velakin kezebna. Biz onu yalanladık. Ve ma enzallallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemişler dedik. Onu delalette olmakta şüphedik. Kalu lev kunna nesma'u ve naqilu. Eğer işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanlar her devirde mutlaka Resul ve Nezir'in davetine muhataptırlar. Daveti kabul edenler kurtuluşa erenlerdir. Daveti kabul etmeyenler uyarılmaları sebebiyle divarayı dikkate almadıklarından dolayı da hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hatta cehennem azabına düşer olacaklardır. Kutsal kitapların hepsinde 7 sabah 4 teslim görüyoruz. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarmaya muhtaç olduğunda. Çünkü şu anda mevcut mukaddes kitapların kitaplı 3 dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Dinin unutulduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde Yahudiler 71 fırkayı 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkayı 72'si biri cehenneme 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkayı 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İster Yahudiler, ister Hristiyanlar, ister Müslümanlar hepsinde kurtuluşa ulaşan fırka-i neace bir grup insan var. Geri kalanlar hepsi şeytana tabi oluyorlar. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dini. Uyarmak kanunun temelidir. Bu görev Resullerin görevidir. Ama burada itibaren aşağı doğru derece derece konuyu bilen herkesin görevidir. İşte yedi grup insan söz konusu. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. Devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5, O sinler 6 ve zahitler 7. Her devirde 7 grup insan devamlı olarak Allah tarafından ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Onun dışındakiler devrin imamından ders alanlar, onlar da hidayete vesile olanlardır. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Bu Yahudilerde 12 tane nakib olarak zikredilmiştir. Maide suresinin 12. ayet-i kerimesinde Hristiyanlarda 12 havariden bahsedilebilir. İşte bugün لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اِسْنَ عَشَرَ نَقِيبَ 12 tane nakib, 12 tane havari ve imam Müslümanlardan da 12 tane imam. Bunlar Nebilerin olmadığı dönemlerde Nebinin varisi olarak kutsal kitaplarda zikredilir ki o sebeple onların davete eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz, Resulüme iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim. Sizi mutlaka altından ırmaklar cennetlere koyarım. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse işte onlar cezaya çarptırılacak olanlardır. Üçüncü sual, Resulün uyarılarını dikkate alan herkes müjdelere kavuşur mu? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَقْنَثُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Yani günahınız ne olursa olsun. Yine burada da iki grup insan var. Bazıları amellerine güvenen, amelle kurtuluşa ulaşacağını zannedenler, diğerleri ise Allah'ın rahmetine sığınanlar. Kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu ifade etmek istiyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir bedevi ya Resulallah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için o. Öyleyse bütün bunlar bizi bir yere ulaştırıyor. Resulullah'ın hadise zikrettiğini helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur illel amelun müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Yani Allah için onu gerçekleştirenler. İşte Allah için olmak Allah'ın davetiniyle başlar. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edenler Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi de oluyorlar. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ile kişi mürşidine ulaşıyor ve mürşidine tabi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek Resulün görevidir. Kişi bundan gerekli dersi alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan 4 faktörün sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun farz olduğunu bilir. Dört, mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanır. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diler. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amen olmuştur. Cennet de müjdelenmiştir. Bu olay tamamlanmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde hem Şura suresinin 13 Emrat 27'de Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını biliyor, iman ediyor ve Allah-u Teala da kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanları cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri ise cehenneme gitmekle uyarıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın göndermiş olduğu kitaba uygun yaşamak, onun emirlerini uygulamak.
1: Allah'la kul arasında kalpten bir sevgi olacak. Ondan sonra bunu taçlandırmak için ibadetle, Kur'an'la, namazla meşgul olacağız.
3: Manevi bir hazdır.
1: Peki bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Allah ruhumuza ulaşır.
1: Peki Allah Teala Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Siz de böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum diye.
2: Tabii düşünüyoruz bunu tabii. Düşünmeden bu zaman dünyanın bir anlamı, insan olarak bir şeyin anlamı kalmaz.
3: Olmaz var efendim. Var.
1: Niyetimiz neyse akıbetimiz o olur. Biz istersek Rabbimiz niye bize vermesin ki?
3: Ölmeden evvel bilmiyorum ben pek şey yaptığım yok ama öldükten sonra ruhunu teslim ediyorsun. Ölmeden evvel bir beklenti vardır. Ölüme haktır, ölüme inanıyoruz.
1: Ölmeden önce ölmek, kalben, bedenen, ruhen Rabbine bağlı olduğun zaman, evet sadakatle, manen Rabbine bağlı olduğun zaman zaten ölmeden ölmüş oluyorsun.
2: Şu atmosferde yapmak da çok zor. Ortamı bozmuşlar, ülkemizi bu hale getirdiler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda niyetimiz neyse, akıbetimiz o olur. Biz istersek niye Rabbimiz bize vermesin dedi. Allah'a ulaşmak bizim niyetimize paralel bir şey midir? Evet, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Hedef tespitidir. Ve Allah Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bir, ölümle ruhun Allah'a ulaşması bu kaderdir. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması bu da kişinin kendi serbest iradesine serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاقِ رَبُّهُ وَاَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse Allah'ın zatına bize ifrilen ruh bir emanettir. Ve ölümle ve hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama seçilmiş olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatıyla meşgul olursa o zaman da Allah Teala onu o ayetlerden gafildir ve yaptığı ameller de boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem oluyor. Kehf suresinin 103-105. ayet-i kerimesinde amelleri bakımından hüsrana düşenleri size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını sanırlar ama amelleri boşa gitmiştir. Sebebi ne? Ulaike lezine kebiru ve hayati rabbim ve likai. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin hidayette o Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşacağı ve onunla Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse daveti kabul etmeyen herkes delalette kalır. Delalette olanların 10 ayet gelince gideceği yer cehennem. Halbuki bütün insanları Allah Teala cennetine almak, onları hem bu dünyada hem ahirette mutlu kılmak istiyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşamak bizim talebimize bağlıdır. Bu talep bizim Allah'a ulaşmayı talep etmemizdir. Niyet İslam'da amelden üstündür. Bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diyen kişi, kalpten talebin sahibi ise Allah bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür. Eğer ona ömür vermişse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır. Hadis-i şerif, hiç unutmayalım, Nisan'da niyet amelden üstündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanları müjdelemesi ve uyarması için resuller, mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Cami var İstinye'de diyelim. 3 tane cami var. Bir camide çok güzel bir hoca var mesela. Ona giderim. Onun sohbeti, Kur'an'ı anlatımı daha güzel olduğu için onu tercih ediyorum. Yani mürşit, Kur'an-ı Kerim bir mürşittir. Kur'an-ı Kerim kendiniz Türkçe açıklaması var, Arapçası var. Eğer okuyabilirseniz orada siz de bir mürşit olabilirsiniz yani.
4: Allah'ın mürşitleri, yani işte dinimizi bize evet yol gösteren insanlar.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir mürşit olarak görürüz. O ya, başka iyi bildiğin, mantığın olduğu, güvendiğin bir hoca olur, bir alim olur. Ondan öğrenirsin. Mantık olarak kabul edersin. Kafana göre tabii, böyle her şey mürşit değil diye bakamazsın.
1: Allah-u Teala mürşide tabi olmanın farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
2: Kur'an-ı Kerim'i 3 kere, 4 kere Türkçe açıklamalı okudum. Böyle bir şeyi hiç rastlamadım. Peygamberimiz siz tebliğ edin, bırakın, zorlamayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle çok zorlaştırmaya gerek yok.
4: Kur'an-ı Kerim'in meali aslında bize hani hem yol gösterici hem bir dosttur bence.
1: Günümüzde evliya var mıdır sizce?
2: Vardır ama onu biz göremeyiz. O göz yok bizde.
1: Bir mürşide bağlı olmak ister miydiniz?
4: Tabii ki isterdik, ki bu devirde çok isterdim.
3: Tarikatlara ben meyi vermem.
0: Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Böyle bir sual söz konusu. Kardeşimiz diyor ki, misafirimiz, mürşidin farziyeti konusunda Kur'an-ı Kerim'i 3 kere 4 kere okudum. Öyle bir şeye rastlamadım diyor. Gerçekten de Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Evvela 10 tane ayet-i kerime mürşide tabi olmayan delalettedir ve gideceği yer cehennem. İşte Âl-i İmrân 164. Onlar tabi olmadan evvel gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Âl-i 86. Nâl 36'da hidayete erdirdi ve bir kısmın üzerinde delalet hak oldu. Kehf 17'de kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. Tâhi 123 keza öyle. Kasas 50, Zümer 23, Câsi 23, Ahkâf 32, Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın 10 ayet gelince delalette olacağı zikrediliyor. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. İşte Ali'nin 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine başka bir ayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ya ebeti, Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde, قَدْ جَانِي مِنَ الْعِمِّ مَا لَمْ يَتِكَ فَتِبِينِ اَدِكُمْ سِرَاتَ السَّوِيَّ. Yine bir kere daha Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ey babacığım, sana verilmeyin, bana verildi. Bana tabi ol ki senin sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Mümin suresi 38. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ اَذِكُمْ سَبِيلَ رَشَادٍ. Bana tabi ol ki senin sebiyle reşada ulaştırayım. İşte bu 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti farz kılmış. Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesi اِتَّبِيُ الْمُرْسَلِينَ. O Resullere tabi olun ki اِتَّبِيُ مَنْ لَا يَسَرْكُمْ اَجْرُهَا مُقْتَدُونَ. Bu ayetler bize mürşide tabiyetin farz olduğunu, tabi olmayanın delalette kalacağı buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'in mürşid kavramı var mıdır? Var tabi işte. Az evvel söylediğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'in mürşid kavramı vardır. Bakara 186'da اِذَا سَعَلَكَ الْعِبَادِ عَنِّي فَاَنِّي قَرِيبٌ اُوْجِبُ دَعْوَةِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Ve Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesine Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Kimi delalette bırakmışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Eğer Allah-u Teala hidayete ermeyi farz kılmışsa ve hidayete ermek mürşidle ise, o zaman kimdir delalette kalan? Mürşidine tabi olmayan. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ettegû ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Recet namazıyla. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Mürşidinizi talep ediniz. Yine 14'te ve enne minel müslümine minel kasitun, bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. İnsanlar dinledikleri gibi konuşabilirler ama Allah ne söylüyor? Konunun önemli olan yeri burası. Allah diyor ki mürşit farzdır. Öyle önemli olan Allah'ın söylediğidir. Mürşit kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Ve insanları hidayete erdirmek için Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah'ın mürşitlerine ulaşamamak insanları dalalette bırakır. Bir insan mürşidine ulaşmadığı takdirde hiçbir açıdan kurtuluş ümidi yoktur. Hürafe olarak dinimize giren bir zan, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu tamamen insanların kendi zannine uydurması ama Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz gibi

0: dostlar arz etmek istiyorum inşallah. İçinde bulunduğumuz devre, müjdeler çağı diyebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İçinde bulunduğumuz devre müjdeler çağı diyebilir miyiz? Evet, nasıl 14 asrı ve sahabe bulunduğu dönemi asr-ı saadet deniyorsa, içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve hidayet olması hasebiyle aynı zamanda müjdeler çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır ve şu anda hidayetin açıklaması yapılmaktadır. Hepimizi hidayete davet ediyoruz. Devrin İmam Mehdi Aleyhisselam hepinizi hidayete davet ediyoruz. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlar ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların cennete girmemeleri için hiçbir sebep kalmamıştır. İşte bu bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Hidayet müjdesidir. Çağımızın anahtarıdır. Öyleyse herkese müjdeyi rahatlıkla verebiliriz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala dünya ve ahirette daha üst seviyede müjdelere kavuşmak istiyorsak Allah'ın adını devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Ya tabii mesela bir şeyin olduğu zaman işte Subhanallah, Allahu Ekber gibi şeyleri söylemek. Bunlar güzelce insanı rahatlatıyor tabii yani.
4: Zikir yapmak çok çok güzel bir şey. Bedenen, ruhen insanları bir kere rahatlatan terapi gibi bir şey. Allah'la kul arasındaki o maneviyatı güçlendiren bir şey. Yani Allah'a olan sevgini gösteriyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onu zikrediyorsun. Ona olan sevgini gösteriyorsun. Bağlılığını gösteriyorsun.
5: Devamlı hu hu hu'ya gerek yok. Günde beş vakit namazını kılarsın. Gece kalkıp Hazreti namazını kılarsın, Allah'a dua edersin. O senin bir şey, bir duygundur. Allah-u Teala'ya yakınlığını kendine hissettirmektir. Odur yani, öyle ikide bir zikir, zikir, zikir, zikir depolamanın bir anlamı yok bence.
4: Allah'ın adını zikretmek, Allah'ı çağırmak her anımıza, değil mi?
3: Her an Allah'la böyle yani onu beni görüyormuş gibi onu hissetmek oluyor yani. Hissetmek güzel bir şey. Ben öyle yapıyorum şahsen.
4: Zikreden bir insanda neler değişir? Zikreden bir insanın bence maneviyatı artar. Duygu, his durumu artar. Kendini psikolojik olarak çok daha güçlü hisseder. İyiliğin, güzelliğin farkında olur. Manevi güçleri artar.
1: Bir misafirin zikir konusunda günde beş vakit namazını kılarsın. Allah'a dua edersin. Allah'ın yakını hissedersin. İkide bir zikir depolamanın bir anlamı yok diyor. Zikir olmadan Allah'a yakın olunabilir mi? Hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama bunlar arasında en üstün düzeyde olan zikir Allah isminin arda arda tekrarıdır. Allah Allah Allah diye. İşte Allah Teala ile ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, sevmek ve aşık olmak, hayranlık. Bunlar hepsi zikirle gerçekleşen safalardır. Allah'ın indinde bütün güzellikle yaşamamızın en büyük amili vasıtası sevgidir. Sevgi fedarlık isteyen bir müessesedir. İşte zikrimiz Allah yolundaki fedakarlıktır. Bütün amellerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Eğer Allah yolunda biz bize düşen fedakarlığı yapsak, o zaman Allah'ın bize bizim yönetimimizden çok daha fazlasını akıttığını göreceğiz. Allah Teala herkesten bunu bekliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiletle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
1: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zümer 17'de buyurulan müjdeler ile Şura 13'te buyurulan Allah'a ulaşma arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Elbette kişinin dünya müjdesine de cennet müjdesine de ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Allah'a ulaşmak da ruhun Allah'a teslim olması açısından bir müjdedir. Ama Zümer suresinin 17. ayetinde müjdeler, cennet müjdeler.

0: Müjdesini de dünya müjdesini de ifade ediyor. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet dünya saadetin yarısıyla o kişiyi müjdeler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
3: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
4: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
5: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
6: İsterim tabii ama bulabilsek.
7: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
8: Şu anda yok.
9: Şu an yok.
10: Yok.
11: Yok herhalde.
12: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
13: Maalesef o inancımı kaybettim.
7: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elinin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tanıtmış mürşide ulaşmak, tabi olmak.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utuk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Kütahya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Din adamlarıyla sohbet ettiğimizde bu dönemde sahabe dönemine göre bir emri yerine getirirsek kurtuluruz dedi. Allah'ın dininde değişiklik olmadığına göre nasıl cevap verebiliriz, açıklar mısınız? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, size tebliğ ettiğimin onda birini yapmasanız gideceğiniz yer cehennem. Ama aynı zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapsalar, gidecekleri yer cennet. İşte bu suale denk düşüyor. Bakın, Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini bırakırsa helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani kim mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde emredildiklerinin onda birini bırakırsa, bu bırakılan onda biri Allah'a ulaşmayı dilememek, kim hangi devirde Allah'a ulaşmayı dilemezse helak olur. Ama bu dönemde de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulur. Bu kardeşlerimizin bilmedikleri nokta, din adamı bu dönemde sahabe dönemine göre emri yerine getirirsek, ama hangi emri? Namaz emri yerine getirirseniz değil, oruç emri yerine getirirseniz değil ve diğer emirler değil. Çünkü öyle olsaydı o zaman Peygamber Efendimizin şu hadisiyle çelişirdi. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. İşte bunun, bu hadislerle uyuşumu, Kur'an ayetleriyle beraberliği ancak Allah'a ulaşma dileği olması halinde geçerlidir. Kişi gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı tebliğ ettiğini onda bir olan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gidecekleri yer cehennem. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala bunu söylemiş. Nereden biliyoruz? İşte ayetlerden. Zümer 65, Kehf 105 ve Yunus 45. Şimdi ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Peygamber Efendimiz'in zamanında kişinin şirkten kurtulabilmesi neye bağlı? Allah'a ulaşma dileğine bağlı. İşte kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa hüsrandadır. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا لِكَ اللّٰهِ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar hüsrandadır. Kim hüsrandadır? Şirkte olanlar hüsrandadır. O zaman şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün cennetlik amelleri boşa gidiyor. Ama bugün Mehdi Aleyhisselam döneminde Ankebut 5'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Men kâne yercu likâllâhi fennâ celâllâh. Öte yandan Şura 13 ve Rahat 27'de de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنَنَبْ. Allah dileğini delalete bırakır. Başlangıç noktası herkes delalette ve dilini delalette bıraktığı için Allah'a yönelmeyi de hidayete erdiriyor. Şura 13'te de Allah'a yönelmeyi Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, bugün Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiğini onda birini yaparsak kurtuluruz ama hangi tebliğ ettiği? Kalben Allah'a ulaşma dileğini. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde ayetlerden anlaşıldığı gibi o kişinin hüsranda kalacağı ve gideceği yani cehennem olduğunu bildiriyor. Denizli'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ yaptığım bir kişi siz ne istediğinizin farkında mısınız? Evliyalar gibi olmak demek çok büyük imtihan demek. Nasıl öyle istersiniz diye korku püskürdü. Ben onlar gibi olmak da olmak. Ben onlar gibi olmak dedi. Onlar gibi olmak istemiyor. Ermiş evliyalar gibi olmayı dilemek, sahabe gibi olmayı dilemek korkulacak bir olay mı? Hayır, tabii ki şeytan sevgili kardeşlerim insanların başlangıç noktasında 19 negatif özelliği var hemen ekrana getirebilirsek. Bu 19 negatif özellik altında olan insanlara devamlı şeytan tesir ediyor. Yani şeytanın devamlı tesir ettiği insanlara siz hitap ediyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Hitap ettiğiniz insanlar ayetlerden gafildirler. Hitap ettiğiniz insanlar şirktedirler, delalettedirler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalar cahildir, isyandadırlar, sebil-i gay, fitnededirler ve şeytan devamlı onlara tesir ediyor. O zaman bu şekilde söylediğiniz an elbette bu ama ne yapacaksınız? Diyeceksin ki sevgili kardeşim Allah-u Teala insan olarak yarattığı herkesi kendisine dost kılmak istiyor. Yani gayemiz dost olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak demek midir? Evet. Allah'a kul olmak, Allah'ın dostu olmak demektir. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَّ اجْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Bakın, tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab etmişler, kaçındılar, kendilerini kurtarmışlar? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. İşte siz bu ayetleri onlara söyleyeceksiniz. Yani herkes tek bir dilekle Allah'a yönelmesi halinde Allah'ın dostu oluyor. Nereden biliyoruz Allah'ın dostu olduğunu? Allah-u Teala Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enne canne şeyyatine evlilâ lillezîne lâ yeminûn. Biz şeytanları kime dost kılarız? Aminu olmayanlara. Aminu olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amen olanlar. Hud 29'da Allah Teala buyuruyor. Ve ma bi terdellezine amenu enne mulaku rabbum. Bakın. Ve ma bi terdellezine amenu enne mulaku rabbum. Yani amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler şeytan onların dostudur. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar Allah'ın dostudur. Onlar Allah'ın dostudur. Hangi ayet gereğince? Bakara 257. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak Bakara 257'de Allahu velilezine amenu. Allah amin olanların dostudur. Amin olan kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. İnsanlar bilmedikleri için şeytanın tesiri altında bu zanlara tabi oldukları için öyle diyorlar. Halbuki bilseler Allah'a dost olmak sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah'ın dostudur. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şeytanın dostudur. Hangi ayet-i kerime tekrar bakalım 19 negatif özellikten. Bakara 257'ye göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse de o da tağutun dostudur. Öyleyse insanoğlu ya tağutun, şeytanın dostu olacak
1: veya Allah'ın dostu olacak. Seçimi, iradeyi Allah-u Teala kendisine vermiş. Biz de diyoruz ki madem olay böyle, iki alternatiften bir tanesini seçeceğiz. O zaman Allah'ın dostu olun ey insanlar. Allah'ın dostu olmak zor mudur? Sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Tamam hocam, Muğla'dan bir kardeşim birinci sual. İki kişi aynı takvada ve çektikleri zikir seviyeleri de aynı ama idrak etmeleri çok farklı. Bunun nefisteki afetlerin dağınım oranlarıyla alakası var mı? Açıklar mısınız? Doğru düşünme alışkanlığıyla var sevgili kardeşlerim. Sadece zikir çekmek değil, o zikri hayata geçirmek ve davranış biçimlerinde kendimize mal etmek. Bu da ancak doğru düşünmeyle gerçekleşir. Her zaman söylüyoruz, ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerini dinleyin. Bu dinlediklerinizi, öğrendiklerinizi hayatınıza tatbik edin. Ve bunu davranış biçimlerinize aktarın inşallah. İkinci, birinci soru. Şu anda hem TV'lerde hem de sosyal medya platformlarında vakit namazlarının ritüellerinin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve salatın namaz anlamına gelmediğini, destek anlamında kullandığını söylüyorlar. İnsanlar yerlerden bir haber namaz kılıyorlardı ama bu sefer insanların namazlarında da ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, şeytan dediğim gibi kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde profesör olsa dahi Allah-u Teala Yunus 7-8'e göre o ayetlerden gafildir. Bakın Yunus 7-8. Ennellezine la yercüne likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen ve radiul hayatı dünya. Dünya ayetinden razıdırlar. Dünya ayetiyle mutlu olacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olan makamı profesör olsa dahi ayetleri bilmeyen kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlar. Olay bu. O zaman elbette her türlü Kur'an-ı Kerim'e muhalif zanlarına tabi şeytanın tesiri altında her şeyi söyleyeceklerdir. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, fizik bedenin teslimine istedikçe hep kendimi emare kapısında hissediyorum. Sanki hiç eğitim almamış gibi davranışlarda bulunuyorum. Buna engel de olamıyorum. Fizik beden tesliminde arka arkaya gelen ağır imtihanlarda nasıl düşünmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşim, vazgeçmemeliyiz. Yani işte Efendimizin söylediği bir kısa var. Savaşta galip gelen kişi her seferinde mağlup oluyor ve işte bir yere düşüyor galiba. Bir örümcek ağı, ben diyor o mağaradayken, yani onun yanındayken devamlı onun yuvasını yıkıyordum, o da yapıyordu, yıkıyordum, o da yapıyordu. Ve bundan ders alarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyerek en sonunda bu galibiyete ulaştım. Öyleyse fizik beden tesliminde de bir takım yenilgiler elbette olacak, yitgeller olacak ama marifet, kesinlikle vazgeçmemek ve sonuçta Allah'ın yardımıyla mutlaka vazgeçmediğimiz takdirde hedefe ulaşacağımızı iman etmek ve ona kilitlenmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sorumu arz etmek isterim. Bazı kimseler din kaderciliği savunduğu için ilerlemeyi değil de geri kalmayı teşvik ediyor diyorlar. Yani İslamiyet kadere inanmayı emrettiği için çalışmaya, ilerlemeye mani mi olmuş oluyor? Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
1: Hayır, tam tersi, kadercilik o değildir. Allah'ın yardımını almak daha üst seviyede başarıya götürür. Yani bugün halk arasında bir söz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Demek ki bir kişi çok noktalarda aciziyeti sebebiyle bir hedefe ulaşamıyor. Ama devreye aldığı mürşidin duasını devreye aldı ya Allah'ın yardımıyla. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İncil'deki birçok ayet şunu söylüyor. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse dinin sahibi Allah'tır. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkün. Öyleyse dinin sahibi Allah'sa biz ona teslim oluyorsak bu aslında bizim başarımızı en zirve noktaya taşır. Yine Markos 20:10-27'de İsa onlara bak insanlar için bu imkansız ama Allah için değil. Allah için her şey mümkündür. Allah her şeye kadirdir. Eğer olay buysa din geriletmeyi değil tam tersi ilerlemeyi sağlıyor. Nitekim dinin yaşandığı hangi devreye bakarsak bakalım insanlık çok ileri gitmiştir. Sahabeye baktığımız zaman onların döneminde herkes cahiliye dönemini yaşarken onlar asıl saadeti yaşadı. Gelelim İslam'ın Avrupa'yı taşındığı Endülüslerle olaya baktığımız zaman yine ilmi Avrupa'ya götüren İslam Endülüs devletidir. Osmanlı'ya baktığımız zaman 400 yıllık bir yükselme dönemi, daha doğrusu belki de 200 yıllık bir yükselme dönemi, onun dışındaki zamana baktığımız zaman Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmetmesinin arkasında sağlam Kur'an'daki İslam'ı yaşaması geliyor. Öyleyse insanlar Allah'ın kendilerine nasıl yardım ettiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Zanların arkasında da insanları zanna sürükleyen şeytan. Şeytan o şekilde söylüyor. Kadercilik 2000'den fazla iradenin yer aldığı olaylar kaderdir. Dua kaderdir. Biz duaya inansak bize zararı ne? İşte tam tersi zarar değil, Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Biz Allah'ın dostu olursak, Allah-u Teala devamlı bizimle beraber yardımını biz bire bir değil de bire 700 kazanırsak, bu bizi geriletir mi yoksa ilerletir mi? Elbette ilerletir. Din tamamıyla insanı insan kılan, en zirve noktaya taşıyan Allah'ın sahipliğinde gerçekleşen bir muhteva ifade ediyor. Geri kalmak şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Şeytan insanlara yardım engelleyendir. Bakın hemen ayet-i kerimeyi okuyorum. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde. لَقَدْ اَدَلَّنِ عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَانِي وَكَانَ شَيْطَانِ اِنْسَانِ خُزُولَ Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı. Şeytan insana yardım engelleyendir. Öyleyse kim insanı Allah'tan ayırırsa, Allah'ın ilminden ayırırsa o iblistir. İblis de insanlara yardım engelleyendir. Kendisiyle beraber hem cehenneme sürükler hem de zelil bırakır. Halbuki Allah'a sığındığımız an, Allah'ın yardımı bizimle olduğu an, mutlak surette Allah'ın koruması altında hedeflere en güzel şekilde ulaşabiliriz. Birçok açılardan tabii insanlar yanlış düşünüyor. Madem Allah her şeyi biliyor, o zaman benim cehenneme gideceğimi biliyor. Benim bir dalim yok. Hayır, çünkü Allah Teala yolları açıklamış ve herkese serbest irade vermiş, seçimi insana bırakmış. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde irşat yoluyla gay yolu. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'a ulaştıran yol. Nakra hafif din, dinde zorlama yok. Katte menüştüm yargay, irşat yolu Allah'a ulaştıran yolla şeytana götüren gay yolu birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim iradesini kullanarak Men yekfir bi tağuti, tağutu inkar eder. Ve yumin billah, ve Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. O zaman mürşide tabi olduğu an, mürşidin duası kaderdir. Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor ve mutlaka bizi daha üst seviyelere taşıyor inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, birinci suali, dünyevi bir isteğimiz bizim için hayırlı değilse, onu Allah'tan çok fazla istersek, Allah bize nasip eder mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte ayetler. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8. Dünyayı isteyenler varacakları ateş. Hud 15-16. Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Vesaire. Bütün bu ayetler bunu söylüyor. Öyleyse dünya hayatı bir imtihandır. Dünya hayatının yerine zikri yapmamız lazım. Zikri öne almamız lazım. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalikum ve evladikum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya hayatı var, öbür tarafta zikir var. İradenizle zikri tercih etmeniz lazım. Men yef'al zalike, kim zikrin yerine dünya hayatını seçerse, fe ulâkemul hâsirûn, o hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, çocuk yaşta Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın dostu olmak normal midir? Yoksa ileri yaşta Allah'a ulaşmayı dilemekle bir farkı var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Hayır. 7 yaşından itibaren tebliğ kendisine yapılıp o kişi de Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Yani akil ve bali bülüğe ermiş olmak lazım. Akıl sahibi olmak 7 yaşından itibaren başlıyor. Doğru yanlıştan ayırabiliyor. Ama bülüğe ermek 15 yaşından itibaren. Öyleyse ikisinin beraberliğiyle sorumluluk başlıyor. Dolayısıyla kişi 7 yaşından itibaren de Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Ama bu süre içerisinde yaptığı yanlışlar Allah'tan 15 yaşına kadar onu lehine yazmıyor, dikkate almıyor. Çünkü sorumluluk 15 yaşından itibaren başlıyor. O zaman 15 yaşından evvelki zaman diliminde yaptığı bütün ibadetler lehine, kayıplar da aleyhine değil. Öyleyse her yaşta kişi Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerini yapabilir. Daha üst seviyede gerekeni kazanabilir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam için diyor, o beşikteyken konuşmaya başladı. Yani neyi konuşmaya başladı? Hakikati konuşmaya başladı. Bu da o kişinin Allah'ın yolunda olduğunu ifadesidir. Peygamberler de insanlara örnek olan kişilerdir. Örnek olduğuna göre o daha ileriki yaşta 15 yaşından evvel de kişi Allah'ın yoluna girip gerekeni Allah'ın emrettiklerini yapabilir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Allah'a ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa zamanla diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa nasıl dua ve dilekte bulunması? Sevgili kardeşim, senin teslimi yapıp yapmadığın dilekte o senin kendi hükmün değil. Kişi kendi hakkında hüküm verme yetkisine sahip değildir. Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. O zaman sen bunu nerede miyorsun yapmadığına dair? Allah ruhunu ulaştıran kişi derslerine devam ediyorsa, bir kere sen ruhunu ulaştırmışsan birinci teslimi yapmışsın. Diğer teslimleri de yapması mümkün olmamışsa, diğer teslimleri zaman yani fizik vücut teslimi dik yokuştur ve böyle anlık bir olay değildir. Rabbimiz fizik vücut teslimin dik yokuş olduğunu buyuruyor. O zaman sen duanı yapacaksın, azmini gayretini göstereceksin, sonucu Allah'tan bekleyeceksin inşallah. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sürekli hastalıklarla imtihan oluyorum. Bu benim eksik yönlerim ile mi alakalı? Bu konuda nasıl doğru düşünmeliyim? Sevgili kardeşlerim, hastalık bir kader. Kader sebebiyle de kimse derecat kaybetmez. Kader sebebiyle kişi derecat kazanır. Yani kader ya bir faydayı ya bir hayrı oluşturur. Ne diyelim, işte şu anda bu hastalıklar sebebiyle canın acıyorsa onun geriye olan derecatı Allah Teala sana veriyor. Dolayısıyla hastalıklar kaderse, kader sebebiyle biz derecat kaybetmiyorsak, sadece buna Allah bize bunu nasip etti, rıza göstermemiz gerekir. Muhterem Efendimiz, Allah'tan bize gelen her şeye hamd edeceğiz, şükredeceğiz. O zaman ne yapacağız? Şükredeceğiz hastalıklar söz konusu olduğuna göre. Eyüp Aleyhisselam uzun süre vücudundan kurtlar döküldüğü dönemde bile eşi diyor ki Allah'a dua et, Allah seni iyileştirsin. Ya ey hanım diyor, 50 yıl Allah beni sağlıklı kıldı, hayatı yaşattırdı bana. Bırak da Allah Teala bunu bana nasip kılmışsa benim için en güzel olan budur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, vererek ihsan ettiğin nimetlere ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetlere daima hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Doğru davranış biçimi bu inşallah, Allah'ın izniyle. Evet, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii hocam, sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı inşallah. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah size razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dinimizde ilim öğrenmenin farz olduğu bildirilmektedir. Bu ilimden lazım olunsun olmasın her bilgi mi kastediliyor? Açıklar mısınız? Hayır. Bu ilimden murat din ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilmidir. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadiste "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Bu ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizi ve öğretmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında biz Kur'an-ı Kerim'i biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Nitekim sahabe başlangıçta cahiliye dönemini yaşıyordu. Ama ilmi kimden öğrendi? Allah'ın 23 sene boyunca kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrendi. Daha doğrusu Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı vasıta kılarak onun kalbine Kur'an'ı indirdi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde "Nezele bir ruhul emin ala kalbike nitekunu minel müzirin." Onu ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezillerden, uyarıdan olman için senin kalbine. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları çok seviyor. İnsanların mutlu olmasını istiyor ve bu mutluluğun temelinde Allah Teala'nın ilmine göre bir hayat gerekli. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Sahabe, asr-ı saadeti yaşayan sahabe, Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için diyor ki: "Ha entum haulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli." Siz sahabe öyle kimselerseniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte o kitabın tamamına iman edenler asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile ulaştılar? Kur'an-ı Kerim'in öğrendiler. Evvel lafzın manasını öğrendiler. Bakara 151'de Nebile Sultanı Peygamber'in sahabeye ayetleri tilavet ederek onlar mürşide ulaştılar. Mürşiden asr Peygamber Efendimiz'e tabi olmak suretiyle nefs eskesi ve tasfiyesi yaparak ulelbap oldular. Arkasından ihlasa ulaştılar. Arkasından hepsi salaha ulaştı. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman 7 sabah 4 teslimi sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Kur'an'daki ilmi öğrenmekle. Geri kalan dünyaya dönük olan ilimdir. Bu da insanların işini kolaylaştırır Allah'ın izniyle. Dünyaya ait olan ilim tecrübeye dayalıdır. Tecrübe de işlediğimiz hataların bir daha yapılmaması istikametindeki ulaştığımız bir neticeyi sonucu bildiriyor. Dolayısıyla öbür taraftan Allah'ın ilmi, vahiy, Kur'an-ı Kerim, öbür taraftan dünyada insanların ulaştığı tecrübe, akabinde bu ikisini de birbirine bağlayan taklit, imani tahkiki iman. Tahkiki iman, mürşide tabi olmak suretiyle elde edilen imani muhtevasını alır Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan, ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor, ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bizleri bir araya getirdi. Bugün anneler günü. Ben bütün annelerin anneler günü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm annelere sonsuz İki cihan saadetini Efendimiz nimetiyle Rabbimizden diliyor, kalbimize diliyoruz. Ve bütün güzelliklerin, iki cihan saadetinin tüm annelere Allah-u Teala'nın nasip kılmasını Rabbimizden diliyorum. İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal hayatın en küçük birimi aile. Aile, anne baba ve çocuklardan oluşuyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin özellikle belirttiği, anne babanın çocuğuna bıraktığı en büyük miras İslami terbiyedir. İşte bu İslami terbiyenin anahtarı, giriş kapısı, bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahrecekum min mutun ummahatikum la ta'lemun şey'en." وَجَعْلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Ve sizi işitme, görme, hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Yaratılışımıza baktığımız zaman İnsanoğlu bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle ve berzah alemine ait olan bir nefse annen karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Evet, herkes fizik vücut ve nefse anne karnından bir bebek olarak dünyaya geliyor. Herkes hani fıtratıyla yaratılıyor ve fizik vücut nefse dünyaya gelir gelmez Allah Teala zatından ona ruh üfürüyor. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara ve bunlar arasındaki hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte başlangıç noktasında herkes fizik ve nefse ayetlerden gafil olarak ayetleri bilmiyor halde cehalet standartlarında dünyaya geliyor. Kur'an ayetleriyle dünya hayatına gelen tüm insanlara baktığımız zaman hepsinin 19 tane negatif özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de 19'u cehalettir. 18'i zulümdür. 17'si fitnedir. İsyan, fısk, birbirine düşmandırlar. Kısacası ekranda gördüğünüz 19 tane negatif özellik bütün insanlarda var. Ama Allah Teala
bu 19 afete tesir eden şeytanın elinde insanoğlu oyuncak olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah insanları çok seviyor. O kadar seviyor ki bir annenin evladına olan şefkatinden milyar kat daha fazla Allah insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın sadece mutlu olmasını diliyor. İşte bu sebeple Allah Resulü anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin muhtevasında ne var? Hazreti Bekir malını Allah yolunda bütünen sarf edip Allah Resulüne teslim ettiği zaman sahabe etrafındaki sahabeler ya Aba Bekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince cevabı Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse İslami terbiyenin bütünü Allah ve Resul sevgisine dayalıdır. Allah sevgisi, Resul sevgisi. İşte üç vücuda sahip olan biz Allah'ın zatını Allah Teala bize ruh üfürüyor ve bu ruh 19 tane hasletle mücehaz ve ruhta 18 hasleti terazinin bir kefesine koyun, sevgiyi de diğer kefesine koyun, sevgi ağır gelir. O zaman sevgi Allah'tan bize gelir ve İslami terbiyenin temelinde Allah ve Resul sevgisi varsa ve ruhta da en önemli hasret sevgi ise o zaman kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi sevginin işaretidir. Sevginin varlığını ifade eder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse hayattayken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah'a teslim olma talebini sahibi olursa o Allah'ı sevendir. Kesinlikle Allah-u Teala bu sevgiyi kimin kalbinde görürse, Allah'a ulaşma dileğini kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah-u Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Emanet ruhtur dedik. Bu emaneti yüklenen fizik, beden ve nefs. وَحَمَّلَ الْاِنْسَانِ İnsan yüklendi. اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا Sadece fizik beden değil, fizik bedenle birlikte bir de 19 tane afetle mücehaz olan nefs yüklenmiştir. اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا İşte bu sebeple diyoruz bütün insanlar zulümdedir, cehalettedir, şeytanın kuru dostudur, ayetlerden gafildir. Kısacası 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah insanı çok seviyor ve insanın mutlu olmasını istiyor. Ve Kur'an ayetlerine baktığımız zaman mutluluk bir dilektir. Bu dilek ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulullah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir? Sorusuna üç kere tekrar ediyor Allah Resulü. Annen, annen, annen. Sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır buyurmuşlardır. Öyleyse sosyal hayata iyi davranmaya,
mutlu etmeye en layık olan en yakınımız annemizdir. Annelerdir, annelerdir, annelerdir. Dördüncüsü de sıra babaya geliyor. Ve ondan sonraki diğer akrabalar. Öyleyse annelerin üzerimizde çok büyük bir hakkı vardır. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan bir tanesidir. Neden öyle? Dikkat ederseniz anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından bir tanesidir. Yani eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennete girmenin anahtarı ise o zaman anne baba kişinin cennete girmesine vesile oluyorsa her halükarda anne babanın kalben Allah'a ulaşmayı dilememize vesile olması söz konusudur. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık o senin arzuna bırakılmıştır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Allah Teala hepimizden kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. İşte bu sebeple el cennetü tahtu akdame umahat. Cennet anaların ayakları altındadır. Yani cennetin vesilesi kesinlikle sevgidir ve anne babanın çocuğuna bıraktığı en büyük miras Allah ve Resul sevgisi, yani annenin evladının Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması, anne babanın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması ve mürşidine tabi olmasını ifade ediyor. Kutavaya baktığımız zaman bu konuda başka hadisleri de görüyoruz. Özellikle Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, sonra da pişman olan Hüseyin tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ya Resulullah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Dedi. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. İşte bunun üzerine Usayr önce Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Usayr az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyin başı İslam olmak, orta direği namaz ve donuk noktası da cihattır. Her işin başı İslam. O sebeple Hüseyin önce savaşayım mı sonra Müslüman olayım? Hayır diyor Allah Resulü. Önce İslam ol, Allah'a ulaşmayı dile. Sonra namaz ve daha sonra Allah yolunda cihat et, savaş. Öyleyse ayetlere baktığımız zaman ayetler arasında bir hiyerarşi sistem, bir illiyet rabıtası söz konusu. İslam'ın giriş kapısı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmaktır. Gerçekten bütün Resullerin birinci görevine baktığımız zaman ayetleri tilavet etmek olduğunu görüyoruz. 7 ayet-i kerimede Allah Teala böyle buyuruyor.
ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Resullerine vermiştir. Bakara 129, o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151, ayetleri tilavet ediyor. Ali İmran 164, ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2, ayetleri tilavet ediyor. İbrahim, ayetlerin tilaveti. Kendi kavmin lisanıyla İbrahim 5, keza öyle. Ve Zümer 71, ayetleri tilavet ediyor. İşte bu ayetlerin tilavetinde muhatap, eğer kişi ayetlere iman ederse, Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, ayetlere iman ederse, İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Yani İslam'ın başı teslim olmaktır. Onlar bize teslim olanlardır. Neyle? Sadece bir dilekle. Hidayeti dilemişler ve hidayeti diledikleri nereden anlaşıyor? Allah'ın ayetlerine iman etmişler. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet. Hidayetin hedefi de mutluluk. Ayetlere iman ediyorlar. İman ettiklerinin işareti hidayeti diliyorlar. Hidayeti dileyen İslam'ın başı olan teslim olmayı gerçekleştirmiştir. Onlar bize teslim olanlardır. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse Hüseyin ne yapıyor? İslam oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, teslim oluyor. O sebeple arkasından da Resulullah'ın himayesinde savaşıyor ve şehit oluyor. Diyor ki Allah Resulü, Hüseyin için az çalıştı, henüz hiç ameli yok, sadece ulaşmayı dilemiş ve şehit oluyor. Az çalıştı fakat çok kazandı. Az çalıştı, ameli yok, sadece bir dilek. Ama çok kazandı. O dilekle Allah yolunda şehit oluyor. Ali İmran Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde La tekulu lemin yektele fi sebi'illahi emvat bel ahyâkum velâkim la yaşarûn. Allah yolunda ölülere, öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Evet.

Şehit oldu. Şehit olmak önemli mi? Evet, sadece bir kalbi dilek ve Allah yolundaki bir savaşta kişinin şehit olması. Allah Teala şehitlerin salihlerle beraber olduğunu Rabbimiz Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Men yutiullah ve yutiur rasule feulâke ma'allezîne aleyhim anâmallâhu minen nebiyyine ve sıddıkîne ve şühedâi ve sâlihîn. İşte günahları örtülenler, onlar salihlerdir. Daha doğrusu Tövbe-i Nasuh'a tövbe'nin salihler, günahları örtülenler, şehitler, günahları sevaba çevrilenler, sadıklar ve iradesini teslim edenler, mürşitler, Allah'ın zatını görenler ise onlar veli mürşitlerdir. Görüyorsunuz ki ailedeki anne baba çocuğun geleceğinde çok önemli rol oynayabilir. Anne babanın evladına bıraktığı en büyük miras İslami terbiye, Allah ve Resul sevgisi. O sebeple ayetlere baktığımız zaman Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala Tahrim 6'da? Buyuruyor ki: "Ya ellezina amenu ku enfusikum ve ehlikum nara." Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten evvela kendinizi sonra ailenizi koruyun. İşte bu hitap anne babalara, evvela kendinizi, yani anne babanın Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması, İslami terbiyenin temeline sahip olması, daha sonra çocuğuna da vesile olması, Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması. Hazreti Ömer anlatıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına bir kabile geliyor, bazı esirler gelmişti diyor. Havazin kabilesinden bazı esirler gelmişti. Esirler arasında emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O kadın göğsüne biriken sütü sağıyor, çocuklara veriyor. Emziriyordu. Bu kadın esirler arasında çocuğunu bulunca hemen alıp sinesine bastı ve derin bir şefkatle çocuğunu emzirmeye başladı. Bunu görünce Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize, "Şu kadının çocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız?" buyurdu. Biz, "Hayır, atmamaya gücü yettiği sürece atmaz," dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte Allah-u Teala kullarına bu kadının çocuğuna şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Allah-u Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan şefkatinden. Yani Allah bizi çok seviyor, bizim mutlu olmamızı istiyor ama bize bir serbest irade vermiş. İrademizi kullanmamız halinde ancak kurtuluşa erebiliriz. Cehennemlikler, iradelerini kullanmayanlar veya yanlış kullananların sebebiyle cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet, Allah'ın fazl-ı keremiyle kişinin iradesini kullanması, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi ve peşinden Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını sadece bir dilekle elde etmesi şeklinde tecelli eder. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ikinci safayı anlattığını görüyoruz. Ama kişinin bu ikinci safaya ulaşabilmesi öncelikle Allah ve Resulünün emrine itaat etmesi söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de anne baba hakları ile alakalı çok ayetler vardır.

Özellikle Kur'an-ı Kerim'de yerine getirmemizi Rabbimizin istediği 10 emirden birincisi, Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte. 19 tane negatif özelliğin içerisinde herkes şirkte hayata başlar. Herkes şirktedir. Zümer 65'e göre. Ama bu şirkte olanları Allah Teala, Allah'a bir şey şirk koşmayın. O zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi şirkten kurtuluyor. Arkasından ve bil valideyni ihsana, anne babanıza ihsanla davranın. Ama annem baban bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme diyor Allah Teala. Anne babaya ihsanla davranmak. İşte Bakara 83, anne babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere, miskinlere ihsanda bulunmak. Nisa 36, anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranmak. Enam 151, anne babaya ihsanla davranmak. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamamızı ve anne babaya ihsanla davranmamızı emretti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya ikisi senin yanında yaşanırlarsa, onlara ikisine birden öf deme. Onların ikisi azarlama. Onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ankebut 8'de biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. Lokman 15'te Lokman Aleyhisselam oğluna, annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa, mücadele et, ona şirk koşarsa ikisine de itaat etme. Dünya hayatında onlarla güzel geçin, güzel davran. Bana ulaşanın yoluna tabi olun. Akaf 15, insana, anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Öyleyse annenin çocuk üzerinde hakkı babadan daha fazla. Anne çocuğun, daha doğrusu çocuk anneden bir parça. İsra suresinin 23. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Sadece her halükarda dünya hayatında onlarla iyi geçinin, onlara öf bile demeyin, onlara ihsanla davranın. Ama annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etmeyin. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Birçok insan diyor ki, evlat, anne baba şirk içindeyse o zaman nasıl olacak o kişinin durumu? Allah Teala bunun tedbirlerini Kalu Bela gününde almış. Ne zamandan beri Müslümansınız denildi? Hepimizin cevabı Kalu Bela günü. Kalu Bela gününde Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi ve 173'te bakın ne buyuruyor. Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratan Allah Teala onları huzurunda topluyor ve hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve üç vücutla Allah'ın huzurunda bulunan bizler kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin diyor. Ama Allah Teala ruhumuz Allah'a misak veriyor. Teslim olacağına dair, fizik vücut Allah'a at veriyor teslim olacağına dair. Nefsimiz de yemin veriyor teslim olacağına dair. Ama diyor kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu demesin diye bunu alıyoruz. Kıyamet günü haberim yoktu diyebilecek olan vücut nefsimizdir. Mutevasında 19 afet bulunan nefsimiz. Veya nefsimiz ne diyebilir? En tekulu innemâ şekobâna. Nefsimiz diyebilir ki benim bundan haberim yoktu. Allah Teala mutlak surette katından Resuller gönderiyor. Araf 173'te fakat önce babalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani anne babalar şirkte. Hal böyleyken batıla amel edenlerin yaptıklarından dolayı bizi helak edeceksiniz dersiniz diye. İşte Allah Teala
Bu sebeple böyle bir mazeretin arkasına sığınmamaları için insanlara Resuller gönderiyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Nisa 165. Evet, Nisa 165. İbrahim 4, her Resulü kendi kavmi lisanına gönderiyoruz. Nahl 36. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar. Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. İsra 15, Resul göndermesem azap etmem. Ta 134. Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurduk. Kasas 47. Onlara bir musibet isabet ettiğimiz zaman bize bir Resul gönderseydin ya Rabbim derler. Ve Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde size ayetleri tilavet eden Resuller gelmedi mi? Resuller bütün insanlar için vazifeli. Resul göndermesem azap etmem. İşte Resullerin birinci görevi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehdi men yeşâ ila sirat-ı müstakim ve sirat-ı müstakime ulaşan kimdir sirat-ı müstakime ulaşan? Allah'a ulaşmayı kalben dile. Sirat-ı müstakime ulaşanı da ulaşmayı dileni de sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Olay bu ise tek bir dilek de Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse başlangıç noktasında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya gelen bizler Allah zatından bize ruh sürüyor ve o ruhun kalübelen de ruhumuzdan aldığı misak gereğince dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a teslimini bizden istiyor. Kur'an'a baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani hidayeti. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim ise Allah'ın hidayet yolu, yani ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi mutlaka kişinin kalpten Allah'a ulaşma dileğine sahip olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve onları 4 kalp şartının sahibi kılıyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta kulaklardaki engellerin kaldırılması, o kişinin Resul'ün sözlerini anlamaya başlayıp işitmesi, altıncı basamakta kalpteki ekinetin alması, fıkhasasının açılması, ifatın konulması, o kişinin ayetleri kendisinden kalbine indirip idrak etmesi ve 7. basamakta gözündeki cabr-ı mestürenin basar hassas güçlendiği güçaltı perdenin alınıp o kişiyi mürşidi Resulü Resul olarak görmesi. İşte Allah'a ulaşma dileği aynı zamanda bize Allah'ın ezelde bizler için tanıttığı mürşidi tanıtıyor. Başlangıç noktasında insanlar dünyaya göre diridirler ama Allah'a göre ölüdürler. Sağır dilsiz ve kördürler.
Sağırdırlar, İrşad Kademesi'nin sözlerini işitmiyorlar. Dilsizdirler, kalplerinde hakkı konuşacak durumda değiller. Kördürler, İrşad Kademesi'ni mürşit olarak görmüyorlar. İşte 14 asır evvel Nebile Sultan Peygamber'in tebliğe başlamadan evvel Hazreti Ebubekir rüya görüyor. Rüyasında ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Bunu Allah dostuna tabir ettirdiği zaman o diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Gerçekten de çok zaman sonra Resulullah tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir ve sohbetini dinledikten sonra kendini Resul olarak söylüyorsun da delilin ne deyince Allah Resulü o delilim gördüğün rüya diye buyuruyor. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Cehil'i de Allah'a davet etti. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmedi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemedi. Fakat Ebu Bekir Sıddık kalben Allah'a ulaşmayı diledi. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen Ebu Bekir Sıddık Allah'ın Resulü'nün Resul olarak gördü. Şahit ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Hazreti Bekir, Ebu Cehil ise Resulullah'ı Ebu Talib'in yetim olarak gördü. Onun için halk arasında bu durumu şöyle ifade ediyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Ama ismiyle çağırıyorlar fakat Allah'ın peygamberi olarak görmüyorlar. Önemli olan Allah'ın Resulü'nü Resul olarak görmek. Kimler için bu mümkündür? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için bu mümkün değil? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Öyleyse cennet ve cehennemi birbirinden ayıran sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların da kesinlikle cennete gideceğini Allah Teala açıkça ifade ediyor. 7 grup ayet-i kerimede Allah'a ve melekine iman edenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluştadır. 7 grup ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani melekine iman etmeyenler, Allah'a ve melekine iman etmeyenler, onların da gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki ayetler net olarak en güzel biçimiyle bizlere hakikati ifade ediyor. O zaman ne görüyoruz? Başlangıçta herkes hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Bir anne baba ile anne baba çocuğun dünyaya geliş sebebi, bir aile ortamında çocuk büyüyor ve nasıl anne babanın çocuklarına karşı vazifeleri İslami terbiye ile onları büyütmekse, çocukların da anne babaya karşı görevleri onlara ihsanla davranmak, karşılıksız ikramda bulunmak. Onlara öp bile dememek. Bu anne baba arasındaki duruma da baktığımız zaman çocuk anneden bir parça olması hasebiyle anne çok daha üst seviyede. Annene hizmet et, en sonunda babaya ve diğer akrabalara geliyor. Ve Allah Resulü, daha doğrusu Rabbimiz, Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde açıkça buyuruyor ki, ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladiyanınızı koruyun. Tıpkı bir insan uçağa biner binmez, hostes evvela kemerlerinizi bağlayın, sonra çocuklarınızın kemerlerini bağlayın demek gibi, evvela anne babanın Allah'a ulaşmayı dilemesini, daha sonra anne babanın çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olması. Hangi anne baba çocuğun Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmuşsa, o
çocuğuna İslami terbiyeyi veren gücüdür. Çünkü İslami terbiye bir dilekle başlar. Bu dileğin sahibi olan kişinin üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve onu mutlaka mürşidine ulaştırır 14. basamakta. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi Allah'ın ismini zikretmeye başladığı an derhal Allah'ın katından rahmet göğsüne gelir, göğsünden açılan nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır ve %2'lik rahmet kalpte biriktiği zaman o kişi huşu sahibi olur. Dikkat ederseniz Usayr diye bahsettiği Resulullah'ın döneminde yaşayan kişi silahlarıyla birlikte kavmiyle geliyor Resulullah'a. Savaşayım sonra mı İslam olayım yoksa İslam olayım sonra savaşayım deyince Resulullah sual soruyor. Önce İslam ol sonra savaş. Ayetlerde de özellikle Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar ki amen oldular. وَهَاجَرُوا Ve hicret ettiler. İşte bu hicret Allah'a hicrettir. Evvela kalben Allah'a ulaşmayı diliyor, amen oluyor. Hud 29'da zikredildiği gibi وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar amin olurlar. Sonra hicret ediyor. Nereye hicret ediyor? Allah ve Resulüne hicret. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesine ve Hazreti İbrahim'e iman eden Lut aleyhisselam اَمَنَ لَهُ لُوتْ اِنِّي مُحَاجِمُ اِلَى رَبِّي Ben Rabbime hicret edeceğim. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselam vasıtasıyla Rabbe hicret ediyor. Ama neyle gerçekleşiyor bu? Nefsine karşı cihatla. Hicretin var olabilmesi için yani ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşabilmesi ancak nefsimize karşı cihad-ı ekberi yapmamız da mümkündür. Cahidu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat edenler. İşte onlar en büyük derecenin sahipleridir. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Bu ana kapılardan bir tanesidir. Bu kapıdan girme fırsatını elde etmek de kişinin elinde. Kalben ulaşmayı dilemek ve peşinden de 12 tane insanla Allah'ın mürşidine tabi olmak. 14 asırla ve sahabe için Ali İmran 31'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Mürşide tabiyet farz. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Öyleyse Allah'ın dostlarından olmak, Allah'ın sevgilerinden olmak istiyorsak mutlak surette mürşide tabiyeti gerçekleştirmemiz lazım. Allah'ı seviyor. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ali İmran 32'de Atiullah ve Atiur Resul. Fentevellev fennallah la hübbül kafirin. Allah ve Resulüne itaat edin. Yüz çevirirseniz yüz çevirenler kafirlerdir. Fennallah la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez. Ve Allah-u Teala nasıl ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış, nefsimizden yemin almışsa, en sonunda irademizden misak almışsa Allah-u Teala bütün bu ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misakini Allah-u Teala bizim ahdimizle ifade ediyor. Ali İmran 76'da bela men evfa bi'ati ve takka fenne Allah yuhibbul muttakin. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir. Takva sahibi olursa o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Allah Teala emanetleri sırasıyla mutlak surette teslim etmemizi buyuruyor.
İşte 12 tane insanla kişi mürşidine tabi olduğu an o kişi 7 inan şartının sahibi, 7 kalp şartının sahibi ve 7 nimetin sahibi oluyor. Hücret 15'ten nemel müminellezine ellezine aminu billahi. Bunlar ki Allah'a amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Resulü ve Resul'e biat ettiler, tabi oldular. Sümalem yer tabi. Sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Ve mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Ulaikime sadikun. İşte onlar sadıklardır. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler işte onlar, bunlar sadıklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az, işte İslam'ın, Kur'an'daki hidayetin unutulduğu bir dönemde Allah-u Teala katından Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en âlisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz Kur'an ayetleriyle bizlere Kur'an'daki İslam'ı tıpkı sahabenin Resulullah'ın sahabe anlattığı gibi anlattı ve hepimiz öğrendiklerimizle iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsak evvela Allah'ın şeriatının üç esas üzerine bina edildiğini kalbimize nakşetmemiz lazım. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid. Evet. Allah'la aramızdaki ilişkiler teslime dayalıdır. Ama insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu sosyal hayatı yaşayan bizlerin tevhidde olmasını Allah-u Teala farz kılıyor. Tevhidin bütün boyutlarıyla yaşanması her şeyimizle başkaları için yaşamamızda ancak mümkündür. Çünkü ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuşuz. Ama bu teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak artık o noktadan itibaren evde oturmak, münzevi hayatı yaşamak değil, o noktadan itibaren başkaları için yaşamak. İşte İncil'de de dinle ey İsrail, Rab tektir. Rabbi bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev ve komşuyu kendin gibi sev. Yani evvel emirde Rab tek, tek Allah'a inanmak. Markos 29-31 bütün Rabbi yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Ve ikincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. Yani başkaları için yaşamak, dışımızdaki bütün insanlar için yaşamak. Dinin esası bu ve din baştan sona ahlaktır. Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz olsun, Hazreti İsa Aleyhisselam olsun, bütün peygamberler, biz güzel ahlakı tamamlamaya geldik. Güzel ahlak, mukaddes kitaplarda açıklanan Allah'ın ahlakıdır. Güzel ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dinin bütününü yaşamaktır. Gerçekten de şu dünya hayatını yaşayan diye bir milyar insan var. Belki şu şekilde ifade edebiliriz. Ahlakı bir ile tarif edecek olursak, ondan sonra kişinin sahip olduğu her şey, onun birin arkasına gelen bir sıfırı ifade ediyor. Bir güzel ahlakın sahibiyseniz, yani dininizi bütün boyutlarıyla yaşıyorsanız, ondan sonra eviniz varsa nurun ala nur, arabanız varsa nurun ala nur, çocuğunuz okulları bitiriyorsa nurun ala nur. Yani kısacası
Ondan sonra başarı, ondan sonra